Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz hayat. Yeni tabirle yaşam. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hamd ederiz ki bize bu dünyada ve bu devirde hayat vermiş. Bu dünyada derken neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Milyar galaksinin varlığı tespit edilmiş durumda, tahmin edilmiş durumda. Her bir galakside de 100 milyar yıldızın, bir kısmında hayat olan yıldızın mevcut olduğu ifade ediliyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar. Her bir yere göre diğerleri göktür veya yerdir. Allah Teala iki doğunun da iki batının da Allah'ıyım diyor. Aslında son derece basit bir şey sevgili kardeşlerim. Yerkürenin bizim tarafımızda bulunan birisi merkezden geçecek bir bakışla kürenin karşı ucunda bir noktaya ulaşsa, yani kişi dünyanın bir yerinde merkeze doğru bakıyor. Merkezden geçen bir çizgi dünyanın öbür ucuna ulaşıyor diyelim. Orada da başka birisi var. Şimdi dünyanın bu tarafındaki kişi için bakıyor. Sağ tarafı doğu, sol tarafı batı. Öyle değil mi? Haritanın sağ tarafı doğudur, sol tarafı batıdır. Şimdi o çizilen çizginin tam karşıt noktasında olan birisi de dünyaya bakıyor. O da kendisine göre, karşıdaki kişinin kendisine göre sol tarafı bu taraftır. Sağ tarafı bu taraftır. Öyleyse kendisine göre sol taraf batıdır. O kişiye göre sol taraf batıdır, sağ taraf batıdır, doğudur. Öyleyse yerkürenin bu tarafında olan bizlere göre sağ taraf batıyı, sol taraf doğuyu gösteriyor. Ama yerkürenin tam zıttı tarafında olan bir kişi için aynı yerler, bize göre doğu olan yer batı, bize göre batı olan yer doğudur. Neyse, Allah Teala iki doğuyu da iki batıyı da yaratan onun sahibidir derken aslında sadece tek bir hakikatten bahsediyor. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yerkürenin üst ve alt noktaları kutupları oluşturur. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, sadece boşlukta olan bir yıldız dünyamız. Öyleyse bize göre daima üstte olan, üstümüzde olan yaşayanlar vardır.
Gene bize göre daima altımızda olan yaşayanlar da vardır. Kainatın her noktasına bu dünyadan çizecek birer dikme, yüz binlerce dikme oluşturur. Her birinin geçtiği istikametten mutlaka o sonsuzluk içinde yüzlerce yerde, binlerce yerde hayat olan gezegenler söz konusudur. Kaldı ki bu gezegenlerin hiçbirisi oldukları yerde durmazlar. Daimi bir seyir halindedirler merkezlerin etrafında. Yani merkezi çekim gücünün etrafında, bizim için, dünyamız için merkezi çekim gücü güneştir. Güneşin etrafında dünya dönüyor ve diğer gezegenler dönüyor. Dünyanın etrafında da başka bir gezegen dönüyor, ay. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala o gezegenlerin bir kısmında hayat oluşturmuştur. Ve bu hayatı vücuda getiren sadece Allah'tır. Öyleyse Allah Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize hayat vermiş. Hiçbirimiz doğduğumuz noktadan evvel yoktuk, mevcut değildik. Allah Teala doğumumuzla bizi dünyada verilen bu gezegende fizik aleme gözlerini açan birer mahluk olarak yarattı. Ve de sadece kendi dünyamızı biliyoruz. Her gezegende, hayat olan gezegende yer çekimi kuvveti vardır. Ve insanlar o kuvvet sebebiyle yaşantılarını devam ettirebilirler. Ayakları yere basar. Öyleyse hayat denilen müessese, kainatın, o sonsuz büyüklükteki kainatın, bir insanın akli standartları almayacak kadar büyük olan kainatın, yaratıcısı olan Allah'a hep hamd etmemiz, şükretmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Böyle bir dünyada bütün insanlar için hayatta olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki varız. Allah bizi yaratmayı uygun görmüş. Allah'ın yaratması sayesinde hayat bulmuşuz. Yaşıyoruz. İnsanları sevmeyi öğretti Allah-u Teala bize. Sevmenin bütün dünyada mutluluğun anahtarı olduğunu anlattı Allah-u Teala. Onu öğretti bize. Sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sevebildiğiniz kadar mutlusunuz. Gene biliniz ki nefret ettiğiniz kadar mutsuzsunuz. Biliyorsunuz ki nefret nefsin afetlerinden biridir. Sevgi ise ruhun hasletlerinden. Sevmek ilahi bir güzelliktir. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama önemli olan sonuncusudur. Daimi zikirden sonra Allah'a aşık olmanın ötesine geçilir. Artık hayranlık başlar. Hayranlık aşkın
Çok ötesinde bir olaydır. İşte Allah'a hayran olanlardan birisiyle konuşuyorsunuz şu anda. Onu dinliyorsunuz. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, unutundukça hoşlanmanız, sevgiye, sevginiz, aşka, aşkınız hayranlığa dönüşür. Ve bir ömür boyu ona hayran olarak yaşarsınız. Ve hep Allah'a hamd edersiniz, şükredersiniz. Evvela sizi insan olarak yarattığı için. Neden? Çünkü insan şu dünyada yaratılan en üstün mahluktur. Öyle söylüyor Câsiye Suresinin 3. ayet kerimesinde Allah Teala, ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık, hasrettik. Sizin emrinize musahhar kıldık. Sizin için yarattık ve size tahsis ettik, verdik. Bütün kainatta her şey Allah'ın insan adı verilen bir mahluku için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratıldı. Allah bizlere hayat verdi. Niçin? Yaşayalım ve Allah'ı tanıyalım ve onu tanıdıktan sonra emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye ve tasfiye edelim ve mutluluğu en üst boyutta yaşayalım diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, Allah sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. Açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah abesle iştigal etmez. Allah her şeyin en güzelini oluşturur. İnsan şu anda kainat üzerinde Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün olandır. Onun için insan olarak yaratılmanız itibariyle Allah-u Teala'ya çok şükredin, çok hamd edin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu tanıyabilirseniz siz de her an Allah'a hamd eden, şükreden birisi olacaksınız. Sizi yarattı diye, size ruhundan üfürdü diye, sonra sizden ruhunu geri aldı diye, ruhsuz da yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Ne zaman nefsinizi ruhunuzun yerine ikame edebilirseniz, yani nefsinizin baştan aşağı afetlerle kaplı olan nefsinizin bütün afetlerini fazıllara çevirebilirseniz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefs tezkiyesini, tasfiyesini bizim için öğretmedi. O bizi yaşattığı için bizim nefsin tezkiyesini ve tasfiyesini yaşamamız otomatik bir işlevdi. Allah yaptırdı. Biz yapmadık. Biz bir hiçiz. Allah'ın telefonuyuz. Sevgili kardeşlerim,
Ama nefsimizdeki afetler yok olduğu zaman hayatın tarif edilmesi imkansız bir mutluluk olduğunu sadece görmekle kalmadık, yaşadık. Allah Teala bizi mutlulukların en üstün noktasına çıkardı. Ona şu kainattaki en yakın kul vasfını verdi. Ona göre yetiştirdi. Biz Allah'a hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, kim şükretsin sevgili kardeşlerim? Bu kadar çok lütfa nail olacak ne yapmışız ki? Hiçbir şey. Allah Teala'nın bize nasip kıldığı bu muhteşem mutluluğun arkasında hep sizlerin birer birer hidayete adım atmanız, sonra hidayeti daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamanız, işte o bizim mutluluğumuz. Çünkü hepinizin bu hedeflere ulaşmasında mutlaka biz varız. Ya direkt olarak bizim sözlerimizden öğrendiniz Allah'ın hakikatlerini. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sonra safhaları birer birer yaşamaya başladınız. İradenizi kullanıp devam edebilirsiniz. Bu olay sizi mutlaka ruhunuzu teslimin ötesine geçirir. Neden öyle söylüyoruz ruhunuzu teslimin ötesine geçirir diye? Çünkü oraya kadar olanı Allah Teala garanti etmiş zaten. Yani insan olarak yaratılmak tek başına mutluluğa ulaşmak için yeterli bir zemin oluşturuyor. Bütün insanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, bir tek dileğin sahibi olurlarsa Allah onları mutlaka o hedefe kendisi ulaştıracağına dair söz vermiş. Vermiş mi? Hadi gelin bakalım ayetlere. Ne diyor Allah Teala? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Belki kimleri seçmez diye bir cevap çok daha akılcı olur. Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar seçilmezler. Hiçbir zaman bu insanlar toplam insanların %5'ine falan varamazlar. Bu farkında bile olmadan şeytanın uşağı olmaktır. Çünkü şeytan sadece bir tek şey için yaşar. İnsan adı verilen en büyük düşmanını huzursuz etmek için, mutsuz etmek için. Niçin şeytan insanlara düşman? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün etrafındakilere, iblis de yani şeytanların insana ilk karşı çıkanı, o da orada. Allah Teala emrediyor. Bana hayat verdim. Onu topraktan yarattım. Ona hayat verdim. Şimdi onun, Adem'in önünde secdeydim. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Bu yüzden diyor hepinizin ona secde etmesi gerekir. Çünkü o bana ait olan bir ruhu taşıyor muhtevasında diyor Allah Teala. Bütün Allah Teala'nın etrafındaki mahluklar
Secde ediyorlar cinler, melekler. Ama cinlerden bir tanesi iblis, yani adına şeytan dediğimiz mahluk secde etmiyor. Benden üstün kıldığın mahluk bu mu diyor Allah-u Teala'ya? Ukalalık ediyor. Allah Teala da diyor ki huzurdan kovuldum. Ve cehennemde çok acı çekeceksin. Hepsinin cevabına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, diyor ki madem ki ben cehennemde acı çekecek olan biriyim, gideceğim yer orası, öyle senden süre istiyorum. Bu insanlar yaşadığı sürece ben de hayatta olmak istiyorum. Ve hepsini yoldan çıkarmak için de senden izin istiyorum. Allah Teala diyor ki talebin kabul edildi. O zamana kadar yaşayacaksın. Ama cehennemin en azgın yerinde sonsuza kadar cezalandırılacağını da bil. İşte iblis bu standartlar içinde bütün devirlerde yaşadı şimdiye kadar insanların var olduğu. Şu anda da hayatta o nereye gideceğini biliyor. Ne kadar çok kötülük yaparsa yapsın daha ötede bir işkence yeri mevcut olmadığını da biliyor. Öyleyse insanlar yüzünden bu azabı mahkum edildiği için insanlara ne kadar çok zarar verirse, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse, o kadar başarılı olacağına inanmış. Bunu yapsa da yapmasa da cehennemin en alt kademesine, yani esfel-i safiline girecek. Ve böyle olduğu için de ne kadar çok insana acı verirse, ne kadar çok insanı huzursuz kılarsa, mutsuz kılarsa o kadar memnun oluyor. Şeytan için mutlu olmak diye bir olay yok. Çünkü o afetlerle %100 kuşatılmış olan, afetlerin emrinde olan, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlememizi isteyen bir yapı sahibi. Öyleyse ömür boyunca çok açık bir düşmanınız var, o şeytandır. Ve sizi devamlı Allah'ın yolundan ayırmaya çalışır. Hayatını buna vakfetmiştir. Milyarlarca şeytan sizin mutsuz olmanız için her birinizin etrafında mutlaka görevi yapmaktadırlar. Sadece bir tek hedefe yönelik olarak onlar da o milyarlarca şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışanların hepsi onlar da cehenneme girecekler. Ama bunu yapmaktan da vazgeçmeyecekler. İnsanlardan intikam almaya çalışacaklar. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızı çok iyi tanımalısınız. Her birinize bir şeytan mutlaka telkinde bulunur. Allah'ın hiçbir emrini yapmamanız için yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeniz için. Bunun için çok mantıklı sebepler ileri sürerler. Daha korkuncu, siz o şeytanların

yasak ettiği fiilleri de işlemeniz için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta Allah var. Hamdolsun ki Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Doğrunun ne olduğu, yanlışın ne olduğu kesin hatlarla birbirinden ayrılmış. Kur'an bu sebeple Furkan adını alıyor aynı zamanda. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu, yani doğruyu yanlıştan ayıran bir rehber olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söylüyor hadisinde, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte elimizde böylesine sağlam bir miyar var, ölçü var, Allah'ın adalet terazisi var. Kur'an-ı Kerim. Ne kadar azim bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değil, 2 asır sonradan itibaren Kur'an adım adım devre dışı kalmış. O bütün ömrü boyunca Kur'an'la hükmetmiş. Sadece Kur'an'ın ışığında o ve sahabesi yaşamışlar. Dünyadaki en büyük mutlulukları yaşamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet denir. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'la yaşadılar. İşte ondan 14 asır sonra bizler de asr-ı saadeti yaşayanlarız. Osmanlı'dan sonra gelen bu 3. asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, ama bu seferki asr-ı saadet, bizim bugün yaşamakta olduğumuz bu mutluluk bütün dünyaya yayılacaktır. Bunu göreceksiniz yakın gelecekte. Allah'ın emrettiği şey yapılacak. Ne diyordu? Türkiye'ye yağmur yağdırmıyor Allah Teala. Yağmur yağdırması için bizim ülkemizdekilerin, Türkiye'dekilerin Allah'a hacet namazını kılarak ne yapmaları lazım geldiğini sormaları lazım. Hangi hedefe yönelik olarak kimi seçecekler? Kimin seçilmesi lazım? Bu sualin cevabı Türkiye'nin kuraklıktan kurtulmasının sebebi olacaktır. Sual insanlardan değil, bizden değil, Allah'tan sorulacak. Ve o sonuç şeytanın dostları istemese de Allah Teala tarafından oluşturulacak. İşte onun arkasından inananların birleştirilmesi söz konusu olacak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de öyle bir açıdan öğretti ki bunun incelemesini yapan bütün kardeşlerimiz şuna ulaştılar. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslimin mevcudiyetinin ötesinde farziyetini de görüyoruz. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsine Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslimi farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsinin

Allah'ın bu emrini yerine getirerek 7 Safa'yı ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ifade ediyor. 7 Safa, 4 Teslim. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 2. Safa. 3. Ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. 1. teslim. Dördüncüsü fizik vücudun teslimi, 25. basamak, 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşmak, ulul olmak, 5. safa. Fizik vücudun teslimden sonra henüz bir teslim yok. Altıncı safa irşad olmak. Tövbe-i Nusuf'la tamamlanan bir vetire. Henüz üçüncü teslimdeyiz. Yani ruhu, veçi ve nefsi teslim etmiş kişi. Daimi zikre ulaşınca, ullel vef olunca nefsini Allah'a teslim etmiş. Ullel vef makamı 5. safa, 3. teslim. Sonra ihlas makamı, 6. safa ve salah makamında iradeyi Allah'a teslim edip, irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek, 7. safa, 4. teslim, iradenin teslimi. Demek ki Tevrat bu 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Bir, farz kılıyor Hazreti Musa ve ona tabi olanlara. 7 safa ve 4 teslimi. İki, üç, Tevrat Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını açık bir şekilde ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Hazreti Musa'ya bunları vahyettiğini söylüyor. Onun ve ona tabi olanların, yani Hazreti Musa'ya tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunlardan bahsediyor. Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 teslimi farz kıldığını yetmez. Onların hepsinin, yani tabi olanların bu 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, ruhlarını, vecihlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Geliyoruz İncil'e. İncil'de de 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığını görüyoruz Allah Teala tarafından Hazreti İsa ve ona tabi olanlara. Gene İncil'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimin hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Ayrıca İncil Tevrat'tan bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor ve adamet olacak olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceği kesin bir şekilde İncil'de yer alıyor. 7 Safa ve 4 teslimin hem farziyeti hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı açık bir şekilde İncil'de yer alıyor. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 Safa ve 4 teslimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve bütün insanlara farz kılıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, irşat makamına kadar ulaştıklarını yazıyor. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bu 7 Safa ve 4 teslimin farziyetinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığının ötesinde Allah Teala
daha ilerideki nesillerin de aynı şeyleri yaşayacağını ve bu hedeflere ulaşacağını söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya bunların farz kılındığını ve onların hepsinin gerçekleştirdiklerini söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine bunların farz kılındığını, hepsinin gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslimi gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte bu ilmi biz sokakta bulmadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bunun manası anlaşılıyor mu acaba sevgili izleyenler, dinleyenler? Bunun manası üç dinin de aynı din olduğudur. İkinci bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Allah Teala bu hususu kesin ve açık bir şekilde Şura 13'te şöyle söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse şeriat dinin bütünü 5 peygamber zamanında da ulul azm peygamberler aynı. Ve de hepsinde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Şimdi Allah Teala bize bunları öğrettiyse ve dinler yoksa, sadece bir tek din varsa ve bu devirde insanlar bunun farkına varacak ve dünyada bir sulh ve sükun sağlanacaksa, bunun arkasında Allah-u Teala'nın bu öğrettiği, ilk defa öğrettiği birisi var. O biziz. Şimdi kim çıkar da hayır sen yanlış söylüyorsun diyebilir sevgili kardeşlerim. Hepsi Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesinleşmiş şeyler. İşte o dinlerin sahipleri de kendi dinlerinin aslında o tek dinin ta kendisi olduğunu öğrendikleri zaman bütün inananlar bir araya gelecek. Çok yakın bir gelecekte Allah Teala bunu sağlayacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki meşakkatli geçen bir devre, 32 yıl ama sonuç muhteşem. Unutmayın, biz bunları size anlatmadan evvel dünyada hiç kimse bunların üç dininde aynı din olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değildi. Ama şimdi biliyorlar. Eğer Allah bize öğretmeseydi, hiç kimse bilmeyecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, dünya barışı yakın bir gelecekte kurulacaktır. Bunun merkezinde de biz ve sizler olacaksınız. Allah'a nuru götürenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ne diyordu? Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte nurun tamamlanma devresindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğin nurlu ufukları buradan görünüyor, oradan da görünüyor mu?
Allah-u Teala'ya görüyorsunuz ki hamd etmek için, şükretmek için çok ama çok sebebimiz var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu uzaklarda değil. Onun mimarı da bizler olacağız, sizlerle biz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için Allah'a hep beraber çok hamd edelim, çok şükredelim. Bize o günleri gösterdiği zaman çok yakın gelecekte hamdimiz, şükrümüz mutlaka çok daha üst boyutta olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mı? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta el-müstakîm. Sırâta el-lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lel-dâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Devam etmekte olan bir serinin yeni bir parçasındayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Bu serinin alimler bölümündeyiz. Yani kainatın yaratılmasında içeren bir muhteva taşıyor konu. Alemler. Nedir alemler? Kaç tane alem var? Allah Teala'nın bir yaratma faaliyeti var. Evvela şunu biliyoruz. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah yokluktaydı. Şimdi de Allah var. Allah nerede? Yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah kainatın yaratıcısı, alemleri yaratmadan evvel de vardı. Sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah Teala Rahman Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Küllü men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve Rahman 27, sadece Zülcelal vel İkram olan senin Rabbinin zatı baki kalacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainat Allah'ın bir yaratığı. Allah Teala'nın alemleri yaratmayı dilemesiyle beraber bir vaka ile karşı karşıya oluyoruz. Allah evvela enerjiyi yaratıyor. Yarattığı şey zamanımız fiziğinin nötrino adını verdiği enerji partikülleri. Bunlar nötrinolar, karşıt nötrinolar diye iki sınıf oluşturuyor her alem için. Her alem için nötrino var ve karşıt nötrino var. O aleme ait olan enerji ve onun zıttı olan enerji. Allah Teala biz 6 yevimde kainatı yarattık diyor. Sonra da
Adem'e geçtik diyor Allah Teala. Allah'ın yarattığı alemlerin dizaynında nötronlar farklılık taşıyorlar. Enbiya suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala evvelce göklerle yerler bir idi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık buyuruyor Allah-u Teala. Ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi? Kainatı oluşturan sistemi, nötrinoları Allah Teala bir dizayn olarak yaratıyor. Her nötrino 4 enerji küresinden oluşur. Ve bütün nötrinolar çift yaratılmıştır. Yani bir sağ spinli nötrinoya karşılık mutlaka bir de sol spinli nötrino. Allah Teala buyuruyor, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey çift olarak yaratılmış. Bir sağ spinli nötrino, bir sol spinli nötrino. Bütün enerji partikülleri bir titreşim gösterirler. Bu onların devamlı dönmelerinden kaynaklanan bir olgudur. Devamlı bir hareket, vibrasyon, devamlı bir döngü nötrinoların temel işaretidir. Bütün nötrinolar hareket halindedir. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki hareket halinde olmasın. Bu zerreler kainatın esasını teşkil eder. Elektronlar, karşıt elektronlar, zahiri alemin temel yapı taşlarıdır. Nötrinoların şekil değiştirmişidir. Sonsuz hızla hareket eden enerji partiküllerinin maddeye dönüşmüş halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. 4 enerji küresinden oluşuyor. Birinci küre sağ spinli ise, sağa doğru dönüyorsa, onunla ilişkili olan ikinci küre sola dönüyor. Bunlar birbirinin içinde hareket eden ve birbiriyle ilişkili olan 1 ve 2 numaralı küre. 2 numaralı küre ile 3 numaralı küre arasında bir ilişki yok. Ama 3 ve 4 numaralı küreler gene birbiriyle ilişkili. 3 numaralı küre ve 1 numaralı küre dominant, hakim unsur ve ikisi de aynı istikamete dönüyorlar. Eğer bir sağ spinli nötrinodan bahsediyorsak, birinci kürede, üçüncü kürede sağa dönüyor hakim küreler. Bağımlı olan küreler, sekonder kürelerde sola dönüyor. Bu bir nötrinodur. Birinci ve üçüncü küre aynı istikamette döndüğü için enerjinin istikameti
yönü lineerdir, doğrusaldır. Ve nötrinolar, enerji partikülleri hiçbir aleme ait değillerdir. Bu sebeple Allah'ın hız kanunlarına göre sonsuz hızla hareket ederler. Nasıl bir sağ spinli nötrino da birinci küre ve üç numaralı küre sağa dönüyorsa, sol spinli nötrino da birinci ve üçüncü küreler sola dönerler. İki dominant küre aynı istikamette döndüğü için hız sonsuz hızdır. Sadece iki dominant küre aynı istikamette döndüğü için değil, aynı zamanda enerji hiçbir aleme ait olmadığı için. Çünkü alemler enerjinin dönüşmüş şekli olan maddeden oluşur. Yani elektronlardan ve karşıt elektronlardan. Nötrinoları yaratan Allah-u Teala, bu nötrinoların her bir çiftini, yani 1 ve 2 numaralı küreyle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sağ spinli bir nötrinoda, sol spinli bir nötrinoda da gene 1 ve 2 numaralı kürelerle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sonra da eş değiştiriyor. Yani sol spinli nötrinonun 1 ve 2 numaralı küresiyle sağ spinli nötrinonun 3 ve 4 numaralı küresi bir araya geliyor. Ve böylece 1 numaralı küre ile 3 numaralı küre artık aynı istikamete dönmüyor, ters istikamete dönmeye başlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir elektrondur. Bir elektron. Allah-u Teala bunlara Kur'an-ı Kerim'de zerrecikler diyor. Elektronlar birinci ve üçüncü dominant küreleri, hakim küreleri ters istikamette dönen ve bu yüzden sonsuz hızla değil, mutlaka ışık hızının altında bir hızla hareket edebilen mahluklardır, yaratıklardır ki bu nötrinolar maddenin, affedersiniz, elektronlar maddenin temelini oluştururlar. Lineer olan momentum açısal hatta dairesel momentuma dönüşmüştür. Ve hız sonsuz hızdan ışık hızının altına düşmüştür. İki kuvvet birbirine yardımcı olarak doğrusal harekete itmiyor elektronu, tam tersine ikinci küre birinci kürenin hızını yavaşlatıyor. Ve böylece madde adı verilen bir sistemin temelini oluşturuyor Allah-u Teala. Öyleyse bunlar kainatın yapı taşları,
birinci ve ikinci küreler ters istikamete dönerek kendi aralarında enerjiyi üretiyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler gene ters istikametlerde dönerek enerjinin oluşması sağlanıyor. Ve bu enerjidir ki onları var kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala kainatı yaratmak istemiş ama önce enerjiyi oluşturmuş. Peki neden enerjiyi oluşturuyor? Çünkü enerji sonsuz hızdadır. Bir, çünkü enerji maddeyi vücuda getirebilecek olan asıl yapıdır. Sonsuz hızda olmasının önemi ne? Çünkü Allah-u Teala'nın o kainat kadar ağır, uzaysız bir tek noktadan kainatı oluşturması, sonsuzu oluşturması, kainatı vücuda getirecek olan standartları oluşturması Allah'ın ilmiyle ve muhtevayı ona göre dizayn eden Allah-u Teala 6 tane alem yaratıyor. Alemlerin bir standardı açıklığa kavuşmamış ama biz zahiri alemin varlıkları olarak düşünelim ki Allah-u Teala birinci gün zahiri alemi yaratacak. Dikkat edin, aynı varlıklar ayrı ayrı alemleri temsil ediyor. Bizim güneş sistemimiz hem zahiri alemin güneş sistemidir, hem gayb aleminin güneş sistemidir. Hem ikisinin berzah alemlerinin güneş sistemidir. Hem emr aleminin hem de zulmani alemin güneş sistemidir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir. Şu anda bizi televizyonlarınızda veya bilgisayarlarınızda seyretmektesiniz. Diyelim ki siz bir alemdesiniz, biz bir alemdeyiz. Aramızda şeffaf bir harita olsun. Basit olarak bir Türkiye haritasının var olduğunu gösterelim, düşünelim. Bize göre doğu haritanın aramızda ve şeffaf olarak mevcut olduğunu düşünün. Bize göre doğu bu tarafta. Ama aynı haritaya siz de bakıyorsanız size göre doğu bu tarafta. Öyleyse bir tarafta zahiri alem, bir tarafta gayb alemi. Cinler de aynı boyutları paylaşıyorlar bizlerle.
yapıları bizden farklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizlere göre doğu bu taraf, şeffaf bir haritanın, bir Türkiye haritasının iki tarafa da baktığını görüyoruz. Bize göre olan doğuyla size göre olan doğu birbirinden farklıymış gibi görünüyor. Oysa ki değil. Çünkü aynı haritaya bakıyoruz. Aynı aleme, ayrı ayrı açılardan aynı aleme bakıyoruz. Bakıyoruz ki bize göre doğudan doğan güneş, cinlerin alemine göre batıdan doğuyor. Bize göre batıdan doğuyor. Onlara göre gene doğu. Öyleyse ikinci bir aleme göre ikinci bir doğu var. Allah Teala ikisinin de sahibi. Ama böyle bir dizaynda alemlerin iç içe olduğunu düşünün. Nerede şu anda bizi dinliyorsanız, bulunduğunuz odada, salonda, evde bir yerdesiniz. O bulunduğunuz mekanı, duvarların çevrelediği mekanı kainat kabul edin. Orada sevgili kardeşlerim, zahiri alem var. Bir, onun zıddı olan zahiri aleme ait olan berzah alemi var. Şu fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Bu aleme zahiri alem diyoruz. Yani baş gözlerimizde görebildiğimiz, elimizde dokunabildiğimiz, bize göre maddi olan her şeyden oluşan bir sistem bu alemi oluşturuyor. Şu bulunduğunuz salonun böyle bir alem olduğunu düşünün. Aynı salonun içinde zahiri alemle beraber ne var demiştik? Berzah alemi de var demiştik. Aynı güneş, aynı ay, aynı yıldızlar, berzah aleminin de güneşi, ayı, yıldızları. Ama onlar kendi alemlerinde kendi maddelerini hissedebiliyorlar. Berzah alemi, alemindeki ölmüş olan insanların nefsleri. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Yaşadıkları yeri mi yüzlerce defa hepiniz gördünüz. Rüyanızda eğer etrafınızdaki şeyler madde ise, yani bardağı alabiliyorsanız, tutabiliyorsanız elinizle, içindeki suyu içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsinize göre fizik olarak yaratılmış bir alemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bize ait olan bu zahiri alemde şu gördüğünüz her şey, sandalyeler, koltuklar, masa, televizyon, duvarlar, her şey fiziktir. Neye göre fiziktir? Bizim fizik vücudumuza göre fiziktir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Allah Teala bir açıklama vücuda getirmemiş. Hangi gün, hangi zaman parçasında bir yevm bir zaman parçasıdır. Gün anlamına gelir. Ama bizim dünyamızdaki gibi 24 saatlik bir zaman parçası olarak değerlendirmeyin. Allah'a göre bir zaman parçası.
zahiri alemi yaratmış Allah Teala birinci gün. Diyelim ki yarattığı alem zahiri alem. Açıklama yok. Sonra ikinci gün onun zıttı olan berzah alemini yaratıyor. Yani nefslerinizin yaşadığı, hepinizin, istisnasız hepinizin gördüğü bir alem. Sevgili kardeşlerim, rüya aslında fizik bir yaşantıdır. Nefsinize göre fizik bir yaşantıdır. Ve dikkat edin, nefsiniz ya fizik alemdedir, onun fiziği berzah alemi olduğu için orası onun alemidir, nefsinizin alemidir. Öyleyse insanoğlu temel unsurlar itibariyle bir berzah aleminin, bir de zahiri alemin, birbirine zıt iki alemin varlığını taşır kendi içinde. Doğuşunuzdan itibaren nefsiniz de var, yani geceleri rüyayı gördüğünüz vücudunuz, fizik vücudunuz da var, yani şu fizik alemde her şeyi tuttunuz, elinize aldınız, bir bardak içinde su var. Bu fizik vücudunuz gören, işiten, düşünen bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, rüyalarınızda bazen bir şeye hayret edersiniz. İnsanlar sizi görmüyor. Bir şeye daha hayret edersiniz, duvarın içinden geçersiniz. Bu inanılmaz gibi görünen olayı birinci defa yaşadıktan sonra artık çekinecek bir şey kalmadığını görürsünüz. Allah Teala size öyle güzel şeyler yaratır ki, yaşatır ki, ard arda yan yana olan 20 tane, 30 tane ev düşünün. En başındakinin duvarından girdiğiniz zaman bir evin içindesiniz. Sonra oradan duvarı açtığınız zaman ikinci bir evin içindesiniz. Oradan üçüncü bir evin içindesiniz. Ve hiçbir duvar size engel değil. Sadece bir görüntü. Orada yaşayan insanlar da engel değil. Onlar da sadece bir görüntü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orası nefsinizin alemi olan berzah alemi değil. Bu aleme, zahiri aleme ait olan bir yerlerde dolaştırıyor Allah Teala sizi. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı o rüyayı görmek üzere, o rüyayı yaşamak üzere. Her rüya aslında çok büyük bir ihtimalle, nadiren bunun dışında olaylar cereyan eder, bir fizik yaşantıdır. Neye göre fizik? Nefsinizin algılama sistemlerine göre fizik. Nefsiniz fizik, eğer berzah alemindeyse yaşadığı alem de fizik. Ama değilse, zahiri alemdeyse, çarşılar, sokaklar, insanlar hepsi vardır ama size göre madde değildir. Onların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. İnsanlar sizi görmezler. Siz onları hem görürsünüz hem de seslerini işitirsiniz. Onların sohbetlerine karışmak isterseniz alabildiğine bağırın, kimse sesinizi duymaz. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri Allah'a yaklaştıkça hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse demek ki bir alem, zahiri alem,
İkinci alem berzah alemi. Şu içinde bulunduğunuz oda veya salon var ya, iki alemi de kapsıyor. Zamanımız fiziği en sonunda bunu keşfetti. Bu alemin yer çekimiyle alakalı olmayan kara madde dedikleri bir şeyi keşfetti. Dünya ilmi. Kara madde zahiri alemin dışındaki daha beş alemi kapsayan bir sistem. Aslında alemlerin sayısı 6 yaratık olarak. Zahiri alem, şu fizik vücudunuza ait olan alem, birinci alem. Berzah alemi, geceleri rüya gördüğünüz fizik vücudunuza, rüyayı gördüğünüz fizik vücudunuza, yani nefsinize ait alem, berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların nefslerinin öldükleri zaman gideceği berzah alemi, cinlerin berzah alemi dört oldu. Gayb aleminin berzah alemi. Ruhların yaşamakta olduğu yedi tane gök katı ve özellikle yedi tane alemden oluşan yedinci kat. Bu da emr alemi adını alıyor. Bir de zülmani alem var. Emr aleminin tam karşıtı. Emr aleminin de zülmani aleminde zemin katı, bu bizim kainatımızın yıldızlar sistemini oluşturur. Emr alemi yukarıya doğru yedi kat ihtiva eder. Yedinci katın sonunda indi ilahiye, Allah'ın huzuruna ulaşırsınız. Allah mı? Varlıklar aleminde değildir. Varlıklar aleminin bittiği yerin üzerinde yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı görmeye istekliyseniz, niyetliyseniz, o zaman onu görebilirsiniz. Allah Teala size mutlaka bu fırsatı verecektir. Yeter ki siz ona ehil olun. Liyakatiniz sizi nereye ulaştıracaksa oraya ulaşırsınız. Allah Teala liyakatinizin karşılığı olan mükafatı size kesin olarak, otomatik olarak verir. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün insanlar için liyakat eşittir mükafattır. İhtiyakiniz Allah'a hizmet etmek yolunda, Allah'ın ilmini öğrenmek yolundaki, size gayret veren içinizdeki istekler, ihtiyak müessesesi arttıkça bu liyakatinizin, yani mükafatlara layık olmanızın artışı demektir. Arttığı an mükafatınızı Allah-u Teala'dan derhal alırsınız. İşte böyle bir dizaynda bir gün onu da göreceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sizi irşat makamına Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle davet ettiğini göreceksiniz. O zaman mürşit olmak şerefine ereceksiniz ve Allah'ın zatını görmek şerefine ereceksiniz. Gördüğünüz zaman da kesinleşecek hükmünüz ki Allah bir insan
değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zamanımız fiziğinin yakalayabildiği kara madde altı alemin hangi alemde bulunuyorsanız onun dışındaki beşi ne ait kesim sizin için kara maddedir. İşte şu anda bizi seyrettiğiniz bilgisayar veya televizyondan bakarsanız eğer bulunduğunuz noktada siz ve sizin odanız, sizin televizyonunuz zahiri alemin birer parçasısınız. Ama aynı salon gayb aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon emr aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon zülmani alemin de bir parçasıdır. Aynı salon cinlerin berzah aleminin de, insanların berzah aleminin de bir parçasıdır. Ve siz bunun sadece altıda birini algılayabilirsiniz. Aynı hacmi paylaşan altı ayrı alemden birinde yaşamaktasınız. Fizik vücudunuzda olduğunuz süre uyudunuz, rüyaya girdiniz. Eğer gittiğiniz yerde şartlar fizikse berzah alemindesiniz. İşte o berzah alemi de gene bu içinde bulunduğunuz odanın, salonun bir parçasını oluşturuyor. Öyleyse etrafımızdaki iç içe olan altı tane alemden sadece birini algılayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan sıfırın biraz ötesinden başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan negatif dalga boylarının fizik vücuduyla hiçbirini algılayamaz. Algılama oranı sıfırdır. Kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan biz insanların sıfırın biraz ötesinden başlayıp da sonsuz kilometrelere varan dalga boylarından algılayabildiği 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir parçadır. Ses olarak, renk olarak, ışık olarak sadece bu 6 milimi algılama yetkisi verilmiş. Biz Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, en değerli kullarına. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Onun şu yaratma gücünü, ihtişamını görebiliyor musunuz? Şimdi ben size sormaz mıyım sevgili kardeşlerim, nasıl acımazsınız bu ateist kardeşlerimize? Bu 6 milimin altındaki 5 milimlik saha, 11'imin üzerinde sonsuz kilometrelere kadar uzayan, dalga boylarına kadar varan bir sistemin yaratık olan insan tarafından algılanamayışı. Acaba bu ateist kardeşlerimizi bir düşünce sistemine ulaştıramaz mı? Allah'ın varlığı konusunda. Öyleyse algılayabildiğiniz alan sonsuz varlıklar dizaynının altı alemin sadece altıda biridir. Peki hep yedi alemden bahsederiz. Evet, yedi alemden bahsederiz. Yedincisi yokluk. Ama isimlendirmek mecburiyetindeyiz yokluğu da. Neden? Çünkü Allah orada, yoklukta. Bize
sonsuz kilometreler uzakta yukarıya doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi söz konusu olacak. Bu bilgilerin ışığı altında ruhunuz Allah'a ulaşacak. O zaman yokluğa ulaşacaksınız. Ruhunuz yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında kaybolacak, yok olacak. İşte böyle bir dizaynda Allah'ta fani olacaksınız. Ruhunuz Allah'ta yok olacak. Bir başka ifadeyle Allah'a rücu edecek, geri dönecek. Asıl ifadesiyle geldiği yere Allah'ın zatına geri dönecek. Hepinizin ruhu sizlerde sadece bir emanettir ve Allah Teala emanetini siz ölmeden evvel geri almak istiyor. Böylece sizi evliya kılacak. Evliyaullah'tan birisi olacaksınız. Bir veliyullah olacaksınız. Allah'ın evliyalarından biri. Orası yokluk. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanununa beraberce bakalım. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ne kadar elektron varsa sağ spinli, o kadar da sol spinli elektron var. Ama biz 8 alemden bahsetmiyoruz, 7 alemden bahsediyoruz. Madem ki Allah Teala her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış, öyleyse neden 8 değil? Çünkü 7.si yokluk yaratılmamış. Adı üstünde yokluk. Onun için tek alem. Eğer o da yaratılmış olsaydı 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsedilir. 6 günde, 6 yevmde Allah 6 alem yaratmış. Tekrar edelim. Diyelim ki birinci günde zahiri alemi, birinci yevmde, ikinci yevmde onun zıttını. Üçüncü yevmde cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini,

Arş, yokluktaki varlığın adı. Ya da arş, yokluğun adı. Varlıklar aleminin ötesi yokluktur ve Allah oradadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Peki bu yaratılan kainatta Allah Teala niçin istiva etmek, oturmak, orada bulunmak anlamına bir deyim kullanıyor? Çünkü o hep oradadır. Hep yokluktadır. Ama aynı zamanda her yerdedir. Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili öğrenciler, öyleyse görüyorsunuz ki altı tane alem yaratmış Allah Teala. Şimdi siz bulunduğunuz noktada sadece zahiri alemin, yani bu alemin, fizik vücudunuza ait olan alemin maddesel yapısını görebilirsiniz. Ondaki sesleri işitebilirsiniz. Allah'ın size verdiği bütün hissiyat imkanlarını fizik alemin standartlarında kullanabilir, yaşayabilirsiniz. Elektronların sahibisiniz ve her elektronunuz dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci küre bu aleme, zahiri aleme aittir. İkinci küre onun karşıtı olan berzah alemine aittir. Yani şu nefsinizin alemine aittir. Üçüncü küre cinlerin yaşadığı gayb alemine aittir. Dördüncü küre onun berzah alemine aittir. Bu bir zahiri alem elektronudur. Birinci küre sağ spinlidir. İkinci küre sol spinlidir. Üçüncü küre gene sol spinlidir. Dördüncü küre sağ spinlidir. Yani birinci küre ve üçüncü küre ters istikamettedir. Elektronun özelliği bu. Birinci küre ve üçüncü küre aynı istikamettedir. Nötrino'nun enerjinin özelliğidir. Nötrino sonsuz hızın sahibidir. Elektron ise ışık hızının altındaki bir hızın sahibi olabilir. Tek başına olduğu zaman. Yani maddeyi oluşturduğu zaman. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronların bir sağ spinlisi, bir de sol spinlisi var. İkisi de eşit sayıda yaratılmış. Allah Teala'nın yaratma stratejisinde bu alemlere ait olan dizayna baktığımız zaman berzah aleminin elektronlarına bakalım beraberce. Berzah aleminin, yani fizik vücudumuza ait berzah aleminin, ki onun zıttı olan nefsimize aittir berzah alemi. Elektron yapısına baktığımız zaman berzah aleminin birinci enerji küresi berzah alemine ait. Berzah aleminin enerji küresi. İkinci enerji küresi zahiri aleme, bu aleme ait. Üçüncü enerji küresi cinlerin berzah alemine ait. Dördüncü enerji küresi cinlerin gayb alemine

Aynen. Öyleyse başlangıçtan itibaren küresel yapı değişiyor. Bir cinin gayb aleminin enerji küresine baktığımız zaman birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre bizim alemimizin, zahiri aleme ait, dördüncü küre zahiri alemin karşıtına ait, berzah alemine ait yani. Cinlerin berzah alemindeki küre yapısı ise birinci enerji küresi cinlerin berzah alemine ait olan, ikinci enerji küresi cinlerin gayb alemine ait olan, üçüncü enerji küresi bizim alemimizin berzah alemine ait olan, dördüncü enerji küresi bizim alemimize ait olan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, emr aleminin enerji küreleri ise zülmani alemine zıttır ve emr aleminin enerji küresi birinci küre emr alemine, ikinci küre zülmani aleme, üçüncü küre berzah alemine, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece bir dizayn görüyoruz. Zülmani alemde de tam tersi söz konusu. Birinci küre zülmani aleme, ikinci küre emre alemine, üçüncü küre zahiri aleme, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece her aleme ait enerji farklılıkları, küresel farklılıklar, yani enerji küreleri farklılığı ve her aleme göre farklı bir madde sinyali söz konusudur. Allah Teala yaratırken öyle bir şekilde yaratmış ki her aleme ait yarattığı varlıklar sadece o alemi algılayabiliyorlar normal standartlarda. Onun dışındaki alemlerle iç içe yaşadıkları halde o alemler onlara hiçbir etki yapmıyor, yapamıyor, hissetmeleri mümkün değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? 6 tane alem gördük. Peki bu 6 alemin bütünü neyi içerir? Bir küreyi mi? Bizim sevgili alimlerimiz öyle zannetmeye devam etsinler. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi de bir gün kalp gözünüzle Adem'e alıp Adem'den yani yokluktan kainata baktırırsa kalp gözünüze, o zaman bir insan vücudu, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Rengi mi? Hani yağmurlar yağdıktan sonra çamurlu sular akar ya derelerden. Sarıyla kahverengi arası bir renk. İşte o renk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yani bulunduğunuz yerde 6 tane alem iç içe. Yokluksa bunların dışı. Allah mı yarattığı bütün alemleri
ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Allah her şeyi kuşatır. Siz neredeyseniz Allah da oradadır. Ama Allah'ı gördüğünüz zaman onun hep yoklukta olduğunu göreceksiniz. Öyleyse o bütün kainatı her şeyiyle kaplayan Allah'ın ilmi ve rahmeti genel netice itibariyle Allah'ın bir uzantısıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmeceleri birer birer çözeceksiniz. Her bir çözüm size doyulmaz zevkler yaşatacak. Son bilmece Allah'ın zatının görünmesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz salah makamının 5. kademesinde tamamlanacak. Bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu kainat sistemini yaratan, bu değişik enerji kürelerinden oluşan sistem, bir elektron sistemidir. Elektronların oluşmasından evvel Allah Teala enerjiyi yaratıyor, nötrinoyu yaratıyor ve söylediğimiz gibi bir çift nötrinodan 3 ve 4 numaralı kürelere eş değiştirmek suretiyle sağ ve sol spinde bir çift nötrinodan bir çift elektron yaratıyor Allah Teala. Bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron yaratıyor. Peki kainatın yapı taşları bütün alemlere ait, altı aleme ait olan elektronlar, karşıt elektronlar ve nötrinolar, karşıt nötrinolardır. Nötrinolar sadece maddeyi oluşturan, sonsuz hızın sahibi olan başlangıç yapı taşlarıdır. Neden başlangıçta nötrino? Allah Teala dileseydi bütün alemleri elektron, doğrudan doğru elektron oluşturarak yaratırdı. Ama ifadeye dikkat edin. Kainat bir idi diyor. Sonra biz o bir olan sistemi patlattık, mekanlarından kopardık ve böylece kainatı yarattık diyor. Patlattık diyor. Büyük patlama. Big Bang. Big Bang. Büyük patlama. Enbiya suresinin 30. ayeti kerimesi veriyor. 1920'li yıllarda, 20'li yıllarda keşfedilebilen büyük patlamayı Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Ondan evvelki bütün kutsal kitaplarda da vermiş. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri oradan öğreneceğiz. Şimdi gelelim, neden Allah Teala enerjiyi yaratıyor? Neden maddenin yaratılması daha sonra? Çünkü gördüğünüz gibi şu zahiri aleme bakın. Rakamlar muhtelif. Diyorlar ki 250 milyar samanyolu, diyorlar ki her samanyolunda 250 milyar yıldız. Sevgili kardeşlerim, bunlar netice itibariyle farklı olabilir. Rakamlar önemli değil.
Nihayet alimler rakamlar veriyor. Allah-u Teala bir rakam vermemiş. Ama sonsuz sayıda diyebiliriz. Öyleyse o muhteşem dengeye dikkatle bakın. Bu sonsuzluk içinde bizim dünyamız bir toz zerresidir sadece. Milyarlarca güneş sistemlerinden bir tanesinde de dünya adı verilen bir gezegeninde biz insanlar yaşıyoruz. Canlandırabiliyor musunuz hayatınızda, sonsuzlukta ne kadar küçük bir yer işgal ettiğini dünyamızın? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, netice itibariyle unutmayın, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah'ın yarattığı mahluklarından sadece bir tanesi. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini düşünelim. Her şey çok güzel sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu yaratılış noktasına geliyoruz. Allah Teala istiyor ki zahiri alemi yaratırken bütün gezegenler ve yıldızlar aynı anda oluşsun. Ama patlama noktasından itibaren sonsuz mesafeler var. Nötrino Allah'ın hız kanunlarına göre hiçbir alemin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket edebilen tek yaratıktır. Hiçbir aleme ait olmayan, canlı da olmayan bir yaratık. Nötrino. Allah'ın hız kanunları ışık hızı saniyede 300 bin kilometre, ışık hızının altındaki hızlar, 300 bin kilometrenin altındaki hızlar, o alemin varlıklarının kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle ulaşabilecekleri alt hız sınırının içinde kalırlar. Hızları hiçbir zaman ışık hızına ulaşamaz. Einstein'ın nazariyesine göre ulaşmış olsaydı kütlelerinin sonsuz olması gerekirdi. O konuda aynı şekilde düşünürsünüz veya düşünmezsiniz. Bu Einstein'ın nazariyesi. Ama şurası kesin ki kinetik enerjiyle hiçbir alemde, hiçbir madde ışık hızına ulaşamaz. İtiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Işık hızının ötesine hiç mümkün değildir. Ama ışık hızının ötesindeki sonsuz hızın sahibi olması lazım. Allah'ın yaratma standartları. Onun için büyük patlamada Allah'ın patlattığı bir enerjiler topudur. Bu enerjiler, enerji partikülleri hangi yıldızı vücuda getireceklerse oraya belki saniyenin milyonda biri bir zaman parçası içinde aynı anda ulaşmış oluyorlar. Maddenin aynı hızı göstermesi mümkün olmadığı için Allah-u Teala da yaratılışı o anda tamamlamak istediği için her gezegenin ait olduğu ana maddesini, ham maddesini, elektron yapısını o arada o anda hazır bulundurmak için Allah-u Teala enerji topunu patlatıyor. Ve bir saniyeden daha bir zamanda zahiri alemin
bütün gezegenleri, yıldızları patlama noktasından o noktaya ulaşıyorlar. Eğer çok öteden yaratılışa bakmış olsaydınız, bir insan vücudunun nasıl tamamlandığını görecektiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket halindeler. Ve bir anda bütün gezegenlere ulaşıyorlar. Bütün yıldızlara ulaşıyorlar. Yıldızların o bir tek noktadan çıkan ve o yıldızı oluşturacak kadar çoğalan nötrinoları oralardalar. Her biri bir yıldızın oluşmasının bütün boşluğunu varlıklarıyla doldurmuş durumdalar. Ve Allah Teala ikinci standarda geçiyor. Bütün nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini 1 ve 2 numaralı kürelerinden ayırıyor ve eş değiştiriyor. Bütün nötrinolar sonsuz hızlarını kaybediyor ve ışık hızının altına düşüyor hızları. Ve yerçekimi kanunlarına göre Allah Teala hünnes ve künnesten bahsediyor. Buyuruyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ. O merkezi çekim gücüne, hünnese kasem ederim ki diyor Allah Teala, onun etrafında dönen künnese kasem ederim ki diyor. Allah'ın kainatı yaratmasındaki temel faktör böyle çıkıyor ortaya. Nedir o? Hünnes ve künnes. Daima bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörüngede hareket halinde bulunan, eğer merkezi güç bir protonsa, mikro alemin bir sistemi ise, onun etrafında dönen bir elektron veya birçok elektron. Eğer cinlerin gayb alemindeyse bize göre merkezde bir antiproton, onun etrafında dönen anti elektronlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün gezegenlerde, bütün yıldızlarda aynı anda enerji partikülleri yerlerini elektronlara bırakıyorlar. O Allah'ın patlattığı o nokta var ya, o nokta görevini bitirmiş değil. O noktadan, Allah'ın indi ilahisinden bütün kainatlardaki bütün elektronlara sonsuz bir enerji akını başlıyor. Nötrino akını başlıyor. Her elektrona ard arda Allah'ın nötrinoları ulaşır. Sağ spinli bir elektrona sağ spinli bir nötrino ulaşır. Ardından bir tane daha geliyordur, bir tane daha geliyordur. Ardı arkası kesilmeden sonsuz bir geliş ve geri dönüş. Allah Teala buyuruyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakın. Nedir bunlar? Bunlar nötrinolardır. Allah'ın katından, oradan yokluktan, hiçbir aleme ait olmayan bir noktadan, indi ilahiden, gelen bu enerji partikülleri, nötrinolar, enerjilerini ulaştıkları elektrona verirler. Yavaşlaması söz konusu olacak olan elektron, dönüşünü yavaşlatmadan yeni bir enerji alışıyla dönüşüne devam eder. Ve her elektron, her dönüşünde bir ses çıkarmaktadır. Bu çıkardığı sesle bütün elektronlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Allah'ı zikretmekte değillerdir. Allah'ı tesbih etmektedirler. Öyleyse neden zikir değil tesbih? Çünkü nasıl bir düdük ona üfürdüğünüz zaman bir ses çıkarmaya programlanmışsa, üfürüldüğü takdirde mutlaka bu sesi çıkarırsa, elektronlar da dönmeleri halinde, belli bir hızla dönmeleri halinde bir ses çıkarmak üzere Allah'ın ismini tekrar etmeye programlanmışlardır. Ama döndükleri takdirde elektronlar ilk hızlarının dışında kendileri dönemezler. Allah-u Teala'dan gelen enerji partikülleri, nötrinolar, ard arda elektronlara ulaşırlar. Birinci nötrona geldi, enerjisini bıraktı, elektron dönmeye devam etti. Yavaşlamaya meydan kalmadan ikinci bir nötrino gelir, gene enerjisini bırakır ve Allah'ın katına geri döner. Elektron yavaşlayamadan üçüncü bir nötrona gelir, enerjisini bırakır, tekrar geri döner. Böylece sonsuz bir enerji yenilenmesiyle elektronlar sonsuza kadar Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye kendi dillerince söyleyeceklerdir. Allah Teala diyor ki, kainatta hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların söylediklerini işitemezsiniz diyor. Laboratuvarlarda yapılan incelemeler, elektronların devamlı bir ses çıkardıklarını, aynı sesi çıkardıklarını tespit etmiş durumdalar. Allah'ın isminin iradi yapıyla tekrar edilmesi haline Kur'an-ı Kerim zikir diyor. Allah, Allah, Allah, Allah tarzında bir ifade zikri anlatır. Siz böyle yaptığınız zaman kendi iradenizle Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. İşte böyle bir dizayn sizin için zikri oluşturur. İradi yapının Allah'ın ismini tekrarı. Ama elektronlar bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmiyorlar. Onlara dönüş hızını veren, dönüş imkanını veren gelen nötrinolardır. Nötrinolar onları döndürdüğü için ve başka bir enerjinin, başka bir kuvvetin kendilerini döndürmesiyle Allah'ın sesini tekrar ettikleri için Allah Teala buna zikir demiyor, tesbih diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, elektronların kainatın her zerresini oluşturduğunu gördük. Neden Allah Teala kainatı
bir merkezden elektronlar çıkartarak yaratmamış da nötronları göndermiş, gönderdiği yerde elektrona dönüştürmüş. Çünkü istiyor ki bir anda bütün kainatı oluştursun. Nötronlar, elektronlarsa böyle bir sonsuz hızın sahibi değiller. Ve büyük patlama bütün kainatın zahiri aleminin aynı anda oluşmasını sağlıyor. Sonra mı Allah Teala ikinci yevimde karşıt zahiri alemi yani berzah alemini aynı standartlarda oluşturuyor. Gene nötrinoları göndererek ama karşıt zahiri alemi oluşturacak olan nötrinoları. Üçüncü gün gayb aleminin standartlarında aynı şey yapılıyor. Dördüncü gün onun karşıtı alemde aynı standartlar hakim. Beşinci gün emr aleminin, altıncı gün zülmani alemin standartları devrede ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra Allah yokluğa çekiliyor. Arşa istiva ediyor. Ve Allah Teala kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene var, gene yoklukta. Şu elektron dizaynına gelin biraz daha yaklaşalım sevgili kardeşlerim. Acaba Allah Teala kainatı elektronlarla yarattıysa künnes ve künnes kanunlarına göre nasıl bir dizayn oluşturdu? Ne demiştik? Künneste bir merkezi çekim gücü var. Makro aleme bakıyoruz beraberce. Bir güneş sistemi görüyoruz. Güneş künnestir, merkezi çekim gücü. Ay, affedersiniz, Dünya, Venüs ve bütün gezegenler her biri künnestir. Güneşin etrafında eliptik bir yörüngede sonsuz bir şekilde hareket ederler. Dünyamız Güneş'in etrafındaki devrini 365 gün 6 saat ve ondan sonraki kesirlerde dakika, saniye, salise ve salise saniye, salise ve salise kesirlerinde gerçekleştirir. Dünya kurulduğundan, kainat kurulduğundan beri de hareketinde bir değişme olmamıştır. Bundan sonra olacağı iddia ediliyor ama boş bir iddia. Bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse makro sistemde kendi güneş sistemimize baktığımız zaman bunun bir atom modeli olduğunu görüyoruz. Bir atomda da merkezde bir nükleus var. Güneş sistemlerindeki güneş gibi. Çevrede de elektron veya elektronlar dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyoruz. Bir atomun merkezinde bir nükleus var. En basit atom, merkezinde bir tek proton bulunan, çevresinde de sadece bir elektron dönen en basit element hidrojendir. En basit atom hidrojen atomudur. Bütün elementler iki hidrojen atomunun ve daha fazla hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle vücuda gelmiştir, oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim,
hidrojen atomunun merkezine, nükleusuna, çekirdeğine baktığımız zaman orada bir proton görüyoruz. Bir proton 3676 tane karşıt elektronla, ondan bir eksik sayıda 3675 tane elektrondan oluşur. Bütün sistemlerde eşitlik asıldır. Öyleyse 3676. bir elektron daha olması lazım. İşte o elektron çevre elektronudur. Yörüngede, devamlı eliptik bir yörüngede hareket halinde olan elektrondur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, oradaki dizayna dikkatle bakın. Merkezde bir proton mevcut. Elektronlar eksi elektrik yükü taşırlar. Karşıt elektronlar da, yani pozitronlar da, bu isim de veriliyor karşıt elektronlara, onlar da artı elektrik yükü taşırlar. 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron birbirini nötralize ediyor. Ama 3676. elektron sebebiyle çekirdeğin elektrik yükü pozitif olarak algılanıyor. Ve bunun çevresinde sadece negatif elektrik yüklü bir varlık dönebilir. Bir parçacık dönebilir. Bu parçacık elektrondur. 3676. elektron bir protonun etrafında devamlı hareket halindedir. İşte Allah'ın hünnes ve künnes kanunlarına göre vücuda getirdiği mikro alemde, makro alemde aynı kudret eli tarafından dizayn edilmiştir. Peki bu bir protondur. Nötron nedir? Nötron da 3676 tane karşıt elektrondan ve gene 3676 tane elektrondan oluşan aynı sayıda eksi ve artı elektrik yüklerinin birbirini nötralize ettiği, sıfırladığı, yüksüzmüş zannedilen bir özellik gösterir. Aslında karşıt elektronların da yükü vardır. Elektronların da yükü vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda elektronların ve karşıt elektronların dengesi söz konusudur. Nötron bir denge unsurudur. Artı ve eksi elektrik yükleri var olan ama birbirlerini nötralize eden bir özellik gösterir. Kainattaki bütün elementler hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Ve ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya gelse ne olur? Bir helyumun nasıl oluştuğuna bakıyoruz şimdi. Ne olması lazımdı? Merkezde iki tane proton, çevrede de iki tane elektron olması lazımdı. Hayır, öyle değil. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Öyleyse ikinci çevre elektronu ne oldu? İkinci çevre elektronu merkez elektronu oldu. İşte Pauli dışlama etkisinin sonucu. Çevrede bir elektron dönüyor. Merkezde bir merkez elektronu var. İki tane de proton var. Böyle mi? Görüntüyü mü soruyorsunuz? Hayır, böyle değil. Görüntüde bütün
bu sistem içindeki, yani çevresinde bir tane elektron dönen sistemde bir proton görünür, bir de nötron görülür. Çekirdekte, nükleusta. Ve ilim zanneder ki bir helyum atomunun merkezinde bir proton vardır, bir de nötron vardır. Çevresinde de bir elektron döner. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Bir helyum atomunun merkezinde bir protonla bir nötron saniyede binlerce defa değişir. Devamlı olarak protonlar nötrona, nötronlar proton nötrona, nötron protona dönüşür. Bundan sonraki bütün kalıcı sistemlerde, yani ışınma yapmayan, bozulma yapmayan, radyasyon oluşturmayan bütün dengeli sistemlerde merkezde aynı sayıda proton ve nötron oluşur. Ama nötronlar devamlı protona, protonlar devamlı nötrona dönüşür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, merkez elektronuna ve iki protondan bir tanesine birinci devrede enerji gelir. Ve protonun artı elektrik yükü dolayısıyla çekim gücü eksi elektrik yüklü elektronu kendisine otomatik olarak çeker, yapıştırır. Sonra mı ne olur? Boş devreden sonraki ikinci enerji devresinde ikinci protona enerji gelir ve birinci protona ulaşmış olan elektron da aynı anda enerji alır. Ve birinci proton bu devrede enerji almadığı için elektron, merkez elektronu ikinci proton tarafından çekilecektir. Ve bakınız o zaman ne oluyor? Birinci defa elektronu çeken proton bir elektron ilavesiyle şu hale gelmiştir. 3676 tane elektronu vardır. 3676 tane de karşıt elektronu olmuştur. Elektron ve karşıt elektron dengesi tamamlanmıştır. Bu bir nötrondur. Proton 3676. elektronla nötrona dönüşmüştür. Birinci devre. Bu noktada duralım. Vaziyete bakalım. Ne görüyoruz? Sol tarafta eskiden proton olan nesne artık proton değildir. O bir nötrondur. Sağ tarafa bakıyoruz. Orada bir proton görüyoruz. Orada bir değişme yoktur. Birinci devredeki olay bu. Boş devre, boş devreden sonra ikinci enerji gelişi. Sağdaki protona enerji geliyor ve aynı anda merkez elektronuna da enerji geliyor ve bu sefer bu elektron ikinci proton tarafından çekiliyor. Çekilince bu proton artık 3676 tane elektronu ve 3676 tane de proton karşıt elektronu olan bir nesnedir. Öyleyse artık sağ tarafta bir proton yoktur. Bir nötron vardır. 3676 tane elektrondan 3676 tane karşıt elektrondan oluşan. Peki biraz evvel birinci devrede nötron olan sol taraftaki sistem ne olmuştur?
bir elektron kaybettiği için tekrar proton hüviyetine dönüşmüştür. Üçüncü devrede olay tersine döner. Tekrar sol taraftaki proton nötron olur. Sağ taraftaki nötron ise elektron kaybettiği için proton olur. Böylece her enerji gelişte iki protondan bir tanesine geleceği için sonsuz bir şekilde bir denge unsuru oluşur. Sonsuz bir protonların nötrona, nötronların protona dönüşme olayı bütün atomların merkezlerinde oluşur. Ve dünya ilmi henüz bu büyük hakikati bilmiyor. Ama yakında nasıl olsa öğrenecekler. Bozulmanın olmadığı, radyasyonun oluşmadığı bütün çift birleşme noktalarında yeni elementler oluşur ve çevrede dönen elektronların sayısı 7 yörünge üzerinde giderek artar. İşte böylece madde oluşur, elementler oluşur her alemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ın kainatı yaratma dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz bir tek şey vardır. Hayranlık. Mikro alemde künnes ve künnes sistemleriyle elektron, karşıt elektron parçacıklarından protonları ve nötronları vücuda getiren Allah-u Teala nükleusta, yani merkezde, çekirdekte bunları yaparken yörüngede de devamlı olarak elektronlar hareket halinde. En basit olan hidrojen atomuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bu atom dizaynında merkezde bir protonun, çevrede de 3676. elektronun, bir tek elektronun döndüğünü görürüz. Bu elektron eliptik bir yörünge üzerinde harekettedir. Elektronun bu yörünge üzerindeki her noktasında hızıyla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Ve sevgili kardeşlerim, manyetik alan hızı etkiler, hız manyetik alanı etkiler. Neticede muhteşem bir tabloyla karşılaşırız. Sevgili kardeşlerim, eliptik yörüngenin merkeze en uzak olduğu iki noktada en düşük hız, en yüksek manyetik alan söz konusudur. Merkezin de manyetik alanının en yüksek olduğu nokta burasıdır. Sebebi ne acaba? Elektronun merkezi çekim gücünden kurtulup boşluğa kaçamaması için. Devrini tamamlayabilmesi için. Peki merkeze en yakın olduğu noktada ne olur? Eliptik yörüngenin en dar kesiminde ne olur? O zaman da tam tersine bir işlem söz konusudur. Hız büyük ölçüde artacaktır ve manyetik alan büyük ölçüde küçülecektir. Hızla manyetik alan çarpımı birbirine mutlak bir dizayn içerisinde çarpımlarının birbirine eşitliği bozulmayacaktır.
Peki buradan murat nedir? Eğer manyetik alan yüksek, hız düşük olsaydı, elektron merkez tarafından kendine çekilecekti. En düşük manyetik alan, buna karşılık en yüksek hız, merkeze en yakın olduğu noktada elektronun hareket haline geliyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her elektron eliptik yörüngenin etrafındaki bir dönüşünde iki defa enerji alır Allah-u Teala'dan, iki defa da enerjiyi geriye gönderir. Bu devrede merkezdeki eğer birden fazla proton varsa birinci enerji alışverişinde bütün protonlar nötrona protonların yarısı nötrona dönüşmüştür. İkinci enerji girişinde diğer yarısı nötrona dönüşmüş. Nötronlar proton olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir mikro dizayn içerisinde sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistem oluşturuyor Allah-u Teala. Öyle bir muhteşem dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte her şeyin en güzeli onun tarafından gerçekleşiyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhteşem yaratış sistemi içerisinde zaman ve hız arasında bir ilişki görüyoruz. Hız arttıkça zaman küçülüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yaratma sistemini muhteşem bir dizayn içinde oluşturduğunu görüyoruz. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Böyle bir dizaynda o yaratıcıdır. Sadece kendisine has bir olgu. Allah zamanın dışındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma sistemine baktığımız zaman her şeyden münezzeh olan, zamandan da mekandan da münezzeh olan Allah'ın yaratma sisteminde iki ayrı oluşum görürüz. Bir, cansız varlıklar, iki, canlı varlıklar. Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde hayat veren sadece ve sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir varlık, hiçbir yaratığımız hayat veremez diyor Allah Teala. Hayat vermek,
canlı kılmak bizim işimizdir diyor. İşte ateistlerin en büyük öfke duydukları konu bu. Onlar canlanmanın da hayata getirilmenin de Allah'ın dışında olması lazım geldiği konusundalar. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. Ve tabii burada büyük bir problemle karşılaşıyorlar. Çünkü başta kendileri olmak üzere hayat var dünya üzerinde. Ve hayat veren de Allah'tan başka bir yaratıcı yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yanlışlık buradan başlar. Hala bir kısım din öğreticileri hayatın insana ruh tarafından verildiğini iddia ediyorlar. Bu ayet-i kerimeyi hiçe sayıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın doğruları yerine yanlışları söyleyerek nereye varacaklarını zannediyor bir kısım öğreticiler. Sadece Allah'ın söylediği doğrudur. O Allah'tır. Yaratan O'dur. Yarattıklarından dilediğine hayat veren de O'dur. Ondan başka hayat veren bir varlık mevcut değildir. Bir başka ifadeyle sadece Allah Halık'tır. Allah'tan başka her şey mahluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman müessesesine beraberce bakıyoruz. Zaman ve hız birbirinin çok yakını olan iki boyut. Birbirine ters orantıyla bağlı. Hız arttıkça zaman kısalır. Öyleyse şu zaman dediğimiz boyutu sizin de boyutunuz olarak kabul etmek durumundasınız. Yükseklik, genişlik, yükseklik, genişlik, derinlik. Ama bir de hız, bir de zaman. Beş boyutluyuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın büyük patlama sırasında vücuda getirdiği müesseseye beraberce bakıyoruz. Saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün zahiri alemi Allah-u Teala oluşturmuş. Bir başka ifadeyle bütün nötronlar, bütün enerji partikülleri patlatıldıkları noktadan hangi gezegeni vücuda getireceklerse oraya ulaşmışlar. İşte o patlatıldıkları noktadan dört bir tarafa, bütün taraflara birden aynı anda hareket halinde ulaşan bu nötrinoların harekete geçtikleri andan itibaren Allah-u Teala zamanı başlatıyor. Allah zamandan evvel de vardı. Ama zaman Allah-u Teala tarafından büyük patlamanın vücuda getirilmesiyle başladı. Bir noktadan uzaklaşan
noktalar

geçen bir zaman söz konusu. Ve her alem yaratıldığı andan itibaren onların gezegenlerine, ki aynı gezegenlerden bahsediyoruz, aynı gezegen hem zahiri alemin, hem onun berz aleminin, hem gayb aleminin, hem onun berz aleminin, hem emr aleminin, hem de zülmani alemin bir parçasını içerir. Hepsini birden temsil eder. Böyle bir noktada Allah-u Teala gezegenleri alem alem oluşturduğu anda, ilk oluşturduğu andan itibaren o gezegene bir itiş enerjisi veriyor. O yıldıza bir itiş enerjisi veriyor. Onun diğer güneş sistemlerinden ayrılmasını temin eden bir itiş enerjisi, kinetik enerji. Ve Profesör Doktor Hubble'ın Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşu odur ki, bütün gezegenlerin birbirinden ayrılmakta olduklarını, bütün yıldızların birbirinden ayrılmakta olduklarını, kainatın büyümekte olduğunu ispatlıyor. Ve bütün bu bilgileri Enbiya suresinin 13. 30. ayet-i kerimesinden aldığını da saklamıyor. Bu Nobel mükafatı kazanmış olan alim. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman evvela büyük patlamayla başlıyor. Gezegenler ve yıldızlar oluştuktan sonra da Allah'ın o yıldızlara verdiği kinetik enerji sebebiyle gene o aynı noktadan uzaklaşmakta olan noktalar, kainat uzaklaşma halinde olduğu için zaman devam ediyor. Peki ne zamana kadar devam edecek? Allah'ın bütün güneş sistemlerine verdiği, kainatı büyüten enerji sona erdiği güne kadar zaman geçmişten geleceğe doğru devam edecek. Peki sonra ne olacak? Enerjinin bittiği an sura birinci defa üfürülecek ve büyüme duracak. Bu zamanın da durmasıdır. Birinci üfürmeyle kıyametten evvel yaşamakta olan insanların hepsi zaten ölmüşlerdi. Kıyamet günün hayatta olanlar da sura birinci üfürmeyle ölecekler. Sura birinci üfürmeyle bu ölme işlemi tahakkuk ettiği zaman kainatın büyümesi durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Bırakınız başka gezegenleri, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu iki büyük hakikat, bir, dünya ile güneşin birleşmesi, iki, ay ile dünyanın birleşmesi, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Gravitasyon mutlaka gerçekleşecek. Gerçekleşince ne olacak? Büyüyen bir kainat yerine küçülmeye başlayan bir kainat. Sura birinci üfürülmede geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman o zamanı oluşturan partiküllerin artık hareketlerine devam etmemesi sebebiyle zaman duracak. Bu durduğu anda da

Kıyamet günü yaşayanlar ölmüş olacak. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Küçülmenin başladığı anda zaman geriye döneceği için evvela kıyamet günü yaşamaktayken ölmüş olanlara yeniden hayat geriye gelecek. Çünkü o zaman parçası zaman bitmeden önce, zaman sona ermeden önce onlar hayattaydılar. O noktaya zaman geri döndüğünde tekrar hayatta olacaklar. Ama zaman orada durmayacak. Geriye doğru yoluna devam edecek. Ve zamanın her parçasında yaşamakta olan insanlar, onların hayatta olduğu zamana, hayatta olduğu ana, zaman geri döndüğünde o aslında ölü olan insanlar hayatta oldukları zamana zaman geri döndüğünde zaten hayattalar, canlanmış olacaklar, hayatta oldukları bir anda bulunacaklar ama yer çekimi kuvveti olmayacak orada. Bu sebeple kainatın tek manyetik alanı olan, çekim alanı olan yeri mahşer meydanı. Bütün kainattaki insanlar zaman geriye doğru hızla giderken canlandıkça yer çekimi kuvveti olan yegane yere doğru, mahşer meydanına doğru bulundukları, yaşamakta oldukları, yaşamış oldukları bütün gezegenlerden ayrılacaklar, oraya ulaşacaklar. Zaman geriye dönüp sıfırlandığında bir başka olay daha tamamlanmış olacak. Kıyamet günü Mahkeme-i Kübra oluşacak. Herkesin hayat standartları belli olacak. Yani insanlardan kimler neler yapmışlarsa o yaptıkları bütün hayat formları onlara üç boyutlu olarak gösterilecek. Kazandıkları ve kaybettikleri dereceler de orada görülecek. İşte bu dizayn, yani herkesin kendi hayat filmini ve hayat filmini oluşturan düşüncelerinin filmini görmeleri, kaybettikleri ve kazandıkları dereceleri izlemeleri söz konusu olacak. Ölümden sonra ikinci üfürüşünde herkes canlanmış olacak. Herkes bu hayat filmini seyretmek üzere oraya gelmeden önce sura ikinci üfürülmesiyle insanlar yeniden ölecekler. Bütün insanlar. Sura birinci üfürülmesinde herkes mahşer meydanına ulaşmıştı. Mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor ve herkes yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor ve bütün insanlar enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere erkeklerde, kadınlarda herkes aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanıyorlar. Ve nefsler fizik vücutlarla tekrar birleşiyor. Ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi ve cennet ve cehennem için farklı bir dizayn. İşte sevgili kardeşlerim, bu olaylar tamamlandıktan sonra zamanın
bitmesini mütakip bütün insanların hayat filmleri cennete gidecekler için yedinci gök katındaki illiğine götürülüp yerleştiriliyor ve cehenneme gidecekler için de yedinci yer katındaki siccine yerleştiriliyor. Herkesin geleceği şimdiden belli. Neden? Çünkü zaman geriye dönmüş, sıfırlanmış. Sıfırlandığı noktada onlara ait oldukları yerlere yerleştirilmiş. Ama bizler daha henüz kıyamete ulaşmadık. Allah Teala zamanı bitirecek olan standardı yerleştirmiş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a göre zaman yok. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi, hiçbir mahlukuna bu hakkı tanımamış. Zamanı sıfırlayabildiği için zamandan münezzeh, sıfır zaman aralığında, bu sebeple sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekandan da münezzeh. Ama biz insanlar zamana da mekana da bağlı mahluklarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah bizlere dördüncü ve beşinci boyut olarak zamanı ve hızı bağışladı. Hiçbir mahluk için zamanın sıfırlanması mümkün değildir. Ama siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Düşünceniz sonsuz hızın sahibidir. Düşündüğünüz anda nereyi düşünmüşseniz düşünceniz oraya ulaşmıştır. Ama bunu yaparken zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yaratıcıyla sizi ayıran nokta buradadır. O ne bir saniyeyi ne de onun az katlarını kullanmak mecburiyetinde değildir. Zamanı sıfırlayabilecek hız sadece o yaratıcınındır, Allah'ındır. Ama bütün mahluklar, hepimiz hem zamana hem de hıza bağımlı bir hüviyetteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada birinci muhteva tamam oluyor. Kainatın yaratılması konusunda. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorun da mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak, kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey, başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak,
Ki Allah'ın herkesten istediği budur. O zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah-u Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derecat kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derecat kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek olan her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine
Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır. Ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz. Ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dikey bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. Sahibine geri dönüş. Ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman
Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak, sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" ifadesini kullanırsa, bu abdesti alıp hacet namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar. Tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse, el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır. Bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir. Hepsine cereyan mutlaka ulaşır.
Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. O mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı ve nezine amin diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah-u Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i müntahaya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafilah deniyor. Fena fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, faz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah-u Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah Teala derhal mürşid sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisine mi kalır?
hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın. Ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşid sevgisi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir.
İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah Teala. Davetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslim olur. Sonra nefs teslim olur. Sonra kişi muhlis olur. En sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşid onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah-u Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa bu noktada mutlaka Allah-u Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak, tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin, yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin, yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin, mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki desinler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Allah Teala'nın hepinizi 3. kat cennetin değil 7. kat cennetin sahibi kılmasını, 4., 5., 6., 7. kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. As-sırâti el-müstakîm. Sırâti el-lezîne en'amte aleyhim. Veled-dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanır.

Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler. İnsanların çoğu kul olmayı bir yaratık olmak olarak değerlendirdiği için deminki açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldık. Aslında hiç kimse yaratıldığı anda Allah'ın kulu değildir. Allah'ın mahlukudur. Allah Teala Halık'tır, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa, olmuşsa ve olacaksa şu dünya üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. O vücuda getirmek yaratmak demek değildir. Yaratmak yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık yani yaratıcı. Ne mutlu Halık'a dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları, Allah'ın cennetine gidenler. Sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikatten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu

topluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah-u Teala'nın dizaynı

mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet 13. ayet kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim talebiniz Allah'ın cenneti ise bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne giriyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem. Günahları sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor,
Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlarından fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane Furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hastasının üzerindeki basiret hastasının üzerindeki basar hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor, hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hastasının, işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ihbat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yer yerine oturttuğumuz zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah Teala'nın rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. 7 kat cennet, 7 kat cehennem, 7 kat yerler, 7 kat gökler. Öyleyse
Daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda, 12 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi, Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergahta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz 7 gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede ikinci kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sesetin müntahaya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz, rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat.
Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister, nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister, nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır, emanetini geri almıştır, sözünü yerine getirmiştir. Ve siz 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu 1. hidayete eriştir. Ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz
noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetinin ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk, cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı, karşılığı mı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun, mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı.
Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz o zaman fizik vücudunuzu da Allah Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekûtunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sülh ve sükun oldu. Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sülh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standardının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sülh ve sükûna ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit. Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda
en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlarla savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu. Aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördüğünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, kendinize bir soru soruyor musunuz hiç? Seviyor musunuz diye? Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı seviyor musunuz? Nefret etmemeyi başarabiliyor musunuz? Kininizi, nefretinizi yok etmek konusunda gayretler sarf ediyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanlara ulaştırdığı en güzel dizayn sevmektir. İnsanı başka bütün mahluklardan ayıran, Allah'ın en çok sevgilisi yapan faktörlerden birisi de sevgidir. Allah Teala insanın kalbine bütün mahlukat arasındaki en büyük sevgiyi koymasaydı, insan en üstün mahluk olamazdı. En üstün mahluk olmak en çok sevmeyi gerektirir. İnsan en üstün mahluk mudur? Evet, kesinlikle öyledir. İnsan Allah'ın indinde kainatın en üst seviyeli mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Hasrettim diyor. Sizlerin emrine hazır kıldım. Emrinize amade kıldım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluktan istediği şey de odur. En çok seni seviyorsam sen de bütün mahlukatım içinde en çok seven olmak mecburiyetindesin diyor. Ve sevmeyi temel hedef gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, tekamül seven insanların ulaşabileceği bir hedeftir. Nefretle kimse tekamül edemez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman insanı insan yapan temel faktörün ruhumuzun 19 tane hasletinin en önemlisinin sevgi olduğunu görürüz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız ne kadar? Ya da ne kadar sevdiğinizi zannediyorsunuz? Belki birçoğunuz bana çok seviyoruz diyeceksiniz. Ama gerçekten çok seviyor musunuz? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Sevginin boyutu zikirdir. Ölçme aleti. Bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsa Allah'ı o kadar seviyor. Allah için kendisinden o kadar fedakarlık ediyor.
Günün 12 saatinde zikir yapan bir insan Allah'ı %50 seviyor. İki buçuk saat çevresinde zikir yapan bir kişi Allah'ı %10 seviyor. %24 saat zikir yapan bir kişi Allah'ı %100 seviyor. Ki kendisine ait olan bütün işlevlerden sarfı nazar etmiş, sadece Allah için yaşıyor kişi. 24 saatlik bir zikir müessesesi bu kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madem ki Allah-u Teala hepimizi seviyor, biz de Allah-u Teala'yı çok ama çok sevmeliyiz. Allah Teala bizi en çok seviyor. İnsanları, çünkü daimi zikre ulaştırıyor onları. Daimi zikrin ötesine ulaştırıyor. Zikir bitiyor. İlahi irade tarafından Allah kelimesi fizik vücuda söyletilmeye başlanıyor. Bu zikrin ötesidir, tesbihtir. İşte bir insanın gece gündüz Allah'ı tesbih etmesi orada söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala sizi insan olarak yarattı. Öyleyse en çok sevdiği mahluksunuz. Şimdi bu sevgiye layık mısınız? Onun ölçeklerinin en mükemmeli, en tekamül etmiş olanı, Allah'a en fazla yaklaştıracak olanı, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim edecek olanı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesli olarak zikretmek, cehri zikir. Diye Allah'ı ses çıkarmadan dilinde kımıldatarak zikretmek hafî zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Ama dilinde kımıldatmadan zikretmek de var. İşte sizi daimi zikre ulaştıracak olan yol üçüncüsüdür. Dilinizi kımıldatmadan da içinizdeki sesinizle zikredebilirseniz, bir gece zikirle uyuduğunuzu, sabahleyin kalktığınızda zikirle uyandığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mümkün mü? Gayet tabii mümkün. Bugüne kadar binlerce insan, belki on binlerce insan bu hedefe ulaşmışlar. Sayıları az ama insanlık tarihi boyunca bu insanlar hep bunu başarmışlar. Din, mukaddes kitaplarda başlamış bir olay değildir. Din, ilk insan olan Hazreti Adem'in ve eşi Hazreti Havva'nın yaşadığı bir yükümlülüktür. Mutluluk kaynağıdır. Özenilecek bir şeydir. Sevgili kardeşlerim, dinin dışında
mutlu olabilmek mümkün değildir. Ve problemimiz orada başlıyor. Herkes din dendiği zaman farklı bir şey düşünüyor ve başkalarına da öyle söylüyor. En çok kimlere acıyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim bu din konusunda? Dini din adamlarından öğrenip de dini bildiklerini zannedenlere. Sevgili kardeşlerim, ne kadar acınacak durumda olduklarını, bütün gayretimize rağmen onlara öğretemiyoruz. Onlar asırlardan beri din adamlarının din adına söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu insanların nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim hiçbirinin aklına Kur'an'a bakıp da o kendilerinin kulaklarına ulaşan dini kitaplarda, üniversitelerdeki öğretim kitaplarında yer alan din ilminin gerçeklerini araştırmazlar. Bunu hayretle karşılıyoruz. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları öyle bir çemberine almış ki insanlar bir ilim yapıyorlar. İlahiyat fakültesini bitiriyor. Önce İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Din öğreniyorlar. Hayır, Kur'an'dan değil. Kur'an'ın okumasını öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte hikayemiz buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Dikkat edin, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir sözü, en hayırlınız Kur'an'ın okunmasını öğrenen, tecvidli okunmasını öğrenen ve öğretendire çevrilmiş. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ın önce lafzını, sonra da o lafzın arkasında saklanan Kur'an'ın ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. O mu? Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mi? Peygamber Efendimiz mi? O hükmettiği zaman onun yaşadığı devirde başvurulacak başka hiçbir kaynak yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah ona Kur'an'ı öğretti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece Kur'an'a dayanarak dini öğrendi, Kur'an'dan öğrendi ve dini bütün sahabeye Kur'an'dan öğretti. Sadece Kur'an. Hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öğretisinin bütünü Kur'an öğretisidir. Ve Kur'an'ın dışında hiçbir şey öğretmemiştir. Sevgili kardeşlerim, hadisler hep Kur'an'ın açıklamalarıdır. Sahih hadislerden bahsediyoruz. Bunun tabii neticesi olarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in belki hadislerin arasında en önemlisini zikretmek istiyoruz.
Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Ve Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden bu kadar emin konuşuyor? Onu Allah konuşturuyor. Ve bu sebeple sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı Allah onun ağzından konuşturuyor. Kur'an'la hükmediyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devre ulaşmışız ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, öyle bir zaman gelecek ki, mescitler dışarıdan çok güzel bir dış görünüşün sahibi olacaklar. Anlayışlarında mümin bulunmayacak. Hoppala. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir laf eder mi? Soruyoruz. Neden etmez? Hiç mümkün mü? Bir cami olsun da içinde mümin olmasın? Öyle diyorlar. Soruyoruz. Peki kimdir mümin? Mesela diyoruz sen mümin misin? Huzurla müftehir olarak iftihar ederek diyor ki elbette müminim. Peki abinim, aziz kardeşim nereden biliyorsun mümin olduğunu? Evelallah biz Allah'a inanırız. Allah'a inanan herkes mümindir. El hak doğru. Eğer lügat anlamına bakıyorsanız iman inanç demektir. Mümin de imanın sahibidir. Mümin olandır. Yani inancı olan demek. Allah'a İnancı olan kişi mümindir. Müminler de cennete girer. Hayır. Cennete girenler müminler değil, hak müminlerdir. Eski köye yeni adet ve hak müminler sözü de nereden çıktı? Elbette biz çıkarmadık. Kur'an-ı Kerim'den çıktı. Allah Teala inananları yani mümin adı alanları iki kısma ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar hak müminler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onlar da mümin. Ama cennete girmeleri mümkün olmayan, cehenneme gidecek olan müminler. Vay, bunu sen nasıl söylersin? Bizim 1400 yıllık geleneğimiz, Allah'a inanan herkes cennete girer, hafif tertip cehennemde leblebi gibi şöyle bir kavrulduktan sonra cehennemden çıkar, doğru cennete gider. Efendi biz buna inanırız diyor. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun, iyi edip inanıyorsun da seni bu inancın Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, kendisini hangi ölçüde mümin sayarsa saysın, çünkü kademelere ayırıyorlar kendilerini. Biz diyorlar üniversite bitirdik. Biz diyorlar üniversite bitirdikten sonra bir de doçent olduk ya da evvela doktora yaptık, sonra doçent olduk, sonra profesör olduk. Ve müsaadenle diyorlar, oturduğun yerde bunu biz biliriz. Biz diyoruz ki biz gerçekten sizin gibi üniversiteye falan gitmedik. Din öğretimi konusunda söz konusu yüksek tahsil yapmaksa bizim de yüksek tahsilimiz var. Ama
konumuz ekonomi. Biz din alimlerimiz gibi üniversiteden mezun olmadık. Dünya üzerinde hiçbir üniversiteden din konusunda mezun olmadık. O konuda bir doktorumuz var ama o da çok değerli bir şey değil bizim gözümüzde. Önemli olan sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Din öğretenler ne diyor demiyoruz. Çünkü o konuyu korkunç bir hüsranla inceledik. Ülkemizde 22 tane Kur'an meali satılıyor. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Hepsinin hidayete, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına dair olan ayetlerini, hidayet ayetlerini teker teker inceledik ve kahrolduk. Bizim din adamlarımıza kahrolduk dediğimiz zaman, neden diyorlar kahroldun? Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken, yaşarken Allah'a ulaşmasının adı. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcı, üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiye

Allah'ın zatında yok olması. 21. basamak ulaşma ve 22. basamak yok olma. Allah'ın zatında ruhun ifna olması, fena fillah. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında ruhun yok olması. 3. safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, 1. safa. Mürşid ulaşıp tabiyet, 14. basamak, 2. safa. Vücuttan ayrılan ruhun Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 3. safa. Buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Allah Teala diyor ki ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Çünkü bana ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz zaman ruhunuzu bana sizler ulaştırmayacaksınız. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Siz sadece bunu kalbinizden bir dilekle benden dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bu kadar. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ulaştırır ileyhi ona, kendisine Allah'a, men kişiyi yunib, yönelen. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ve üzerimize farz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor.

münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl. Sonra da diyor ki Allah Teala ve böylece o müşriklerden olma ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi putları mı tapıyor? Hayır, değil. Bu gizli bir şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, ben açık şirkten ümmetim için korkmuyorum diyor. Böyle bir şey gerçekleşemez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. Gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirki anlatıyor Allah Teala Rum 32'de. Onlar ki diyor Allah Teala dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani her biri kendi öğrendiğinin doğru din olduğunu zanneder, onun gereğini yapar, cennete gideceğini sanır ve de cehenneme gider diyor Allah Teala neticede.

İşte o gizli şirktir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Sual, sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir fırka. Peki ey Allah'ın Resulü, kim bu fırka? Fırka-i Naciye. Peki hepsi kaç fırka olacak? 73 fırka. Sevgili kardeşlerim, ağır zamanda yaşıyoruz. Yolun sonundayız yani. Ve zülmani olan inançlarda dahil olmak üzere bugün dünya üzerinde yapılan onlarca yıldan beri devam eden araştırma sadece 72 tane inanç şekli ortaya çıktı. Şeytana tapanlar da dahil, putlara tapanlar da dahil 72 inanç türü. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. O zaman 73. fırka kim? İşte o. 73. fırka, Fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme.

O da sizler ve benim gibi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler ve benim gibi demekle neyi kastediyor? Tek Allah'a inanan, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini inceliyoruz. Hazreti İbrahim, Hanif dininin sahibi.

İşte o Hanif dini Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhu Allah'laştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmekle devam eden, nefsi teslim etmekle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir gelişme süreci, kemal derecelerinde olgunlaşma süreci. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme acaba ne dedi o zaman? Sizler ve benim gibi tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olan ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, Hanif olanlar.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kısaca diyor ki sizler ve benim gibi hanif olanlar diyor. Kimdir hanif? Hanif, Hazreti İbrahim'in dininin o zamanki adıdır. Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Tek bir fırka. Birden fazla fırka mutlaka gizli şirki içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. İki, tevhid adı. Bir de üçüncü faktör, teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in hanif dini, tevhid dini, teslim dini. Neyi teslim eder insan? Ruhunu teslim eder. Daha ötede 22. basamakta ruhunu teslim eder. 25. basamakta fizik vücudunu teslim eder. Veçini. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe eder, muhlis olur. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi nefsinin kalbini halis kılmıştır. Peki daha ötede ne vardır? Daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmek, irşat makamını Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. İşte bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemiş mi bütün sahabe? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu söylüyor. Affedersiniz, 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebu tâgûte. Ve onlar ki tağuttan içtinab ettiler. İnsan ve cin şeytanların kendilerine kumanda ederken o kumanda etmesinden içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha ona şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Münibine kelimesi, münip kelimesi, enibü kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve yekumussalat ve la tekunu müşrikin. Ona yönel ve Allah'a yönel ve Allah'a karşı
takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Sevgili kardeşlerim, müşrik dedikleriniz Allah'ın yolunda hedeflerine yürümeyenler. Müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi insanlar istedikleri kadar biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Putları da tapmıyoruz. Öyleyse biz müşrik değiliz diyeceklerdir. İşte öğretinin Kur'an'la olmayışı insanları Kur'an karşısında böyle aciz içinde bırakır. Ve insanlar dinin bütün öğretisini, bugünkü din öğretiminin bütün öğretisini yutmuş olsalar, her bir satır hafızalarında ezber olsa hiçbir şey yazmaz. O insanların ordinaryus profesör olsalar Allah'a milaki olmayı dilemedikçe gidecekleri yer cehennemdir. Öyle midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu insanlara bir şey anlatmıyor. İnanmayacaksınız. Ama insanlara diyoruz ki, bizi bizden soran insanlar oluyor. Merak etmişler kimliğimizi. Diyoruz ki, bakın, siz bugün klasik din öğretiminin bütününe sahipsiniz. Öyle olduğunuzu kabul ediyorum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hani şu bizim Allah'laşma hikayesi. Biz hep Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını söyleriz ya, Allah'a ulaşmak deriz ya, onu bir takım üç kağıtçılar Allah'laşmaya çevirmişler. Birisi de televizyonda bizim Allah'a ulaşma ifadesini aradaki zaman farkını yok ederek Allah'laşmaya yaklaştırmaya çalışmış. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti, Kur'an'dan öğretti ve bugün din alimlerinin bilmediği bir Kur'an kültürünün sahibi kıldı. Aramızda bir küçücük fark var. Onların bir ömür boyu öğrendiği din, ne yazık ki cennete gideceklerini düşünerek hayaller kuran insanları sadece cehenneme ulaştırabilecek. Bu da bizi çok fazla üzüyor sevgili kardeşlerim. Din adamlarının üzerlerine düşen görevi yapmayarak, söylediklerimizi tetik etmeyerek, hakkımızda sadece bühtanlarda bulunmaları, onları cehenneme sürüklediği için bizi rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın hakikatlerini, şartları ne olursa olsun söyleriz. Bundan hiçbir zaman fütur getirmedik. Hayatımızı olduğu gibi anlatmaktan da hiç sıkıntı duymadık. Herkes bu istikamette hakkımızda bir şeyler düşünür. Ne düşünürlerse düşünürler. O bize alakadar etmez. Ama biz din öğreticilerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetinde olan kişiyiz. Bugün dünya üzerinde Allah'ın bu öğretisinin sahibi sadece biziz. Bu devrin imamıyız.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Rum 30 ve 31'de innellezine affedersiniz sevgili kardeşlerim, Rum 30 ve 31 değil. Demin söylediğimiz ayet-i kerime. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala innellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Şimdi soruyoruz onlara, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Biz Allah için namaz kılıyoruz. Allah için oruç tutuyoruz. Allah için zekat veriyoruz. Allah için İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Sayılmaz mıyız? Dilemiş sayılmaz mıyız? Elbette dilemiş oluyoruz bunları vermekle, bunları söylemekle, bunları yapmakla. Hayır. Aziz ve de muhterem din adamları, hayır. Dinlerini bildiğini zanneden zavallı alim kardeşlerimiz, ne yapabiliriz de sizi kurtarabiliriz? Bugüne kadar 30 yıldır uğraşıyoruz sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye. Şeytanın yaptığı şu oyuna bakın. Ceviz kabuğu rezaletinde insanlar bizim için, o dediler, şeytandan vahiy alıyor. O delidir. Onun söylediklerinden ibret almak söz konusu olamaz. Çünkü o Arapçayı bilmiyor. Ve ceviz kabuğu rezaletinden sonra yüzlerce kişi, belki çok daha fazla, belki binlerce kişi aramızdan ayrıldı. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. Allah-u Teala ise diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar mekir yaptıklarını, hile yaptıklarını düşünürler diyor. Ama bilmezler ki diyor Allah'ın mekri, hilesi onların hilesinden daha güçlüdür. Ne yaptılar sevgili kardeşlerim? Olaylar bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu doğruladı. Kur'an ayetleriyle ispat etti. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri, 14. ayetleri bunları ispatladı. Ceviz kabuğu rezaletinde bizim Allah'ın ayetlerinden haberdar olmadığımız iddia edildi. Şeytandan vahiy aldığımız iddia edildi. 3 defa eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir, mutlaka dileğiniz dememize rağmen bu insanlar tarafından dikkate alınmadı ve yüzlerce kişi aramızdan ceviz kabuğu rezaleti sebebiyle ayrıldılar. Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları söylüyor. Onlara diyor, bu ülkeyi kastediyor.
O yılı kastediyor. Apaçık Allah'ın bir Resulü gelmişti. Ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Deli dediler diyor Allah-u Teala. Onun sözlerinden ibret almadılar diyor. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Bu dört olayın dördü de vücut buldu. Yani Allah-u Teala 14 asır Kur'an-ı Kerim'e, 14 asır evvel, 14 asır sonra gelecek olan Allah'ın bir Resulünü koyuyor ve 60 milyon insanın gözleri önünde olay bütünüyle gerçekleşiyor. Orada neler yazılmışsa 14 asır evvel Allah-u Teala tarafından Allah'ın o Resulü hakkında, ceviz kabuğu rezaletinde bunların hepsi gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin cennete gitmesi için şu hayatımızı seve seve veririz. Hayat, Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse o kadardır. Herkes kaderini yaşar. Ama sevgili din adamlarımız, ne olur Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Söylediklerimizi elinizdeki İslam'ın 5 şartından ibaret kitaplarla değerlendirmeyin. İslam'ın 5 şartı Allah'a ruhu ulaştırma talebini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva etmiyor. Bu sebeple namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu cehennemden hiçbir şekilde kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı çok büyük bir ibadeti de ihtiva etmiyor. İbadet zikirdir. Zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ankebut 45'te diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onlara oku. Anlat. Manasını söyle. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah o ikisinden daha büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Namaz dinin direğidir diyenler haksız mı? Haklı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, o direğin etrafındaki çadırdır. Çadır olmazsa o direğin etrafına kimse toplanıp da yağmurdan, kardan, soğuktan, sıcaktan korunamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi Allah'a çağırmakla görevliyiz. Gözümüzün önünde şu anda 60 milyondan fazla insan, 70 milyon fazla insandan fazlası şu anda cehenneme doğru gidiyor. Ve biz onları, yani sizleri cehennemden kurtaramamanın hüznünü yaşıyoruz.
tabiatıyla bütün söylediklerimizin doğruluğu anlaşılacak. Ama o anlaşılana kadar, şu ana kadar geçmiş olan 30 senenin ötesinde daha birkaç sene daha geçecek. O seneler içinde ölen adamların hepsi sadece din adamlarının onlara doğruları söylememesi, anlatmaması sebebiyle cehenneme gidecekler. Şu anda dini öğretmekle vazifeli olanların omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Sadece bizim İslam dininde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de durum aynıdır. Çünkü üç din diye dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç kitabında esası, o kitaplarda yazılı olduğu veçiyle, üçünde de yazılı olduğu veçiyle, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar, sevgili insanlar, din adamları, hepinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için bunları anlatıyoruz, anlatmak mecburiyetindeyiz. Bizi dinlemiyorsunuz. O bizim kimliğimizi ispatlayan, Allah'ın Resulü olduğumuzu ispatlayan ceviz kabuğu olayında da bizi dinlemediniz. Ağzı kalabalık birçok insan, hep onlar konuştu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hep konuşacağız. Sizleri kurtarmak için bu ömrü harcayacağız. Yıllar geçecek. Biliyoruz uzun bir ömrümüz var. Ne zaman ey din adamları, ne zaman o insanların vebalinden kendinizi kurtarabileceksiniz? Hepinizi söylediklerimizi tetkik etmeye çağırıyoruz. Söylediklerimize inanın demiyoruz. Tetkik ettiğiniz zaman otomatik olarak inanacaksınız. Çünkü bizim söylediklerimiz değil, Kur'an'ın temellerini öğreneceksiniz. Sen bizden daha iyi mi biliyorsun diye düşünenler var aranızda. Biz size bir sual soruyoruz. Siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah mı? Bir sual daha soruyoruz. Siz mi doğruyu söylersiniz? Öğrendiğiniz din ilmi mi doğruyu söyler yoksa Kur'an-ı Kerim mi? Bir sual daha soruyoruz. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye dini Kur'an'dan mı öğretti yoksa sizin bugün öğrendiğiniz o din kitaplarından mı? Biz sadece Kur'an'ı öğrendik ve o Kur'an sizin öğrendiğiniz din öğretiminin insanları ve sizleri hiçbir şekilde kurtaramayacağını söylüyor. Ve sözlerimiz burada tamamlanıyor. İçimiz kan ağlayarak bir defa daha bitiriyoruz sözümüzü. Sizlere acımamak elde mi? Sevgili din adamları, bizim üzüldüğümüz nokta, insanlar cehenneme doğru şu anda 70 milyondan fazla yol alıyorsa, bu vebali sizin üzerinizde olan bir katliamdır. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Fitne katilden beterdir. Siz sadece söylediğimiz Kur'an ayetlerini incelemediğiniz için ve bu sebeple bilmediğiniz için sizin sebebiniz de insanlar cehenneme doğru yürüyor. Ne kaybedersiniz ki inceleseniz? Doğruları gördüğünüz zaman etrafınızdaki insanları uyarsanız, onlar da kendi etraflarındakileri uyarsalar, doğrunun Kur'an olduğunu,
14 asır evvel bu İslam'ın yaşandığını, sizlere anlattığımız İslam'ın yaşandığını söyleseler ne kaybedersiniz ki? Sevgili din adamları, kıyamette iki elimiz yakınızda olacaktır. Neye yarar ki? Siz size düşeni yapmadıktan sonra, incelemedikten sonra insanlara, evet o sadece Allah'tan aldığı Kur'an hakikatlerini söylüyor demedikten sonra insanlar gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili din adamları, sizler de cehenneme doğru yürüyorsunuz. En hazini dini öğretmekle vazifeli olan insanların dini bilmemesi. Bu yanlış ilimleri sebebiyle bizim öğrendiklerimizin yanlış olduğunu zannetmesi. Ve bu sebeple 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine sebebiyet vermesi. Biz size hiç şimdiye kadar bizim söylediklerimize inanın dedik mi? Hayır demedik. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz size söylediğimiz Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Allah Teala'nın sizlere mağfiret etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah Teala bize tamamlamayı mümkün kıldı. Evet, sözlerimiz acı, biliyoruz. Ama bütün din adamlarına soruyoruz. Sizler Allah'tan bizim öğrendiklerimizi öğrenmiş olsaydınız, bütün din öğretisinin insanları kurtaracak olan temel esaslardan yoksun olduğunu Allah Teala size ispat etmiş olsaydı ve size dinin Kur'an'daki aslını sizlere öğretmek üzere öğretseydi, din adamlarına öğretmek üzere öğretseydi, ne yapardınız? Bizimkinden farklı bir konumunuz olabilir miydi? Bir de şunu hiç düşünmüyorsunuz, neden kendimize bu kadar güveniyoruz? Bizim söylediklerimize inanın demiyoruz. Söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik ediniz diyoruz. Ölçü Kur'an'dır. Öyleyse ağır bir vebalin altındasınız sevgili din adamları. Sizlere ithaf olunur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili din adamları, huzurlarınızdan acıyla, yeisle ayrılıyoruz. Bir defa daha sizleri Allah'ın doğrularına, Kur'an'a davet ettik. Allah Teala'nın hepinizi vebalden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Hayırlı günler değerli izleyicilerimiz. Kur'an'ın nurundan programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İslam ve tasavvuf arasındaki ilişki konusunu ele alacağız. İslam ve tasavvuf arasındaki ilişki, İslam ve tasavvufun genel bir tarifini yapmak gerekirse, İslam tek Allah'a inanmak, Allah'a teslim olmak suretiyle sulh ve sükuna ermektir. Tasavvufun günümüze kadar yüzlerce tarifinin yapıldığını görmekteyiz. Tek kelimeyle Allah'a teslim olmaktır tasavvuf. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, o eşittir sahabenin hayatı, sahabenin hayatı eşittir tasavvuf, o da eşittir İslam dediğimiz zaman, tasavvufun yani sahabenin yaşamış olduğu hayatın Kur'an-ı Kerim olduğunu ve İslam'ın ta kendisi olduğunu görüyoruz. Görüyoruz ki tasavvuf İslam'dan başka bir şey olmayıp İslam'ın ta kendisidir. İnsan Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en şerefli mahluk olarak yaratılmıştır. Ve aynı zamanda insanoğlu Allah'a ulaşabilecek fıtratla yaratılmıştır. İslam ve tasavvufun genel bir tarifini yapmak gerekirse, İslam tek Allah'a inanmak, Allah'a teslim olmak suretiyle sulh ve sükuna ermektir. Tasavvufun günümüze kadar yüzlerce tarifi yapılmıştır. Ama tasavvuf tek kelimeyle Allah'a teslim olmaktır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in hayatı, o eşittir sahabenin hayatı, sahabenin hayatı eşittir İslam. Görüyoruz ki tasavvuf İslam'dan başka bir şey olmayıp İslam'ın ta kendisidir. İnsan Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en şerefli bir varlıktır. Allah-u Teala insanı kendisine teslim olabilecek bir fıtratla yaratmış ve yarattığı her şeyi insanoğlunun emrine tahsis ettiğini Bakara suresinin 29. ayet kerimesinde ve Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde belirtmektedir. İnsan Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en şerefli varlıktır. Allah-u Teala insanı kendisine teslim olabilecek bir fıtratla yarattığını, her şeyi onun emrine tahsis ettiğini Bakara suresinin 29 ve Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde belirtiyor. Rum suresinin 30. ayet kerimesinde ise İslam'ı yaşayabilecek bir fıtratta yani hanif fıtratında yarattığını belirtiyor. Allah-u Teala insanoğlunun iki cihanda mutlu olabilmesini, teslim dinini yaşayabilmesine bağlamıştır. Bakara suresinin 208. ayet kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amen hulfis silmi kafeten Ey insanoğlu hepiniz teslimlere girin buyuruyor. Yüce Rabbimiz insanı üç cesette yarattığını Hicr suresinin 28 ve 29. ayet kerimelerinde belirtiyor. Fizik bedenini Hicr 26'da, nefsini Şems 7'de, ruhunu ise Secde 9'da açıklıyor. Yüce Rabbimiz insanoğlunu iki cihanda mutluluğu için yarattığını belirtiyor. Ve Arap suresinin 172. ayet kerimesinde bu mutluluğun tesisi için kendisini huzurunda topluyor ve yeminler aldığını belirtiyor. Nefsinden almış olduğu yeminleri Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet kerimelerinde ruhundan almış olduğu misakı Rab suresinin 20. ayet kerimesinde fizik bedeninde almış olduğu ahdi ise Yasin suresinin 60 ve 61. ayet kerimesinde belirtiyor. İradesinden aldığı yemin ise Maide suresinin 7. ayet kerimesinde belirtilmektedir. Bu yeminleri yerine getirmeyi üzerimize farz kılıyor. Fizik vücudumuz için Bakara 21, nefs için Maide 105, ruhumuz için ise 12 ayet kerimede açıklamaktadır. Bunların bir kısmına beraberce baktığımızda Yüce Rabbimiz Zümer Suresinin 54. ayet kerimesinde Esnebzillah buyuruyor ki وَاَنِوْبِ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمَ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَزَبِ İkinci ayet kerimeye bakıyoruz. Rast Suresinin 21. ayet kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَعْسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُسَلَى Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar ve Allah'la vuslat olurlar diyor. Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde ise Yüce Rabbimiz bu emanetlerin ehline yani dünyada yaşarken Yüce Rabbimize teslim edilmesini farz kılıyor. Fizik bedenimizin yani ahdimizin yerine getirmesini Bakara suresinin 21. ayet kerimesinde nefsimizin yeminlerini yerine getirmemizi Maide suresinin 105. ayet kerimesinde efendim ruhumuzun dünyada yaşarken Allah'a vermiş olduğu ahd, misakın yerine getirilmesini ise
12 tane ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz üzerimize farz kılıyor. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde ahdimizi yerine getirenlerin kurtuluşlu olacağını, yerine getirmeyenler ise Yüce Rabbimiz ahirette bir nasibinin olmadığını, o gün onlara konuşmayacağını, onların yüzüne bakmayacağını, onların için elin bir azap olduğunu belirtiyor. Bu iki ayetin muhtevasından dünya ve ahiret mutluluğunun Allah'ın ahdini yerine getirmesine ve teslimlerini gerçekleştirmesine bağlı olduğunu görüyoruz. Sahabenin tasavvufu Kur'an-ı Kerim içerisindeki 7 safa 4 teslim olarak yaşadığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bunu Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde, Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Zümer Suresinin 54 ve Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve muhtelif ayet-i kerimelerde belirttiğini görüyoruz. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen Yunus Emre, bu hususu şu sözleriyle dile getiriyor. Dervişlik bir dilektir, bilene düğün delektir, diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler fakat cehenneme giderler. Öyle kişiler de vardır ki cehennemlik amel işler fakat cennete girerler. Sahabe soruyor, kimdir bunlar ya Resulallah? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların yapmış olduğu amellerin onlara fayda vermeyeceği cihetle onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Çünkü biliyoruz ki iman amelden yüz değildir. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diyor. İkinci safhaya baktığımızda ikinci safhanın müşte tabiyet olduğunu görüyoruz. Ve Yüce Rabbimiz müşte tabiyeti Maide suresinin 35. ayet kelimesi, Ali İmran suresinin 20, Yusuf suresinin 108 ve Kehf suresinin 17 gibi ayet kelimeleriyle üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Yine Yunus Aleyhisselam'ın dünya hayatı yaşarken müşte tabi olduğunu belirten bir sözüne baktığımızda diyor ki, kişi kendi bilişiyle hiç erer mi menzile, Allah'a varamaz kalır, er eteğin tutmayınca diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine müşte tabiyetin izah sadedinde bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, cehaletten kurtulmanın yolu zikir ehline sormaktır, diyor. Üçüncü safhaya baktığımızda, üçüncü safhayı ruhun Allah'a teslim edilmesi olarak görüyoruz. İşte bu hidayettir. Ali İmran suresinin 73. ayet kerimesinde ve Bakara suresinin 120. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz bunları belirtiyor. Ali İmran 73'te buyuruyor ki, innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a hidayet olmaktır. Bakara suresinin 120. ayet kerimesinde buyuruyor ki, inne hüdallahü vel hüda. O Allah'a ulaşmak var ya, İşte o hidayettir diyor. Ve Yüce Rabbimiz dünya hayatını yaşarken 12 ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesini üzerimize farz kılmış. Bunlar için birkaç ayet-i kerime söylemek gerekirse bir müşahhas ayet-i kerime olarak Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi söyleyebiliriz. Bu da buyuruyor ki Yüce Rabbimiz esnemizle ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimi lehu min kabli en yetiyekümül azab. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve teslim olun diyor. Müzemmil Suresinin 8. ayet kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tefettele-i tebdila diyor Yüce Rabbimiz. Lokman Suresinin 15. ayet kerimesinde Vettebi sevile men enabe ileyye. Kim bana ulaştıysa sen de onun yoluna tabi ol diyor. Bir ayet kerime daha vermek gerekirse Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşav yehdi ileyhi men yunub. Allah kullarına dilediğini seçer ve kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Sahabenin dünya hayatını yaşarken hidayete erdiği Zümer Suresinin 18. ayet kerimesinde belirtilmektedir. Yüce Rabbim diyor ki ülâike hedemullah. Onlar hidayete erdiler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun izah sadedinde ilk cuma hutbesinde buyurur ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala sizlere 700 kat derece versin diyor. Günümüzde verilen yanlış bir eğitim gereği dünya hayatı yaşarken Allah'a ulaşmanın mümkün olmayacağı sanılmakta. Onlar ruhun insanlara hayat verdiğini zannediyorlar. Halbuki hiçbir mahluk hiçbir mahluka hayat veremez. Nitekim Yüce Rabbimiz muhtelif ayet kelimelerde olduğu gibi Ali İmran Suresinin 156. ayet kelimesinde de buyuruyor ki
biz hayat veririz, biz yaşatırız, biz öldürürüz şeklinde buyuruyor. Bu nedenle Allah Teala ayetlerin açıklanmasını ve tilavet görevini belli kişilere vermiş. Yani insanlara yanlış bilgi verilmemesi için. Örneğin Bakara suresinin 151. ayet kerimesinde, Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde ve yine Ali İmran suresinin 7. ayet kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ve aynı zamanda ruhunu üretilmesinin muhkem ve müteşabih ayetlerini anlatılması görevini Yüce Rabbimiz Ulu'l-Elbab kullarına verdiğini belirtiyor. Dördüncü safhaya baktığımızda bu veçin, yani fizik bedenin teslimini ifade ediyor. Ruhunu teslim eden kişi kalbinde %51 oranında nur oluyordu. Ama yine kalbinde %49 oranında karanlık olması nedeniyle iblisin tasallutundan kurtulamıyor. Hem iblisin tasallutundan kurtulması, yani dünya mutluluğunda tamamına erebilmesi için ve aynı zamanda ahiret mutluluğunda tamamına erip daha üst derecede cennetleri hak etmesi için kişi her geçen gün zikrini artırarak bundan sonraki beka makamında ve züht makamında ilerliyor. Kalbindeki nurların %81 oranına gelmesi halinde kişi burada üçüncü teslimi de ihraz ediyor. Yani dördüncü safhayı yerine getiriyor. Fizik beden altına teslim etmiş oluyor. Yüce Rabbimiz bu konuyu İnsan Suresinin 125. ayet kelimesinde belirtiyor. Buyuruyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ اَسْلَمَ وَشَرُ لِلّٰهِ فَهُوَ مُحْسُنٌ Dinde ondan daha ahsen olan kim vardır ki o veçhini Allah-u Teala teslim etmiştir diyor. Bundan sonra beşinci safhaya geçiyoruz. Beşinci safha nefsin teslimi. Muhsinler makamındaki kişi fizik bedenini Allah-u Teala teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşıyor ve kalbindeki nur oranı %100 hale geliyor. Bu noktada kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş oluyor ve aynı zamanda hikmete ulaşmış oluyor. Hikmet sahibinin özelliğine baktığımız zaman şu özellikleri görüyoruz. Bir, kişi daim zikre ulaşmıştır. İki, bu nedenle kişi nefsinde afetler kalmaması nedeniyle nefsini teslim etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar dört tane vasıf şartı. Üç tane de sonuç şartına baktığımızda kişi hayrın, hükmün ve tezekkürün sahibi olduğunu görüyoruz. Hayrın sahibi olması kişinin daimi zikirde olması nedeniyle her an hayır kazanması ve başkasına da hayrı dokunan kişi olmasıdır. Hükmün sahibi olması kişinin Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında bilgi verebilmek yetkisine sahip oluyor. Muhkem ve müteşabih ayetleri. Aynı zamanda kişiye hakemlik ve hakemlik görevi verildiğinde Yüce Rabbimizin el-adl esmasına göre adaleti tesis eden bir kişi olduğunu görüyoruz. Kişi aynı zamanda tezekkürün sahibi oluyor. Tezekkür dediğimizde Yüce Rabbimizle müzakere edebilmek, yani konuşabilmek yetkisine sahip oluyor. Bu nedenle kişinin ehl-i zikir olması nedeniyle hikmete ulaştığını görüyoruz. 25. basamakta fizik bedenini teslim eden kişi daimi zikir ulaşınca Ulu'l-Elbab makamına geçer. Ulu'l-Elbab makamının 7 tane özelliğini görüyoruz. Ulu'l-Elbab olan kul nefsinde afetler kalmadığı cihetle nefsini teslim etmiştir. 2. Daimi zikre ulaşmıştır. 3. Kalp gözü açılmıştır. 4. Kalp kulağı açılmıştır. Ve 3 tane de bu kişinin sonuç şartı olduğunu görüyoruz. 1. Kişi hayrın sahibidir. 2. Hükmün sahibidir. 3. Tezekkürün sahibidir. Hayrın sahibi olmak demek kişi devamlı daimi zikre olması nedeniyle her an hayır kazanan ve başkasına da hayır dokunan kişi hale gelmiştir. İkincisi kişi hükmün sahibi olmuştur. Hükmün sahibi demek Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında hüküm verebilme yetkisinin sahibi olan kişi diyoruz. Üçüncü vasfı ise kişinin tezekkürün sahibi olması. Tezekkürün sahibi olması demek de devamlı Allah-u Teala'yla müzakere eder halde olmasıdır. Bu noktada kişi nefsini Allah-u Teala teslim etmiş oluyor. Bu en zor teslim demektir. Çünkü muhtevasında bulunan 19 tane afeti kişi temizlemiştir. Ve bunun yerine ruhunda bulunan 19 tane hasleti yerleştirmiştir. Peygamber Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, bu konu izah sadedinde, el-müslimü men serime minel müslimine lisane yediği. Müslüman odur ki elinden ve dilinden başkasına zarar gelmeyen kişidir diyor. Kur'an-ı Kerim içerisinde bu konu izahı, yani nefsimizin teslim edilmesi, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ve ma umuri illa liyabudullaha muhlisine lehu dinen hunefa. Onlar emrolunmadılar. Ancak muhlis olarak fizik beden nefslerini Allah-u Teala'ya teslim eden kullar oldular diyor inşallah Teala. Bu kademeden sonra kişi irşada ulaşır. Kişi bu noktada İslam'ın 5 safhasını yerine getirmiş oldu. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. 14. basamakta müşidine tabi oldu. 22. basamakta ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etti. 25. basamakta fizik bedenini teslim etti. Ve 26. basamakta nefsini teslim etti. Bu kişi görüyoruz ki İrşada memur mezun kılmaya hazır bir hale gelmiştir. İşte buna irşada ulaşmak diyoruz. Kişi ihlas makamına ulaştıktan sonra Yüce Rabbimiz onu bir seher vaktinde tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi irşada ulaşan kişidir. Tövbe-i nasuh kişinin ihlastan salaha geçiş kapısıdır. Salaha geçtikten sonra kişi salahın birinci kademesinde günahlar örtülür. İkinci kademesinde kişiye salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde günahları mağfiret edilir. Dördüncü kademesinde ise kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim eder. Ve beşinci kademesinde kişi rüyetullah olur ve Yüce Rabbimiz o kişiye irşada memur ve mezun kılındığını belirtir. İrşada ulaşmak Yüce Rabbimiz tarafından Bakara Suresinin 186. ayet kerimesinde belirtiyor. Buyurken istedikler, ''Ucubi daveti dahi ize dâni feryesi cübili ve yu'mini billâlem yaşudun.'' Kullarım diyor, beni senden sorarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetini icap ederim. Onlar da benim davetimi icap etsinler. Mümin olsunlar, umulur ki irşada ulaşırlar diyor. İşte irşada ulaşan kişi, salah makamın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılınıyor. Salahın 5. kademesinde irşada memur mezun kılınan kişi şu özelliklerin sahibidir. Yüce Rabbimiz o kişiyi nefsinde bulunan afetleri tasfiye etmesi nedeniyle hazır azim sahibi olmuştur. O kişi adın cennetlerini hak etmesi nedeniyle fevzül azim sahibi olmuştur. Bu kişi artık dünya metaına tamah etmemesi nedeniyle hiç kimseden yapmış olduğu tebliğat karşısında ücret talep etmediği cihetle ecr-ül azim sahibi olmuştur. Ve kalbinde 19 derecede faziletlerin bulunması nedeniyle fazl-ül azim sahibi olmuştur. Bu kişi 3 yakına ermiştir. 3. basamaktan 26. basamağa kadar ilmel yakındır. İlmel yakından sonra 26. basamakta hikmet sahibi olan kişinin kalp gözü, kalp kulağı açıldığı cihetle aynı yakine ulaşmıştır. Aynı yakine kalp gözü, kalp kulağı açılmadan hiç kimse müşahede etmesi mümkün değil. Çünkü bu noktada kişi fizik alemin dışındaki alemlerin

arasında hakkul yakını sahip olmuş olur. Demek ki üç yakına ulaşabilmek ancak bu noktadadır. İşte bu kişi Yüce Rabbimiz tarafından inşada memur ve mezun edilmesi nedeniyle Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet kerimesinde وَمَا اَسْتَلْنَا قَبْلِكِ اِلَّا رِجَالٍ نُحُ اِلَيْهِ فَسْأَلَ اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُ لَتَعْلَمُونَ buyurur. Yani neyi bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Yüce Rabbimiz. İşte bu zikir ehli aynı zamanda Enbiya Suresinin 7. ayet kerimesinde de Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini izah etmekle yetkili olan kişinin bu kişi olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin irşatla görevli kılmış olduğunu Yüce Rabbimiz Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde belirtiyor ve aynı zamanda sahabenin de irşata görevli kılmış olduğunu Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde buyuruyor ki وَالسَّابِقُنَ الْاَوَل۪ينَ مِنَ الْمُحَجِرِينَ وَالْاَنْسَارَ وَالَّذ۪ينَ اِتَّبِيُونَ بِيْسَانٌ radiyallahu anhu ve radiyan ve eddelehum cennetin tecrübü tahta elen her halinde fiyâ ebedâ zâlikel fevzül azim. Ayet-i kerimenin muhtevasında buyurur ki o hayırlarda ileri geçenlerin diyor bir kısmı ensardan, bir kısmı muhacirinden, bir kısmı da onlara ihsanla tabi olanlardandır diyor. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Allah-u Teala onları altından ırmaklar akan cennetlerine koymuştur. Zâlikel fevzül azim işte en büyük kurtuluştur diyor Yüce Rabbimiz. Ama ne görüyoruz? Bugün emaniyeye tabi olan kişiler diyorlar ki sadece sahabeden 10 kişi yani aşere-i mübeşere cennette müjdelenmiştir. Bunun dışında hiç kimse kendisini cennetlik addedemez demesine karşın bu ayet-i kerime görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan herkesin cennetle müjdelendiğini Yüce Rabbimiz belirtiyor. Sahabenin burada ahiret mutluluğu olarak ad cennetlerine hak ettiğini görüyoruz. Ve dünya mutluluğu olarak da Yüce Rabbimiz bunların kötülüğü iyilikle mukabele eder bir hale geldiklerini Ali İmran Suresinin 119. ayet kerimesinde belirtiyor. Buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Böylece sahabenin Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın 7 safa 4 teslim olarak yaşadığını görüyoruz. Demek ki tasavvuf demekle Kur'an'daki İslam ve tasavvufun aynı şeyler olduğunu ifade ediyoruz. Günümüzde dini bilgiler Kur'an'a göre ehil ellerden alınmadığı için birçok kavramların saptırılmış olduğunu görmekteyiz. Örneğin hidayet, sırat-ı müstakim, irşad, nebi ve resul kavramları, mürşid, amir-i salihat, takva ve tezkiye gibi kavramların bugün Kur'an-ı Kerim'deki anlamın dışında anlam verildiğini görmekteyiz. Yüce Rabbimiz bu kişilerin durumunu Bakara Suresinin 78. ayet kerimesinde şöyle belirtmektedir. وَمِنْهُمْ اُمِّينَ لَا يَعْلِمُنَا الْكِتَابِ Onlar ümmidirler fakat kitabı bilmezler diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine şu dört tane kişiyi muhatap olarak aldığını görüyoruz. Nebiler, Resuller, Müşrikler ve Allah-u Teala tayin edilmiş olduğu imamlar. Hepsi de bunların her an Allah-u Teala'dan emir alanlar ve Allah-u Teala'nın emirlerini Allah-u Teala emirlerini bu kişiler vasıtasıyla yeryüzünde gerçekleştirmekte. Bunların dışında kalan kişiler Arapça ilimlerine güvenerek kendilerini Allah'a muhatap saymaktadırlar. Zahiri ilimle mücehhez olan bu kişiler Allah'tan bilgi almadıkları için kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmekte ve insanların yanlış bilgilendirilmesine sebebiyet vermektedirler. Yukarıda beri anlatılan ayet ve hadislerin ışığı altında İslam ve tasavvufun aynı şey olduğunu gördük. İslam ve tasavvuf arasındaki ilişki konulu sohbetime burada son veriyorum. Sormak istediğin sorularınızı mpltv@yahoo.com adresine ulaşabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz kıyamet. Bir gün kıyamet mutlaka kopacaktır. Kıyamet konusunu işleyebilmek için evvela yaratılıştan başlamamız lazım sevgili kardeşlerim. Evvelce sadece Allah vardı. Zamandan evvel de Allah vardı. Zaman bir mahluktur. Zamanın başlaması büyük patlamayladır. Zaman bir noktadan patlamak suretiyle ayrılan sonsuz sayıdaki parçacıkların, ki bunlar önce enerji parçacıklarıydı, sonra elektronları oluşturup maddeye dönüştüler. Patlamanın olduğu noktadan itibaren bunların hareketiyle geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zaman müessesesi oluştu. Geçmişten geleceğe doğru yürüyen. Zaman harekete bağlı olan bir kavramdır. Bu bir tek noktadan ayrılma hareketi var olduğu sürece, hareket halinde olma müessesesi devam ettiği sürece zaman geçmişten geleceğe doğru yürür. Ve zaman görecelidir. Yani izafidir. Hızın artması zamanı kısaltır. Hızın azalması zamanı normal noktasına ulaştırır. Hareket

çizgiye baktığımız zaman yörüngenin mutlaka eliptik olduğunu görüyoruz. Dairesel değil. Bu eliptik yörünge üzerinde bir sonuç söz konusu. Manyetik alan ve hız çarpımı daima birbirine eşit. Ama eliptik yörüngenin merkeze en yakın noktasında en yüksek hız, en düşük manyetik alan var. Çevrede dönenin merkez tarafından çekilmemesi için. En uzak noktasında ise en düşük hız, en yüksek manyetik alan var. İkisinde de hız ve manyetik alan çarpımı sabit. Ve buradaki en düşük hız, en yüksek manyetik alan o sistemin boşluğa uçmaması için, künnesin boşluğa uçmaması için. Sevgili kardeşlerim, öyle ince hesaplarla her şey oluşturulmuş ki matematik değerlerini aldığınız zaman inanılmaz sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan hayranlığınız giderek büyüyor. İşte bir merkezi çekim gücüyle, hünnesle, mesela güneşimiz, onun etrafında dönen gezegenler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman, bu ilişki merkezi kuvvetle, güneşle, mesela dünyayı ele alalım, dünya arasındaki bir kütle dizaynına bağımlı. İki, künnesin merkez çevresindeki hareket hızına bağımlı ve üçüncüsü merkezle çevrede dönen arasındaki uzaklığa bağımlı. Dördüncüsü de hem hünnesin, yani merkezdeki nesnenin, merkezdeki gezegenin, hem de künnesin, onun etrafındaki hareket halinde olan onun peykinin her ikisinde kendi etraflarında da dönmeleri lazım. İkisinin de bir spine sahip olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, bu dört tane şartın oluşmasıyla Allah-u Teala'nın dizaynı vücuda geliyor. Bu statünün muhtevasında beşinci bir faktör daha var. Hem sabite, hem merkezdeki, hem de çevresinde dönen, her ikisi de kendi bağlı bulundukları birliğin içinde yılda 500 milyon kilometre hızla hareket halinde olmak mecburiyetindeler. Ve görülüyor ki hem merkezdeki çekim gücü büyük kütle, hem de çevredeki çekilen güç, küçük kütle, her ikisi de kendi etraflarında dönmek durumunda. Yani bir spine mutlaka sahip olmak mecburiyetinde. Bu sistemler bu standartlarda bir araya geldiğinde hünnes ve künnes kanunları geçerli olur. Ve mesela bizim güneşimizin etrafında her gezegenin güneşimizden farklı bir yörünge üzerinde döndüğünü görüyoruz. Her biri kendi spinlerine göre,

kendi kütlelerine göre ve etraflarındaki ilave olan bir peyk mevcut olup olmadığına göre farklı yörüngelerde hareket ederler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bu sistemleri Allah-u Teala vücuda getirmiş. Ve en az 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Her galaksinin içinde de en az 100 milyar yıldızın var olduğu varsayılıyor. Bir sonsuz kainat dizaynı sevgili kardeşlerim. Yokluğa yayılmış olan ama birbiriyle irtibat halinde bir kuvvetin tesiri altında daima hareket eden bir sistem. İşte konunun başlangıç noktasına baktığımız zaman bir noktadan o nokta patlatılarak ayrılmış olan enerji partikülleri her biri kendi oluşturacakları gezegene, yıldıza ulaşıyor enerji partikülleri olarak. Orada bir çift nötronadan bir çift elektron oluşuyor. Bir çift karşı nötronadan da bir çift karşı elektron oluşuyor. Böylece enerji maddeye dönüşüyor. Artık enerji yoktur, madde vardır. Ama Allah-u Teala'nın patlatma noktasından o gezegeni oluşturduğu noktaya kadar olan hareket birkaç saniye içinde tamamlanıyor. O zaman sistemin zamanla olan ilişkisinin o gezegen vücuda geldiği anda bitmesi lazım. Hayır, bitmiyor. Çünkü bütün gezegenler bir kinetik enerjiyle onlara bir sonsuz hareket veriliyor. Bu hız söylediğimiz gibi saniyede 500 milyon kilometre. Affedersiniz. Saniyede diyorum, yılda 500 milyon kilometre. Yıl 365 gün olduğuna göre 500 gün olsaydı her gün 1 milyon kilometre hızla gitmesi gerekirdi. Demek ki her gün 1 milyon kilometreden daha fazla, 1,5 milyon kilometreden daha az mesafe kat ediyor bütün gezegenler hep birlikte. Sevgili kardeşlerim, bütün gezegenler şu anda bu Allah-u Teala'nın onlara verdiği kinetik enerjiyle büyümelerini devam ettiriyorlar. Bu hızla hareket halindeler, büyüyorlar. Ve kainat büyüyor. Allah-u Teala kainatı bir insan vücudu şeklinde yaratmış. Rengi ise yağmurlardan sola gelen sel sularının rengi gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Kainat insan vücudu şeklindeki hüviyetini hiç bozmadan devamlı büyüyen bir insan vücudu şeklinde hızla büyüyor. Allah-u Teala'nın uygun gördüğü bir noktaya kadar da büyümeye devam edecek. Allah'ın uygun gördüğü noktaya ulaşıldığı zaman kinetik enerji sona erecek. İşte bu
kinetik enerjinin sona ermesi artık büyümenin devam etmemesi anlamına geliyor. Eğer büyüme devam etmezse, kütleler birbirinden ayrılmaya devam etmezse, o zaman zamanın durması lazım. O takdirde zamanın durması lazım. Nitekim zaman duruyor. İşte Allah-u Teala'nın kainattaki bütün gezegenlere ve merkezi güneş sistemlerine verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erdiği an İsrafil aleyhisselam sura üfürecek. Bu sura birinci üfürmedir. Sura birinci defa üfürüldüğü zaman neler olur? Kıyamet günü hayatta olan insanlar, insanların en son yaşayacak olan nesli. Kıyamet günü hayatta olan bu insanlar, sura birinci üfürmeyle bulundukları dünya adı verilen bu gezegende, biz kendi dünyamızdan bahsedelim, hepsi ölüyor. Peki ondan evvel yaşamış olanlar, onlar zaten hepsi ölmüşlerdir. Öyleyse ilk insandan kıyamet günü doğan son insana kadar bütün insanlar birinci ölümlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Herkes birinci defa ölüyor. Peki sonra ne oluyor? Bu birinci ölümü ne takip ediyor? İnsanlar birinci defa ölüyorlar zaman durduğu için. Şimdi sistemlere bakıyoruz. Sistemler ne oluyor? Aralarındaki hünnes ve künnes kanunları büyüme enerjisinin, kinetik enerjisinin, itiş enerjisinin varlığıyla mümkündü. Kinetik enerji devam ettiği sürece büyüme de devam ediyordu. Tabiatıyla zaman da devam ediyordu. Kinetik enerji bitti ve itiş enerjisi sona erdiği için bütün sistemler devre dışı kaldı. Dengeler bozuldu. Dengeler niçin bozuluyor? Hız, kinetik enerjiyi Allah-u Teala'nın vermesiyle onu iten enerji yok olacağı için bütün sistemler itiş hızından mahrum kalacaklar ve ileri doğru son aldıkları enerji ne kadar onları götürebilirse o kadar daha gidecekler. Sonra duracaklar. Ama zaten hızın yavaşlaması sırasında bütün kanunlar alt üst olur. Ne demiştik? Belli bir hıza sahip olması lazım her gezegenin. Etrafında dönen onun yörüngesindeki peyk belli bir hızda hareket halinde olması lazım. Mesafesinin belli bir mesafe olması lazım. Ağırlığının belli ağırlık olması lazım. Ama bunlardan mesafe müessesesi, itiş enerjisi kaybolduğu için her şey alt üst oluyor. Evvela çevrede dönen dünya ile dünyanın çevresine dönen ay arasında dengesizlik baş gösteriyor. Çünkü dünyanın hızı azalmıştır, ayın da azalmıştır. Ama kütleleri değişik olduğu için değişik yörüngelerde
hıza sahip olmuşlardır. Yani kinetik enerjinin yok olması dünyaya aydan farklı şekilde tesir eder. Güneşe de aydan da dünyadan da farklı şekilde tesir eder. Bu farklı tesir etraflarındaki sistemi manyetik alanların dışına çıkartır. Manyetik sistemi paralize eder. Böylece çevredeki kuvvetler gravitasyon sebebiyle merkez tarafından çekilir. Çevredeki dönen nesne ay dünya tarafından çekilir. Kur'an-ı Kerim buna dünya ayla birleştiği zaman diyor. Sonra da dünya ile birleşen ay güneş tarafından çekilir. Dünya ve ay güneş tarafından çekildiği zaman diyor. Ay dünyaya gelip çarpacaktır, yapışacaktır. Dünya da güneşe çarpacaktır, yapışacaktır. Peki sonra ne olacak? Gravitasyon başlayınca büyüme olayı sona ermiştir. Büyüme durmuştur. Ama sistemlerin merkeze çekilmesi küçülmeyi ifade eder. Her güneş sistemi çevresindeki bütün gezegenleri kendisinde toplamak suretiyle bir merkez oluşturur. Bütün gezegenler merkezdeki güneşe yapıştığı zaman, oraya ulaştığı zaman gezegenlerin merkez tarafından çekilmesi olayı sona erer. O gezegenleri, kendisine yapışmış olan gezegenleri de muhtevi olan merkezler birbirini çekerler. Böylece bir galaksideki bütün güneş sistemlerinin birbirini çekmesi ve bir tek kitle oluşturmaya doğru harekete geçmesi söz konusudur. Böylece neticede galaksilerin her birisi bir tek merkez oluştururlar. Sonra da bu merkezler arasında gravitasyon söz konusu olur ve o nokta, çıkış noktası bütün bu sistemleri kendisine doğru çeker. İşte bu merkeze doğru geri dönüş olayı boyunca geçmişten geleceğe doğru zaman ne kadar akmışsa gelecekten geçmiş kadar da aynı zaman parçasında akar. Ama bu seferki dönüş çok süratli bir dönüştür. Başlangıçta da aynı şey olmuştur. Bu geriye dönüş, zamanın geriye dönüşü boyunca zaman hangi evrelere geriye doğru ulaşırsa o evrelerde hayatta olan insanlar mezarlarından yükselerek zaman kendi zamanlarına geri döndüğü için artık fiziktirler. Fizik vücutların sahipleridirler. Ve ölmeden evvelki halleriyle canlanmışlardır. Ama bulundukları gezegenlerde, bulundukları zaman parçasında artık yer çekimi kuvveti mevcut değildir. Bunun için mezarlardan canlanarak hayatta oldukları güne zaman geri döndüğünde zaten canlıdırlar. Canlanarak yer çekimi kuvveti olan tek yere doğru, mahşer meydanına doğru hepsi kainatın her tarafından yola çıkarlar. Gidilecek yere uçularak varılır. Mahşer meydanında bütün insanlar toplanırlar. Ne olur?
Sonra birinci üfürülmesi gerçekleşmiştir. Herkes önce ölmüştür. Bulundukları alem neresiyse o alemde herkes ölmüştür. Sonra gene aynı yerde evvelden ölenler de, kıyamet günü ölenler de hepsi zaman geriye doğru gittikçe hepsi dirilerek bir tek yere doğru yükselirler. Yer çekimi kuvveti olan tek yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanına hepsi, bütün insanlar ulaşırlar. Sura birinci üfürmede evvelce ölenler zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürmeyle ölür. Ve zaman geriye doğru giderken ilk canlananlar kıyamet günü ölenlerdir. Ondan sonra geriye doğru geçen zaman parçalarında insanlar hangi zamanda yaşamışlarsa zaman o noktaya geri döndüğünde onların hepsi hayata geri dönerler. Mahşer meydanına ulaşırlar. Bu birinci sura üfürmedir. Herkes mahşer meydanında, herkes canlı. Herkes hangi yaşta ölmüşse bebekler bebek olarak, en yaşlılar en yaşlı olarak, çocuklar çocuk olarak hepsi tekrar canlanırlar. Sura birinci üfürülme, herkes mahşer meydanında, toplantı halinde herkes öldüğü sırada kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse tam o şekilde yeniden canlanır. Sura ikinci defa üfürülür. Herkes ölür. Birincisi birinci ölümdür. Kıyamet gününden evvel ölmüş olanlar birinci ölümlerini tamamlamışlardır. Ve kıyamet günü yaşamakta olanlar da ölmüşlerdir. Evvelkiler ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüşlerdir. Birinci ölüm herkes tarafından tamamlanmıştır. Sonra da zamanın geriye doğru gidişi boyunca bütün insanlar birinci dirilmeyi gerçekleştirmişlerdir. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Peki sonra? Sonra ikinci defa üfürülüyor. Herkes canlanmıştı. Kainatta yaşamış olan ve kıyamet gününde yaşamakta olan bütün insanlar canlandırılmışlardı. Evvela ölmüşler, sonra da canlanmışlardı. Sura ikinci defa üfürülünce hepsi ölmüştü. Sura üçüncü defa üfürülür. Bütün ikinci defa ölenler tekrar canlanır. İkinci dirilme, ikinci ölüm ve ikinci dirilme. İşte Allah Teala sizi iki defa öldürdük, iki defa dirilttik diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu iki defa ölüm ve iki defa dirilmenin Kur'an-ı Kerim'deki standartlardaki cereyan ediş tarzı Kur'an ayetlerine göre budur. Bu ikinci dirilme farklı bir dirilme. İkinci dirilmede dirilen insanların hepsi aynı yaşta diriltileceklerdir. Allah Teala herkesin aynı yaşta olarak diriltileceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bu yaşın hangi yaş olduğu konusunda bir açıklamada bulunmuyor. İnsanlar tahminler yürütmüşler. Kimisi diyor 19 yaş, kimisi 35 yaş diyor. Kaç olursa olsun. Ama enerji bedenlerle herkes
aynı yaşta ikinci defa dirilecek. Enerji bedenlerden cennete gidecek olanlar, cennetteki hayata uygun bir enerji bedenin, cehenneme gidecek olanlar, cehennemdeki hayata ait olan bir enerji bedenin sahibi olacaklardır. Herkes aynı yaşta olacak.

kadar mı? Hayır, o kadar değil. Kıyamet günü nefsler berzah alemi yok olacağı için bütün nefsler mahşer meydanına ulaşacaklardır. Ve bu noktada ikinci defa dirilen ve herkesin aynı yaşta olarak dirildiği vücutlar, enerji bedenlerin içine nefsler girecektir. Tıpkı bu dünyada nefslerimizin fizik vücutlarımızın içinde olması gibi, orada da kıyamet gününde de nefsler fizik vücutlarla birleşeceklerdir. Fizik vücutların içinde olacaklardır. Sebebi ne? Nefs ve fizik vücut beraberliği içinde insanlar ya cennete kavuşmuşlardır ya da cehennem ehli olmuşlardır. Ama ikisi birden mükafatı alacaktır, ikisi birden ceza çekecektir. Peki böyle bir işlevde ruh mevcut mu? Hayır. Ruhla nefs arasındaki en büyük farklılık budur ki, ruh Allah'ın üfürdüğü bir mahluktur. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. İster dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ister ölümden sonra Azrail Aleyhisselam ruhunuzu Allah'a ulaştırsın, ruhunuz Allah'a geri dönecek olan, geri dönmesi mutlaka gerekli olan bir emanettir. Cennet veya cehennem onun yeri değildir. Onun yeri Allah'ın zatıdır. Cennet veya cehennem fizik vücudunuzun ve nefsinizin yeridir. Çünkü ikisi işbirliği halinde ya günahları işleyip sevaplardan daha fazla cehenneme ehil olmuşlardır. Ya mesela Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Bitti. Gidecekleri yer cehennem. Ya da dilemişlerdir. Cennetin hangi katına layıklarsa o katı hak etmişlerdir. Ve o gün nefsler ve fizik vücutlar orada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Orada bulundukları noktada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Bu çekim kuvveti indi ilahiden onlara ulaşır. Hepsi indi ilahiye vasıl olurlar. Ve oradaki elektromanyetik kuvvetler herkesi kendi hayat filminin rakamlı kitabının önüne ulaştırır. Hiç kimsenin bir yanlış yapmasına müsaade edilmez. Çünkü oradaki elektronik sistemler sadece o hayat filmini onun sahibi için dizayn etmişlerdir. Başka hiç kimse oraya çekilmez. Herkes sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi dediğiniz şey bir ekran veya bir perde gerektirmez. Boşlukta üç boyutlu olarak kendinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Sağ tarafta yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafta kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yer alacaktır. Nereden itibaren? Doğuşunuzdan itibaren kendinizi göreceksiniz. Kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri göreceksiniz. Çok daha önemli bir şey daha. Düşüncelerinizin de filmini göreceksiniz. Yani siz hayalinizde, düşünce platformunuzda neyi tahayyül ettiniz, neyi gerçekleştirmek istediniz ama hangi olayı vücuda getirdiniz? Burada son derece önemli bir olay söz konusu, taammüt. Yani bilerek, istenerek işlenen suçların gerçekte bilerek mi, istenerek mi, tasarlanarak mı gerçekleştiği, yoksa bir kaza eseri mi olduğu düşüncelerinizden anlaşılır. Düşüncelerinizi de üç boyutlu olarak göreceksiniz. Bir tarafta düşünceleriniz
öbür tarafta size ait olan bir hayat filmi. Üç boyutlu bir hayat filmi ve sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan ölümünüze kadar geçen süreyi orada göreceksiniz. Oradaki zaman parçasına dikkat edin. Orada kıyamet günkü zaman indi ilahide, buradaki bir gün sizin aleminizdeki 1000 yıla eşittir diyor Allah Teala. Yani 100 sene yaşamış olan birisi demek ki bir gün 24 saatse ve 1000 güne ifade, 1000 yıla ifade, 1000 yılı ifade ediyorsa, 100 sene yaşayan bir adamın oradaki bir günün 2.4 saatinde, yani yaklaşık olarak 2.5 saatte o kişinin bütün hayat filmi, 100 senelik hayat filmi gözden geçirilir. Hayatınızın her saniyesinde o hayat filminizde derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz. Hiçbir noktada boşluk oluşmaz. Yani bir insan şöyle düşünürse eğer, ben şu anda bir ibadet yapmıyorum, tamam derecat kazanmıyorum. Ama çok şükür kimseye de bir zararım dokunmuyor, öyleyse derecat da kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bir insan yanlış sevgili kardeşlerim. O kişi zikir yapmıyorsa her saniye derecat kaybeder. Çünkü daimi zikri Allah Teala üzerimize farz kılmış. Zikir yapmayan bir kişi daimi zikrin dışında kalan bütün zamanlarında her saniye derecat kaybeder. Ama kaybettiği dereceler daima bir derece kaybetmişse bir derece olarak yazılır. Herkesin kazandığı dereceler bir derece kazanmışsa normal standartlarda 10 katı yazılır. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de bu noktadan sonra mürşidine ulaştığı noktaya kadar. Mürşidine ulaşırsa, tabi olursa ne olur? O noktadan sonra o kişinin kazandığı bir derecenin 10 katı 100 katı olur. Kaybettiği dereceler gene birdir ama kazandığı dereceler bir kişinin mürşidine ulaştığı, tabi olduğu noktaya kadar 1'e 10 iken onun evvelinde de ister mürşidine ulaşsın, ister ulaşmasın, ister çok günahkar birisi olsun, ister sevapları çok olan birisi olsun hiç değişmez. O kişi mutlaka 1'e 10 kazanır. Allah'ın yoluna girip Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de 1'e 10 kazanır. Ne zamana kadar 1'e 10 kazanır? Mürşidine ulaşıp tabi olduğu güne kadar. Eğer bir insan 12 tane ihsanla tabi olmamışsa, yani mürşidine Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah onun üzerinde rahim esması tecelli etmemişse, kalbine ulaşmamışsa, gözünden kalbine ulaşmamışsa, böyle bir insanın kazandığı dereceler hep 1'e 10 olarak devam eder. Mürşide, bir mürşide tabi olsa da 1'e 10 olarak devam eder. Hiçbir zaman 1'e 100'e ulaşmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı denemişse, o Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren tabiyetiyle beraber kazandığı dereceler 1'e 10'dan 1'e 100'e kadar, 1'e 100'e çıkar. Bu kişinin ruhu tabiyetten sonra vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikiminden sonraki ilk %7 fazla birikiminde ruh 1. gök katına çıkar. Buraya kadar hep 1'e 100 kazanır kişi. Ne zaman ruh 2. gök katına çıkarsa 2. %7 fazla birikimiyle kazandığı dereceler her saniye için 1'e 200 olur. 3. gök katına çıkarsa 1'e 300 olur. 4., 5., 6., 7. gök katlarında 1'e 400, 500, 600 ve 700 olur. 1'e 700'de kalır. O kişi devamlı olarak
1'e 700 kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve mürşidinize ulaştığınız anda kazancınız 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkacaktır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman 1'e 700 almaya başlayacaksınız. Her derecenizden ve Allah'ın yolunda devam ettiğiniz sürece, bir başka ifadeyle zikriniz 33 binden aşağı düşmediği sürece, aynı 1'e 700'ü devam ettireceksiniz. İşte sura 3. üfürülüş, herkesin Mahkeme-i Kübra'ya çıkması. Mahkeme-i Kübra'da hakim yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davacı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davalı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da avukat yoktur, müdeyyimi yoktur. Herkes kendi hayat filminde hiçbir şek ve şüpheye düşmesi mümkün olmayacak kadar net bir şekilde yaptığı her hareketi görür ve bunun yaptığı her hareketin ne kadar taammütle oluştuğunu görür. Kendisine orada teslim edilen mizanla da derecelerini otomatik olarak görür. Mizan hata yapması mümkün olmayan bir mekanizmadır. Mizandaki rakamla orada hayat filmindeki rakamın birbirinin tıpatıp aynı olduğunu görür. Emin olur ki Allah hiçbir şekilde ona zulmetmemiştir. Kendisine zulmedilmemiştir. Ve şahitler birer birer oluşur. Her peygamber, eğer peygamber yoksa gene devrin imamlığını yapan Resullerden Veli Resul bütün mürşitlerin şahitliğini yapar. Her mürşit kendisine tabi olanlardan birilerine tabi olunmuşsa onların şahitliğini yapar. O şahitlerin her biri de kendilerine tabi olanların şahitliğini yaparlar. Ve böylece her devirde peygamberler şahitlerin şahididir. En üst seviyede şahit onlardır. Peygamberlerin olmadığı devirde o devrin imamları en büyük şahitlerdir. Ve böylece bütün şahitler görevlerini yaparlar. Ve kimin kazandığı dereceler, yeşil dereceler, kırmızı derecelerden fazlaysa rakamlar otomatik olarak tahakkuk eder. Hayat filminin sonunda kazandığı dereceler fazla olanların hayat filmlerinin bir kopyası kendilerine teslim edilir. Bir kısmına sağlarından teslim edilir, bir kısmına sollarından teslim edilir. Sağlarından teslim edilenlerde, sollarından teslim edilenlerde cehenneme ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kitaplarını sağdan alanlar cehenneme uçarak girerler ve cehennemi gezmek ve Allah'a şükretmek için cehenneme getirilmişlerdir. Cehennemde kalacak olanlarsa cehennem kapısı biraz yukarı doğru kaldırılarak yüzü koyun yatarlar ve burunları yere sürtünerek cehenneme girerler. Girdikleri zaman da orada dizüstü çöküp kalırlar. Ta ki diğerleri cennete gidecek olan, cehenneme gelip de cehennemin katlarını gezenler görsünler ve çıksınlar. Onlar nasıl uçarak girdilerse şeffaf kapılar, bizim dünyamızdaki Mika gibi şeffaf geçirgen kapılar, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri oradan geçirir. Oradaki elektronik sistemler buna göre dizayn edilmişlerdir. Diğerleri, yani cehenneme girecek olanlar, onlar o şeffaf kapılardan uçarak
giremezler içeriye. Ve normal standartlardaki kapı da yerinden biraz yükseltilerek, burunlar üzerine sürtünerek girerler. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Diğerleri ise cehennemi gördükten sonra sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemi terk ederler, cennete ulaşırlar. Kim cennete ulaşmışsa onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden mutlaka fazladır. Kim cehennemde kalmışsa onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Ve kıyamet günü sevgili kardeşlerim, mutlaka iki grup insan oluşur. Cehenneme herkes girer ama bir kısmı cehennemden çıkar. Bu sebeple onların cehennemden çıkışına Allah Teala tarafından izin verildiği için kıyamet gününe izin günü de denilmektedir. Birçok insan peygamberlerin kıyamet günü şefaatte bulunacağını zannederler. Büyük bir yanlıştır bu. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah Teala birçok ayet-i kerimede kıyamet günü şefaatin hiç kimseye fayda vermeyeceğini, hiç kimseden kimseye bir faydanın oluşmayacağını bir ayet-i kerimede değil, birçok ayet-i kerimede anlatmıştır. Şefaat bu dünya üzerinde ihsanla tabi olanlara devrin imamının ulaşması ve onların günahlarının böylece sevaba çevrilmesiyle gerçekleşir. Tövbe merasimi sırasında Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsanla mürşidine ulaşırsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa, tabi olursa, Allah Teala onun günahlarını, seyyiatini hasenata çevireceğini, sevaba çevireceğini söylüyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar, nefsleri de fizik vücutların içinde olmak üzere ya cehennemde ebediyen kalacaklardır, cehenneme girip dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler cennete gidecekler, oradan ayrıldıktan sonra cehenneme sevk edilirler. Cennete girecek olanlar uçarak girmişlerdir cehenneme, bütün cehennemi dolaşmışlardır, cehennemleri, ve geriye dönmüşlerdir. Yine şeffaf kapılardan uçarak çıkıp kendi cennetlerine ulaşmışlardır. Bir husus daha, cehennemle cennet arasında Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değildir. Sırat-ı Müstakim'le Sırat Köprüsü'nü sakın birbirine karıştırmayın. Sırat-ı Müstakim 7 tanedir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi insan ruhunu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir ki iki yatay, iki dikey, 4 sebilden oluşur. Uzun olan, en uzun olan 1. dikey sebildir. Adı tarik-ı müstakimdir. Adı sırat-ı müstakim değildir, tarik-ı müstakimdir. Kıyamet hakkındaki söylediklerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ölüm ve kıyamet isimli ya da kıyamet isimli bir konuşmayı tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kıyamet hakkında kalın çizgilerle söylenmesi lazım gelen Kur'an hakikatleri bunlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir hurafeye dayalı. Dinimize yerleşmiş olan hurafelerden bir tanesi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen mutlaka cennete girer. Böyle deniyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi bu kelime-i şehadet getirmek Allah'ın cennetine götüremez. Çok güzel bir şey söylemiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmış olurlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür. Demek la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ama zaten la ilahe illallah demeyi tek başına bile cennete girmenin mutlak işareti sayan bir zihniyet hala yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'dan başka hiçbir yazılı beyan yoktu. O Allah'ın kendisine indirdiği, kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i herkese okuyordu. Kalbine yazdığı ve Allah-u Teala'nın kalbinden okuttuğu Kur'an-ı Kerim'i. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün kitapların anasıdır. Biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik diyor. Öyleyse her şeyi muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın La ilahe illallah derse cennete gideceğine dair hiçbir işaret mevcut değil. Tam aksine eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun mutlaka cehenneme gideceği ifade buyurulmuş. Yani bir insan ömür boyunca her gün yüzlerce defa La ilahe illallah dese ama Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bu insanın cehennemden kurtulması için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimelerini ya sadece La ilahe illallah ya da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah beraberce söylemesi zararlı bir şey mi? Elbette asla zararlı değil. Çok güzel bu sözün La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün tekrar tekrar söylenmesinde fayda vardır. Kişiye derecat kazandırır. Ama bu kazandığı derecelerle hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kazandığı bütün dereceler boşa gider. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105,
106. ayet-i kerimeleri açıkça bir hususu ifade ediyor. 103-104, 105. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ama yüzlerce defa La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demiş. Bu kişinin bu sözü söylemesi çok güzel bir şeydir ama onu cennete ulaştırması ne yazık ki mümkün değildir. Peki söylenmesin mi? Çok söylensin. Ne kadar çok söylenirse o kadar güzel olur. O kişi derecat kazanır. Ama o kazandıkları derecelerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemediği için boşa gider. Heba olur. Allah Teala madem ki böyle söylüyor, Kehf 103-104-105'te bu muhteva yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kelime-i şehadet getirmesi onu hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yazık ki cehennemden kurtulamaz ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki Allah'ın cennetine girsin. Zaten dilemesi Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığının en güzel göstergesidir. Bugün 21. asırda 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanlığa Allah-u Teala'nın emri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmaları emridir. Herkesin hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala tarafından kesin şekilde emredilmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkesin mutlak olarak saadete ulaşmasını istiyor. Hadi gelin Kur'an'a başvuralım. Bakalım bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehennemden kurtulabilir mi? Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar diyor, kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak için İnsanın bilmesi lazım gelen ilk ayet bu ayettir. Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka zaruretini ifade eden bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve kişinin cennete girilmesi için, girebilmesi için de yapması lazım gelen şey açık olarak ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece
Allah'a ulaşmayı dilemektir, dileyenlerdir. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dileme kavramı unutulmuş? Çünkü iblis bütün insanların cehenneme gitmesini kesin şekilde hedef tayin etmiş kendisine. Allah Teala diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki bu insanların hepsini senin yolundan ayırmaya çalışacağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sıratı müstakimine ulaşacağım ve onların hepsini sıratı müstakimden men edeceğim. Onların sana ulaşmalarını engelleyeceğim diyor İblis. Ne yazık ki insanların çoğu bu sözün kurbanı olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka cennete girmek hedef alınmalıdır. Onun için de yapılması lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezse gördük ki kişi cehenneme gidiyor. Cennete girmenin yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek istiyor Allah Teala sizden. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan kalbinizden bir dilek Allah'a doğru yükselecek. Ya da deyin ki ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermişlerden birisi olmak

dilemesin. Ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse takva sahibi olamaz. Dilemezse şirkte kalır. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin şirkte kalacağını, takva sahibi olamayacağını söylüyor. Takva sahibi olamayan kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Diyor ki Allah Teala minî bine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve lâ tekunu minel müşrikîn. Diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kelime-i şehadet tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için bir cennet müjdesi sağlayamaz. O kişiyi şirkten kurtaramaz. O kişiyi takva sahibi kılamaz. Allah'ın tekliği Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Kur'an-ı Kerim ise Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğunu ifade ediyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için sen kendini dine ikame et. Hanif olarak. Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve Allah Teala devam ediyor. Hanif olarak kendini dine ikame et. Dine doğrult. Dini ayakta tutmak için gayret et. Ki Allah bütün insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sen de hanifsin, bütün insanlar da hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Allah'ın dininde değişiklik göremezsin diyor. Yani hem dini sadece hanif dini olarak yaratır, Allah-u Teala yaratmıştır. Hem de bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır Allah-u Teala. Hanif dininin yaşanabileceği özelliklerin sahibi kılınıyor kişi. Hanif dininin özelliği. Hem din sadece hanif dini olarak kalacak kıyamete kadar, hem de bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaklar. O tek dini yaşayabilecek olan özellikle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifse, o zaman Hazreti İbrahim'in hanif dinine bakıyoruz. Neyi ifade ediyor? Bir, tek Allah'a inanmak. Allah tektir. Tek Allah'a inanmayı ifade ediyor. Bu, Hazreti İbrahim'in hanif dininin vahdet akidesidir. Kur'an-ı Kerim'in de vahdet akidesidir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırkayı oluşturmak. Cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse böyle bir müessese yoksa hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir.

Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan insanların ilişkisinde Hanif dininin üçüncü faktörü de geliyor. Teslim. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif olduğuna göre, Hazreti İbrahim'in diniyle mücahiz olduğuna göre Kur'an-ı Kerim Hanif dininin temel kitabıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hanif'in lügat manası Allah'a teslim olmak demek. Zaten dinin adı da, Kur'an-ı Kerim'deki dinin adı da İslam dinidir. Allah'a teslim olanların dini. Teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, müsellime kelimesi, müsellim kelimesi, müslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a teslim olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kesinlikle bu dizayn içerisinde. Allah-u Teala hepinizin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Elbette La İlahe illallah, Muhammeden Resulullah'ı ne kadar çok söylerseniz o kadar size faydalı olur. Ama ibadet etmek, İslam'ın beş tane şartını yerine getirmek, bunlardan bir tanesi odur. Kelime-i şehadet. Ama hiç kimseyi diğer dört şartı da yerine getirseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, beş tane temel şartın beşincisi, diğerlerini de bir insan yerine getirse, beş vakit namazını kılsa her gün, her Ramazan orucunu tutsa, zekatını verse, hacca gitse, kelime-i şehadet de getirse bir günde birçok defa, o kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu mümkün görmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala bütün insanları aslında cennetine girmelerini dileyerek yaratmıştır. Ama serbest iradeyi de biz insanlara vermiştir. Serbest irade sebebiyle herkes dilediğini yapmakta serbesttir. İşte ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. O zaman onların bütün günahları örtülür. Mürşitlerine ulaştıkları zaman da sevaba çevrilir. Onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Neden? Müminin 102 ile 103 şöyle söylüyor. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felaha erenlerin gideceği yer cennettir. 103. ayet-i kerimede diyor ki, kimin de aynı gün, kıyamet günü, sevapları günahlarından hafifse ya da başka bir ifadeyle günahları fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır, gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerini boşa çıkarıyor. Onların amelleri, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Kişinin amelleri boşa gitmişse kazandığı bütün dereceler yok olmuş demektir. Bu kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerin ötesinde, gideceği yerde kesinlikle cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Biz hepinizin kurtuluşu için konuşuyoruz. Hepinizin gideceği yer Allah'ın cenneti olmalı. Bunun için de yapmanız lazım gelen kesin bir emir var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilediğiniz takdirde şirkten de kurtulursunuz, cehennemden de kurtulursunuz. Hüsranda olmaktan da kurtulursunuz. Takva sahibi olursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde gerçekleşecektir. Hepinizin Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyerek başarıyla yürümenizi, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı, sonra da fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek İslam'ın bütün boyutlarını yaşayarak irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutlu musunuz? Mutluluk hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok insana mutlu musun diye sorduğumuzda tabii mutluyum diyor. Soruyoruz. Her zaman mutlu musun? Mutluluk kesintisiz bir betiridir diyoruz. O zaman düşünüyor. Yok diyor, her zaman değil. Öyleyse hadi gelin sevgili kardeşlerim, mutluluğun sizinle beraber bir tarifini yapalım. Bizim kastettiğimiz mutluluk Allah'ın kastettiği mutluluktur. Biz onun yeryüzündeki vekiliyiz. Öyleyse onun bize öğrettiği bir stilde, bir tarzda ve o içeriğin bünyesinde kalmak kaydıyla biz konuşma yapabiliriz. Konuşturan odur. Öyleyse Allah'ın kastettiği mutluluk denilen şey nemene bir şeydir. Madde bir, Allah'ın kastettiği mutluluk kesintisiz bir mutluluktur. Kişi her zaman mutludur. Bütün şartlarda mutludur. İkincisi, Allah'ın kastettiği mutluluk üç ayrı boyutta da hissedilmelidir, yaşanmalıdır. Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, kişinin dış dünyasında mutluluk. Üç, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Hadi birazcık açalım konuyu. Nedir kişinin iç dünyasındaki mutluluk? Evvela mutsuzluğun ne olduğundan başlamamız lazım. Mutsuzluk nedir? Mutsuzluk bir kavga halidir. Bir kaos halidir. Veya bir savaş halidir. İç dünyanızda bir savaş var sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasında öyle bir savaş var ki siz tedbir almazsanız bu savaş ömür boyu sürer gider. Ömür boyu mutsuz İç dünyasında devamlı kavga olan bir kişi olursunuz. Yetmez, iç dünyasında kavga olan kişi, dış dünyasında da kavga olan kişidir. İç dünyasında kavga olan kişi, dış dünyasında başka insanlarla kavgası olan kişidir. Bu kişinin iç dünyasında neden kavga vardır? Kişinin iç dünyasındaki kavganın temelinde bu insanın nefsiyle ruhu arasındaki kavga vardır. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler nefsin kalbini doldurmuştur. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse hem emirlerine Allah-u Teala'nın itaatsizlik var, rezistans var, hem de yasaklarına var. Yasakların mutlaka işlenmesini isterler, emirlerinde işlenmemesine.
başlangıçta bir fizik vücudunuz var, şu vücut. Bir nefsiniz var. Hepiniz nefsinizi çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuz. Bir de ruhunuz var. Eğer daimi zikre ulaşmamışsanız ruhunuzu tanıyamazsınız. Çünkü onu hiç görmediniz. Ne zaman kalp gözünüz açılır da Allah Teala size ulul elbab makamında ana dergahı gösterirse, işte o dergahta onlarlık sıraları halinde oturan, önlerinde rahleler olan, rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler bulunan, onlar insan ruhlarıdır. Muhtezam saflar halinde otururlar. Orada bir çalışmanın içerisindedirler. Ana dergah devrin imamına aittir. O dergahta seyri sülük yapılır. Dergaha ulaşanlar bir süre zemin katta kaldıktan sonra önce birinci kata kadar çıkabilirler, sonra ikinci kata kadar, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar çıkabilenler olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için çoğunuz ruhunuzu tanımıyorsunuz, onu hiç görmediniz. Ruhunuz demekten kastımız ne? Saçınızın, sakalınızın her teli ruhunuzda da aynıdır. Bütün görüntü %100 sizi temsil eder. Her değişikliğiniz ruhta da vücut bulur. Fizik vücudunuz ruhun aynasıdır. Ruhun muhtevasında ise sadece hasletler var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyet. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışma içerisinde. Neden? Nefsiniz Allah ne emretmişse yapmamak istiyor. Ruhunuz mutlaka yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ruhunuz asla işlemek istemiyor. Öyleyse içinizde fizik vücut bir şey yapmaya kalktığı zaman yapacağı olay bir tanedir. Ya nefsin istediği istikamette bir davranış biçimi ya da ruhun istediği istikamette bir davranış biçimi. Nefs Allah'ın yasak ettiği bir fiili, mesela kafayı çekmeyi istiyor. Ama ruh buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü o yasak bir fiildir. Burada açık bir şekilde bir anlaşmazlık söz konusudur. Bir çatışma söz konusudur. Nefs ruhu, ruh nefsi ikna etmeye çalışır. İş dünyanızda iki sesin tartıştıklarını duyarsınız. O konunun yapılması ve yapılmaması konusunda ve taraflardan sadece bir tanesinin dediği olur. Ya nefsiniz galip gelecektir ya da ruhunuz. İkisi de vücudun kumandanı olan akıldan talepte bulunurlar. Akıl beyninize kumanda ederek sizin vücudunuzu kullanan bir güçtür, bir kuvvettir. Allah'ın bir nimetidir.
akıl, muhakeme, hafıza, idrak, zeka ve bizatihi akıl gibi birçok fakültelerden oluşur. Evrenseldir, kainat şumuldur. Herkesle mutlak olarak irtibat halindedir. Herkesin vücudunu akıl kullanır. Ve herkesle ayrı ayrı meşgul olabilir. Nasıl Allah Teala bizleri, hepimizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmışsa, her yaptığımızdan biz daha onu yapmadan evvel haber oluyor, alıyor da bize müsaade buyuruyorsa, biz ondan sonra her şeyi vücuda getirebiliyorsak, Allah Teala'nın dizaynında da aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

akıl bütün fakülteleriyle emrinizde gibi görünmesine rağmen aslında hepimiz onun emrindeyiz. Çünkü karar merceği akıldır. Bir taraftan nefsimiz akla müracaat eder. Allah'ın yasak ettiği bir konuda veya emrettiğinin yapılmaması istikametinde talepte bulunur. Aynı anda ruh da harekete geçer. O da Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmemesi konusunda akıldan talepte bulunur. Burada aklı hangi ortamda şuur kazandığı önemlidir. Şuur da aklın insandaki fakültelerinden bir tanesidir. O zaman hangi şartlarda akıl acaba insanda şuur kazanıyor? Eğer bir toplumda Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasak ettikleri de serbest bırakılmışsa, akıl buna göre şuurlanmıştır. O zaman bu vücutta nefsin talepleri hakim olur. Akıl, nefsten ve ruhtan gelen birbirine zıt istikamette talepleri değerlendirir ve genel olarak nefsin taleplerini uygun görür ve fizik vücut onları yapar. Veya kişinin davranış biçimlerinde hakim olan emirleri farklı bir yapılanma sebebiyle akıl yerine getirir. Yani öyle bir statü düşünün ki orada Allah'ın bütün emirleri büyük bir zevkle uygulanıyor. Akılda fizik vücudun zevk aldığı o Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi işlemlerine alışık bir statü kazanmış. O zaman nefsin talepleri hep bunların dışındaki talepler olacaktır. Akıldan geçer not olamayacaktır. Fizik vücut onları yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu dizayn içerisinde insanoğlunun ulaşabileceği statü mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala ruhu mutluluğun sembolü olarak yaratmıştır. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratmıştır ruhumuzu. Ruhun tekamülü yoktur. Zaten standartların en yükseğiyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demiştik ki ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Gerçekten daha güzeli yoktur ruh için. Zaten en güzel de donatılmıştır. %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek özelliklerin sahibidir.
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek özelliklerin sahibidir. Bu sebeple mutluluğun gerçek temsilcisidir. Bir insan bir gün o noktaya ulaşabilirse, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olursa, ona huzursuz edecek hiçbir şey kalmayacaktır. Allah'ın yasaklarına riayet ediyorsa, o istikamette de onu rahatsız edecek olan hiçbir şey kalmayacaktır. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan bir insandır. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz var, çünkü ruhumuz var. Bu ikisi birbiriyle devamlı kavga halinde. Kavga varsa veya kaos varsa veya savaş varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en güzele yönleneceği bütün standartlarda iç dünyanızdaki denge konunun merkezidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dengenin bozulması söz konusudur gibi görünür. Dengeyi sağlayan nedir? Gece ile gündüzdür. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi geçerse o kadar gündüz kelimesi geçmiştir. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Bir noktadan aynı uzaklıkta olan artı ve eksi iki kutbu gösterir Kur'an-ı Kerim. İkisine de eşit haklar tanımıştır Allah Teala. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın söylediği işaret, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani kıyamda tutarak, zıddıyla ayakta tutarak, bir başka ifadeyle zıddıyla dengeye getirerek bir denge içinde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun yaşanması söz konusu olmalıdır. Hepiniz için saadet, mutluluk müessesesi, bu dengenin giderek Allah'ın ibresinde, Allah'ın tarafında ağırlık kazanmasıdır. Hayata sağ kanadınız, ruhunuz. Baştan aşağı hasletlerle dolu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir görüntü. Sol tarafınız, ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz. İçerisi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itiraz eden, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Bir başka ifadeyle nefsiniz karanlıklarla temsil edilir. %100 afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibisiniz. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Hasletlerse nurdurlar. Pırıl pırıl aydınlıktırlar. Ruhun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır. Nefsin kalbi ise kapkaranlıktır. Nefste ve ruhta kalbi vücuda kan pompalayan, sonra da kirlenen kanı akciğerlere gönderip temizleyen bir eme basma tulumu olarak düşünmeyin sakın. Birinde sadece afetlerin toplandığı, diğerinde sadece hasletlerin toplandığı bir kalp söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbiniz
Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu kapkaranlıkken, onu %100 faziletlerle dolu hale getirmelisiniz. %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir nurlar demeti haline getirmelisiniz. Ne demek istiyoruz? Mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sözümüze kulak verin. Mutluluk sizdeki karanlıkların azalması, nurların da artması yoluyla tecelli eder. Hayata herkes eşit şartlarla başlar. Ruhu %100 aydınlıktır. Nefsi %100 karanlıktır. Hiç ışık yoktur ruhunda, nefsinde. Ruhu ise hiç karanlık olmayan bir varlık olarak insanoğlu bu dünyaya ulaşır. Görevi nefsinin bütün afetlerini yok etmektir. Ruhunda hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Yapması da mümkün değildir. Zaten ruhu kendisine ait değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte tam bizim kimliğimizi aksettiren, şu anda nasıl görünüyorsak tam o görüntüde olan ruhumuz, aslında bizim fizik vücudumuzun şeklini %100 almasına rağmen o biz değiliz, bize ait değil. Allah'a ait bir emanet. Ve Allah-u Teala emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmemizi emreder. İlk emanet ruhumuzdur. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti göklere, dağlara, yerlere teklif ettik. Onlar emaneti kabulden kaçındılar, yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor. O insan ki diyor, cahil ve zalimdir. Eğer bir insanın zalim olması sebebiyle ve cahil olması sebebiyle emaneti yüklendiğini düşünürseniz, burada akıllı bir karar olmaz. Neden? Zalimse neden ruh gibi bir emaneti yüklensin de devamlı kavgaya girsin? Cahilse neden alim olan bir müesseseyi kabul etsin? Allah Teala'nın bu ayette bizlere ulaştırmak istediği mesaj, nefsimizin fizik vücudumuzla birlikte ev sahipliği durumunda olmasıdır. Ev sahipliği yapmasıdır. Yani ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücut değildir. Fizik vücutta daha evvel mevcut olan nefstir. Nefs ve fizik vücut beraberce ruha ev sahibi, ev sahipliği etmektedirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki dizaynı bir denge unsuru olarak düşünün. Ne demek istiyoruz? Ruhunuz %100 aydınlık, pırıl pırıl bir güneş gibi, ruhunuz %100 karanlık, yıldızsız bir gece kadar, ışıksız bir ormanda, yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa, nefsinizin kalbi de o kadar karanlık, zifir karanlık. Ne oldu? Biri tam aydınlık, öteki tam karanlık, denge unsuru var. Yani sıfırın 100 ötesindeki bir aydınlık ifade ediliyorsa, sıfırın 100 altındaki bir karanlık söz konusu.
İkisi birbirini sıfır noktasına itibaren dengeliyor. Bu denge daha sonra otomatik bir bozulma ile bozulur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu derhal işitir ve görür. O kişi üzerinde Allah rahim esması tecelli eder. Kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişiyi gören, işiten, idrak eden bir hale getirir. Ve mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine iman yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Devrin imamının ruhunun oraya gelişinin arkasında o vücutta görev alması söz konusudur. Devrin imamının sonsuz sayıda ruhu vardır. Aslında hepsi zaten hepsi Allah'ın ruhudur. Bizim şeklimizde olmasına rağmen o ruhun bize değil Allah'a ait olduğunu hiç unutmayın. Sadece şekli size aittir. Yoksa ruh Allah'ın ruhudur. Bize burnumuzdan Allah Teala ruh üfürmüş doğarken. Herkes için geçerli bu. Biz diyor insana ruhumuzdan üfürdük. İşte böyle bir ortamda ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız zaman ayrılır, ana dergâhta yerini alır. Hedefi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a mutlaka ulaşacaktır. O kişi 6 aylık ömrü varsa hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bizzat Allah'a ulaştıracaktır. Eğer ömrü yetmezse kişinin, ölüm yazılmışsa, o zaman yolda da ölse kişi, yani ruhu Allah'a ulaşmadan da ölse, mürşide ulaşmadan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse kişi mutlaka cennete girer. Burası birinci kat cennettir. 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete girer. Ama yaşarsa, 6-7 aylık bir ömrü varsa, 5-6 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani nehir denize kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle su kendisini vücuda getiren suya ulaşmıştır. Allah'a ait olan Allah'ın üfürdüğü ruh kendi aslına Allah'a geri dönmüştür. Bizdeyken bizi temsil eder ama Allah'a aittir. Hiçbir zaman ruh bize ait değildir. Bizi en açık temsil eder eden şey fizik vücudumuzdur. Adem oğullarından olan fizik vücudumuz. İnsan. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhunuz vücudunuzdan ayrılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe size zaten bir tekamül de söz konusu olmaz. Ne yapsanız mutlu olamazsınız. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaştınız. 14. basamaktasınız. Mürşidinize tabi olduğunuzda devrin imamının ruhu başınız üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki vücudu terk et. Çünkü senin yevmüttalağın geldi. Yani Allah'a milaki olma günü. Milaki olmak, ulaşmak demek. İlka olmak demek. Allah'a milaki olma gününde de Allah-u Teala yevmüttalak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak için vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur ve Allah'ın ruhunun bir parçasıdır.
Bu ruh mürşidine kişi tabi olduğu zaman vücudu terk eder. Ve hangi dergaha tabi olduysa o dergaha ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra ana dergaha, yani devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Eğer kişi devrin imamına tabi olmuşsa zaten ruhu derhal orada yer alır. Arka sıralarda yer alır. Henüz Allah'a doğru yola çıkamamış olan kesimde yer alır. Bir süre ana dergâhta bulunup oradaki standartlara sahip olma imkanı verilir ruha. İşte sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca denge büyük ölçüde bozuldu demektir. O kişinin sadece nefsi var, nefsi de %100 afetler dolu. Öyleyse kişi çok kötü bir durumda. Sabahtan akşama kadar işlediği şeyin sadece günah olması lazım. İşte öyle olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala onun tedbirini almış. O muhteşem dengenin korunabilmesi için Allah-u Teala sizinle şeytanın ve şeytanların arasına bir perde çekiyor. Sizi aslında mutsuz yapan şey hep şeytanın verdiği telkinlerdir. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi devamlı içinizden size telkin eder. Veya emrettiği şeyleri yapmamanızı devamlı telkin eder. Ama ister emirler cephesinden bakın, ister nehiler cephesinden, hedefi sizi sadece huzursuz etmektir, sıkıntıya sokmaktır, mutluluğu size asla yaşatmamaktır. Kendisi her zaman mutsuzdur. Gideceği yeri de biliyor, cehennemin en alt katı, bu hiç değişmeyecektir. Bu sebeple insanlardan ne kadar çok insanı baştan çıkartırsa, Allah'ın yoldan alıkoyarsa, Allah'ın yoldan saptırırsa, iblis o kadar mutlu bir varlık hüviyetinde yaşar. Bütün gücüyle insanların mutsuzluğu için çalışır. İşte sevgili kardeşlerim, iblis her halükarda bu standartlardadır. Sadece insanı mutsuz etmek için var olan bir şeytanla, çok yakın şeytanla insan ilişkisinin gerçek mimarı. İblis, şeytanların en üst noktasında olan şeytandır. Yoksa sonsuz sayıda şeytan yaşıyor. Her insan etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı Allah'ın yolundan sizi saptırmaya çalışan, devamlı size tesir etmeye çalışan bir şeytan. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki bir tarafta ruhunuz var %100 aydınlık, bir tarafta nefsiniz var %100 karanlık. Denge kurulmuş, ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ama ruhunuz mürşidinize ulaşıp da vücudunuzu terk ettiği zaman sadece karanlıklar içinde bir insan olursunuz. Bu karanlıklara şeytan tesir edebilse sizi çok kötü noktalara ulaştırabilir. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, gerçek bir dilekle dilemişse Allah onu mutlaka işitir, bilir ve görür. Allahü Semiül Alim diyor. Allah işitir ve bilir. Allahü Basirül Bilibat, Allah kullarını görür. İşte sizi gören, işiten ve bilen Allah-u Teala ruhunuzu
Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçer ve mürşidinize ulaştığınızda ruhunuz devrin imamının emri üzerine, görevi devralmak için geldiği emri üzerine vücudu terk eder. Onun dışında hiçbir kuvvet ruhu vücuttan çıkmaya icbar edemez. Mecbur edemez. İşte ruh vücuttan ayrıldığı zaman birçok dinlerini bilmeyen insan, ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür derler. Oysa ki bütün insanların ruhunu Allah-u Teala hayattayken kendisine istiyor. Mesela şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ruhumuz bundan 30 sene evvel falan Allah'a gitti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ne zaman ki mürşidimize ulaşıp Allah Teala bizi mürşidimizi sevdirerek taviyetimizi gerçekleştirir, devrin imamının ruhu derhal başımızın üzerine gelir ve bizim ruhumuza der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmüttel hakkın geldi, vücudu terk et, ben burada görev yapacağım ve devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerini alır. Ne olur alırsa cinler size saldıramaz, şeytanlar da saldıramaz, size hiçbir şey yapamazlar. Hangi süreç içerisinde? Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu durduğu sürece. Peki ruhunuz vücudunuzu terk etti. Bu durumda nasıl oluyor da şeytan biz insanlara bir şey yapamıyor? Bir şey yapamazdan muradımız size tesir etmesi değil. Size büyü yapamaz. Size hüddam yapamaz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerinde olduğu sürece zulmani ilimler size işlemez. Size tesir etmez. Hiçbir şekilde bir büyü, bir hüddam müessesesi, yani cinlerin üzerine saldırılması size bir zarar vermez. İşte insanlar akıl etseler Allah'a ulaşmayı dileyecekler, sonra da mürşitlerine ulaşacaklar ve şeytanın ve insanların büyü yoluyla kendilerine zarar vermesini önleyecekler. Ama bilmiyorlar. Bu yüzden milyonlarca cinli insan var yeryüzünde. Milyonlarca şeytanın işkenceden işkenceye dolaştırdığı insanlar, huzursuz, mutsuz, her şeylerini kaybetmiş zavallı insanlar. Şeytanın ve onun cinlerinin, onunla iş yapan süfli cinlerin size zarar vermemesinin temelinde tabiyetiniz yatar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. Ve de tabi olduğunuz zaman başın üzerine devrin imamı gelir, ruhunuz da Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinizin içine ise iman yazılır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesine başlayabilmeniz kalbinizin içine imanın yazılmasına bağlı. İşte mutluluk buradan başlar. Çünkü bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırma mutluluğu buradan başlar. Yoksa gerçek anlamda kalın çerçeve içinde genel mutluluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Neden?
Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi sünneye kısmıştır. Kısarsa ne olur? Şeytan size tesir edip de negatif şeyleri, Allah'ın yasak ettiği şeyleri size söyleyemez, sizi onlara iştahlandıramaz. Başka ne yapamaz? Bunun tersini de yapamaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza da mani olamaz. Yani şeytanın sizin üzerinize negatif veya pozitif açıdan bir işlevde bulunması, bir tesir yapabilmesi bu noktadan itibaren artık mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi bir perdeyle kesmiştir. Ne zamana kadar böyle devam eder, şeytan size en ufak bir tesirde bulunamaz? Gene saldırır ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Üzerinize tesir icra edemez. Ne zamana kadar? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 14. basamakta mürşidinize tabi olursunuz ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. 15. basamakta ruhunuz birinci kata ulaşır. 16. basamakta ikinci kata. 17, 18, 19, 20, 21. fasıllarda ruhunuz Allah'a ulaşır. Bunların her birisi ayrı bir basamaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine asla müsaade etmez. Bu Allah'ın sözüdür. Bütün Allah'ın yoluna çıkan insanlara Allah Teala mutlaka bu yardımı yapar. Şeytanın onları engellemesini kesin şekilde men eder Allah Teala. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar yapamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ulaştıktan sonra durum nedir? Ulaştıktan sonra tekrar kapılar açılır. 14. basamak, 7. basamaktan itibaren, 14. değil, 7. basamaktan itibaren kişi mutluluğu yaşar. Hatta 7. basamak 3. basamak demek olduğu için 7. basamak dedik. Aslında 3. basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın koruması altındasınız. Şeytan size tesir edemediği için ruhunuzun Allah'a ulaştırılacağı 21. basamağa kadar hiçbir sıkıntı, huzursuzluk yaşamazsınız. Çünkü şeytanın sizin üzerinizde sizi huzursuz edebilmek için o istikamete sizi kandırabileceği hiçbir imkanı yoktur. Çünkü size direkt olarak tesir edemez, ulaşamaz, sözlerini ulaştıramaz. Negatif bir tesir icra edemez. Ulaştırdığını düşünseniz bile bunların size tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Ne zaman ki 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır, derhal Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu ansa 22. basamaktır. Siz fena fillah'tasınız. Yani Allah'ın zatında fani olanlardan birisiniz. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra

zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, merhamet, salavat nurları göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Onu takip ederek kalbinize ulaşır. İşte bu nurlar sizin mutluluğunuzu sağlayacak olan son derece önemli Allah'ın nimetleridir. Fazıllar ve rahmet nurları, rahmet nurlarıyla salavat nurları bir dörtlü oluştururlar. Birinci ikili rahmetle faz, ikinci ikili rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelirler, Allah'ın açtığı yarıktan geçerler, kalbinize ulaşırlar. Kalbinize Allah imanı yazmıştır. İman, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıları kendisine çekmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Mutluluğunuzun da simgesi budur. Her katta %7 nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. Bunlar evvelce Allah'ın yoluna girmeden evvel ruhun yaptığı görevi yaparlar. Yani sizin yanlışları işlemenize mani olmaya çalışırlar. Ve güçleri arttıkça mutluluğunuz artar. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman siz nefsinin kalbi yarıdan fazla %51 Allah'ın nurlarıyla donatılan birisi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %49 fazla birikmiştir, 7 defa %7. %2 de rahmet nuru oluşmuştur ondan evvel. Böylece nefsinizin kalbi artık fazılların hakimiyetinde, Allah'ın nurlarının hakimiyetinde, çoğunluk nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerine itaat ediyor, azınlıkta itaat etmek istemiyor. İşte böyle bir ortamdan sonra zikir adı verilen işlevle Allah Allah Allah Allah diyerek ya sesli bir şekilde ya sessiz bir şekilde Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını davet edersiniz. O nurlar kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde bütün güzellikleri yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzellik en güzel standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olana kadar yaşanır. Ondan sonra ne olur? Allah'ın sözü buraya kadardır. Sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala, söz vermiş, mutlaka yerine getirir. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında işitir, bilir ve görür ve ona derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin ruhunu, o kişinin 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte böyle bir ortamda, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ortamda koruyucu perdenin kalktığına şahit olunuz. Artık şeytan sizi boy hedefi haline getirir. Sizi ulaştığınız yerden Allah'ın zatına ulaştınız ya, oradan düşürebilmek için elinden gelen bütün gayreti bıkmadan, usanmadan gösterir. Fena halde içerlemiştir size. Siz nasıl olur da ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız? Nasıl olur da o mutluluğu yaşarsınız? Şeytanla beraber mutsuz ve huzursuz bir insan olmanızı ister o. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir bu, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? Çünkü şeytanla ilişkiniz %100 kesilmiştir. Size o süre içinde telkinde bulunamaz. Bulunamazsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neticede bu ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadardır. Ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkan üzerinizden alınır. Şeytan size tesire tekrar başlar. İşte burada sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmelisiniz.
zikrinizi arttırmalısınız.

biraz ve %51'den adım adım yukarıya doğru giden bir trend olmalı. Yukarıya doğru. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman düşmezsiniz. Çok az da olsa bir kısım insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra yavaş yavaş gevşek bir hüviyet alıyorlar ve de adım adım zikirlerinden uzaklaşıyorlar. Bunlar nadir insanlar. Hiçbir zaman %1'i normal statüde dergahlarda aşamazlar. Ama böyle de olsa bu tarzda misaller çok. İnsanlar zikirlerini azaltmaya başlıyor. İşte azaltma yozlaşmanın başlangıcıdır. Mutluluğun mutsuzluğa dönüşmesinin de başlangıcıdır. Ve insanlar o istikamette devam ettikleri zaman o yaşamakta olduğunuz mutsuzluk, mutluluk tamamen yavaş yavaş mutsuzluğa doğru dönüşür. Neticede tamamen mutsuz bir insan olur kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey son derece açıktır. Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. En az 5-6 aylık bir süre dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluğunuzun devamını mı istiyorsunuz? Öyleyse vuslattan sonra da ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra da zikrinizi arttırmaya devam edin. Nasıl siz 33 bin zikre kadar çıktınız sıfır zikirden, ondan sonra daimi zikre doğru devam edin. Eskisi kadar hızlı olmasın, yavaş yavaş olsun. 33 bin zikir 35 bine çıksın. 37 bine çıksın. Yavaş bir gelişme de olsa siz eminsiniz. Eminelerde muhafaza ediyorsunuz. Düşmezsiniz Allah'ın yolundan. Ama zikrinizde azalma başlamışsa, zikrinizi ihmal ediyorsanız işte orada büyük probleminiz var sevgili kardeşlerim. Çünkü bu ihmal sizin ayağınızın kaymasına sebebiyet verebilir. Dünyadaki en büyük pişmanlıkları yaşarsınız o zaman. Allah'a günlerce, gecelerce yalvarırsınız sizi tekrar hedefinize ulaştırsın diye. Ama treni kaybettiniz. Tekrar ulaştırması için sizin Allah'a ulaşmayı tekrar dilemeniz gerekecektir. Ve sonuna kadar bir yolculuğa daha gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Nefsinizin kalbindeki afetleri nasıl yok edeceğinizi söyledik. Bunda da zikirdir. Allah'tan gelen nurlardan, özellikle fazıllar nefsinizin kalbine yerleşerek nefs tezkiyesi olayını gerçekleştirirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı, tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, "Beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem." Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. "Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar," dedi. Allah da şeytana izin verdi. "Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın," dedi.
0: Meryem sordu.
1: "İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi."
2: "Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister."
0: Meryem,
1: "Peki bunu nasıl yapıyor?"
2: "Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?"
1: "Ruh, fizik, beden, nefs."
2: "İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, "Haydi kalk, anneni mutlu et," diyor. Başka bir ses ise, "Boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar," diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: "Yardım etme, oyun oyna," diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an'daki esaslarıyla vuslat. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre vuslat nedir? Vuslat, zamanımızda insanların %90'dan fazlasının unuttuğu, Allah-u Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı Allah'ın bir temel hakikatidir. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a dönüşüdür, ölmeden evvel Allah'a vasıl olmasıdır, ölmeden evvel ölmektir. Vuslatın esası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah-u Teala mutlaka o insanların ruhlarını kendisine ulaştırır. İki ayet-i kerime vuslat için garanti veriyor. Bunlardan bir tanesi Şura 13, diğeri de Ra'd 27 veya Hud 29. Hud 29'u da buraya ekleyelim bu sıratın içerisine. Yani Hud 29, Ra'd 27 ve Şura 13 sırasıyla Allah-u Teala'nın bu garantisini veriyor bize. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın 19 fiille 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel ruhun Allah'ın zatına dönüşünü, vuslatı bize açıklıyor. Allah Teala Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Vallahu indehu husnul ma'ab." Allah onun katında en güzel sığınaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatına sığınıyor ve yok oluyor. Allah'ın zatı ruh için sığınaksa, Allah'ın zatına ulaşan ruh için durum nedir? Nebe 39'da Zalike Yevmul Hak Femen şahatta kaza ila Rabbi ma'aba. Nebe 39 ise bugün hak günüdür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ve Rabbi onun için ma'abdir, sığınaktır. Ma'ab, sığınak. Allah zatı ruh için bir sığınaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, huslata ermiş oluyor. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu, Allah'a ulaştırırlar, huslatı gerçekleştirirler. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması vuslattır. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a sarılmayı, bu ayet-i kerimede sarılmak, Ra'd 21'de vasıl olmak, Nebe 39'da Allah'ın zatına sığınmak, hepsi aynı hakikati ifade ediyor. Allah-u Teala ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını bize söylüyor. Birisi hayattayken, Bakara 46, اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَيْ رَاجُعُونَ Diğeri de ölümle. Secde 11, قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَىٰ تُرْجَعُونَ Öyleyse görülüyor ki vuslat Kur'an-ı Kerim'in temel hakikatidir. Ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a sarılmasıdır, Allah'a sığınmasıdır, Allah'a vasıl olmasıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, herkes vuslatı gerçekleştirebilecek vasıta mıdır? Peşinden söylüyoruz, evet. Vuslat son derece kolay bir merhaledir. Hepimiz buna ehil olarak yaratıldık. Hepimiz hani fıtratıyla yaratıldık. Vuslat için asıl olan ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe etmesiyle birlikte vuslata başlayabilecektir. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır ve nefsinin 7 tane kademelik tezkiyesi boyunca ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret, Rabbine doğru hicret, ruhun gök katlarında seyri sülükünü de ifade ediyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani her seferinde tövbemizi bozan nefsimizdir, nefsimin afetleridir. Ama güneş batıdan doğduğu an ki nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet tamamen temizlenip yerine 19 tane fazilet yerleştikçe işte bu olay ulaşıyor. Ve Allah-u Teala'nın hepimizden istediği daimi zikre ulaşarak bir daha tövbemizi bozmayacak tarzda Allah için olmamızı buyuruyor. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ قَالَ اِنِّي مُحَاجِرُ لَا رَبِّ Lut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyor ve dedi ki muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Bu da bir kere daha ruhun Allah'a ulaşması yolculuk noktasında muhacir olmak, Rabbe hicret etmektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu esasları ayetlerle bir bir bize açıklıyor. Rum 30'da münü fâkime şekele dini hanife fıtratallâhi elleti feteren nâse aleyha ve Çin'i fizik vücudunu hanif olan dine yönel. Allah'ın yaratmasıdır. Elleti feteren nâse aleyha. Allah bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu hayatın açıklaması sadedinde her doğan çocuk hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla doğar. Ama anne baba onu Yahudi mecusi putperest yapar. Yani anne baba çocuğun şirkte kalmasına sebep olur. Eğer kişi Allah'ın dinini yaşarsa o zaman yaratılış gayesine uygun olarak hanif dini İslam dininin standartları içinde mutluluğu yaşar. Ama anne baba dıştan bir tesirle onun Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa, engel olursa o zaman da hanif dinini yaşamak üzere yaratılan bu kişi anne baba tarafından hanif dininden saptırılmasına sebebiyet veriyor. Allah Teala Nisa 175'te فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ona sarılmak isteyen. Allah'a sarılmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a sığınmaktır. Kutsal kitaplarda ister Tevrat, ister İncil, ister Kur'an-ı Kerim dinin hanif dini olduğunu Allah-u Teala bize buyuruyor. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim içeriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim içeriyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Bunları aslında bir ekranda bir bütün olarak gösterebilir miyiz bilmiyorum. Gösterebilirsek şunu görüyoruz. Ayrı ayrı o şekliyle yani Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı. Bu şekilde aynı ekranda evet şimdi şu anda oldu. Hazreti İsa'nın şimdi şu anda ekranda bunu belki bizi şu anda dinlemek isteyen yani ekrana başında bizi izleyen sevgili kardeşlerim ve misafirlerimiz gördüğünüz gibi Ulul Azm Nebisi olarak bahsi geçen 5 tane Ulul Azm Nebisi'nden bir tanesi de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den önceki Ulul Azm Dört tane nebidir. Allah onların şeriatını da Peygamber Efendimiz'e şeriat kılarak vahyetmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim olarak var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim olarak var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim olarak var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim olarak var. Ve son olarak Allah-u Teala aynı dini 7 sabah 4 teslim olarak Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e vahyetmiştir. Huslat, asıl olan ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı müstakime ulaşmasıdır. Kim mürşid önünde tövbe eder, 12 tane insanla mürşidine tabi olursa mutlaka Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır ve ruhu mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, hayattayken huslata ermek insana ne sağlar? İslam mutluluktur. Huslat ise mutlulukların başta gelenlerindendir. Huslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Huslat olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. O kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu dilek olmazsa o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olur. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede mülaki olmayı dileyenlerin Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. 7 ayet. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, 249 evet Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Burada kırmızı renkle ulaştırılan mülaki olacaklarını yakın sahip eden, yakın hasil eden, Allah'a mülaki olacaklarını kesin bilen, Rablerine mülaki olacaklarını inanan, Rablerine mülaki olmayı yakın hasil eden, Rabbine mülaki olmayı dileyen, Allah'a mülaki olmayı dileyen ve Allah'a mülaki olan kişi. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın garantisi altında Allah-u Teala bunu 7 defa adeta tekrar edercesine kim mülaki olmayı dilerse ondan sonrası o kişiye ait değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması garanti altında. Bu slaytla 7 tane hadisi aslında birleştirebiliriz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste de dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Bir slayt olarak hem bakın ayetler hem de bu ayetlere dayanan Resulullah'ın açıklamaları hadisleri. Örneğin kim Allah'a mülaki olmayı derse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerifi Cebrail Aleyhisselam'dan kaynaklanıyor. Ve diğer hadiste de men habbebe lika Allah'ı habbebe Allah'u likayı. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Ayet-i kerimede de Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Ve görüldüğü gibi ulaştırmayı dilen Rabbimiz ne yapıyor? Onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. O kişi mürşidine tabi olduğu an hedefe ulaşıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Öyleyse her halükarda mürşide tabi olmak asıldır. Ama mürşide tabi olmak nasıl kapıysa mürşide ulaşmak da şehir manasında ve Allah-u Teala da mutlak surette onları kendisine ulaştırıyor. Ulaştırmayı garanti ediyor işte. Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimelerinde Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibi olan kişi mutlak surette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına onu sahip kılıyor. Ama Yunus 7-8'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da amelleri boşa gittiği için kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala herkesin vuslatı yaşamasını, yani bize emanet olarak verdiği ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a döndürülmesini farz kılmış. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zaten biz bütün insanlar ayrı değiliz ondan. Denetimi altında yaşıyoruz. Ulaşmış durumdayız. Yani farklı bir yerde değiliz.
3: Sadece Allah'ımızı zikretmek, onun emirlerini yerine getirmek yeterlidir. Alnımız secdeye değdiği sürece kurban oldum Mevlam'ın vuslatını inşallah. Bizler de ermişler gibi, diğerleri gibi olmasa da yakınından geçeriz inşallah.
4: Namazı kılacağım, orucu tutacaksın.
1: Ruhumuzun yaşarken Allah'a ulaşması için yapmamız gereken ilk şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle talepleriniz var mı Allah?
3: Kesinlikle var. Eğer Allah'ımıza ulaşmayı talep etmezsek nefes dahi alamayız.
2: Ruh teslimatı diye bir şey zannetmem. Zaten biz onu, her şeyimiz onunla alakalı. Bizim yaratıcımız yani. Ve bedenimizi biz dünyada kullanıyoruz. Ondan sonra ona teslim edeceğiz vefat edince.
4: Bilerek bilmeyerek geçtiğimde yaptığım hatalardan Allah'tan af diliyorum. Aklım nerede yapmamaya çalışıyorum. O kadar yani, ibadetimi yapıyorum, namazlarımı gidiyorum.
3: Duyguyla sevgi çok farklı bir kavram bana göre. Sevgi sadece ve sadece Allah'adır. Evladımızı evlat olduğu için severiz. Sadece o duygudur. Eşlerimizi insani duygularla severiz. Allah'ı ruhen severiz. Çok farklı bir kavram bence.
4: Allah'ım seni çok severim. Yaşarken ruhumu sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz ruhun teslimatı diye bir şey zannetmiyorum. Her şeyimiz onunla alakalı. Bizim yaratıcımız yani. Vefat edince de teslim edeceğiz dedi. İnsana hayat veren ruh mudur? Tabii ki Hayr Hicr 23'te Allah Teala hayatı veren biziz, öldüren de biziz diyor. Ayet-i kerime gayet açık. Mümin suresinin 68. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Mümin suresinin 68. ayet-i kerimesi hayat veren de öldüren de odur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve hemen oluverir. Öyleyse hayatı veren ruh değil, Allah'tır. Öte yandan Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde kişi ne kadar amel işlese işlesin, nika Allah'ı inkar ettiği takdirde ameller hepsi boşa gidiyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır. Ruh insana hayat veremez. Allah-u Teala'nın zatından başka her şey yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan Allah'tır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması açık bir şekilde üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler Allah-u Teala'nın bu farzlarını hiçe saymış olur. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Evet, gördüğünüz gibi nasıl 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a ulaşma dileğinden bahsediyorsa ki Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. 7 ayet Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Bu talep kimin kalbinde oluşmuşsa Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşid de o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Mürşide ulaştığı zaman kendi ruhu vücuttan ayrılır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. O ruh, o kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması vakti geldi. Vücudu terk ettiği emir verir. Ve ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seri sürükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah razı olsun. Şimdi demek ki yaratan, öldüren o olması hasebiyle sualde insana hayat veren ruh mudur? Hayır, değil. Allah razı olsun, anladık. Hayatı veren de Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanın vuslata başlayabilecek bir özellik kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmasını farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Hazreti Muhammed'e ihtiyacımız var. Kılavuzumuz odur.
4: Gidiyor hocalara, yani bir ilim adamından biri öğreniyoruz. Başka ne dönüyoruz?
1: O öğrendiklerimizde yanlışlar varsa biz nasıl doğrusunu?
4: O kötü, onu iyi, yani iyi bir hoca, iyi bilmek lazım. Oku, Allah'ın ilk emri. Allah'ın emirlerini, yasaklarını Kur'an-ı Kerim'de harf harfini okuyarak öğrenmeyi tercih ediyorum.
1: Kehf 17'de de diyor ki kim dalalette kalırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Bunları da Kur'an-ı Kerim...
4: Kesinlikle, ama okumam yazmam yoksa, okuduğumu yanlış yorumlayarak şüphe duyuyorsam tabii ki bunu ilim ve irfan sahibi insanlardan da öğrenmekten haz ve şeref duyarım.
1: Peygamber Efendimizin vefatından sonra sahabe Hazreti Ebu Bekir'e tabi oluyorlar.
2: Geçici bir dönem idareciler, yöneticiler. Ondan sonra ya zaten kendi kendine her şey devam ettiği için.
1: Bakara 151'de bu irşat ehlinin kişiye Kur'an-ı Kerim'i önce tilavet ettiğini, sonra onun nefsini tezkiye ettiğini, kitabın ruhunu öğrettiğini, ondan sonra da hikmeti öğrettiğini söylüyor. Mürşidin vazifeleri bunlar. Sadece okuyarak biz bunlara ulaşamıyoruz.
4: İlk önce okuyacağız. Eğer kavrayamıyorsak, ilim ve irfan sahibi kişilerden bunları öğrenmek bana göre daha doğrudur.
1: Hacet namazı kılıp bana sorun, ben size mürşidinizi gösteririm diyor. Bunu yapmayı düşünür müydünüz?
2: Haddimize düşmez yani. Biz soru soramayız. Hocalara, imamlara sorarak ondan öğrenirim.
0: Bir misafirimiz, okuma yazmam yoksa okulumu yanlış yorumlayarak şüphe ediyorsam tabii ki bunu ilim irfan sahibi insanlardan öğrenmekten haz ve şeref duyarım. İlim ve irfan sahibi kişiler sadece okuma yazması olmayan şüphe içindekiler için mi geçen gereklidir? Hayır, değil. Allah-u Teala yaratılışta bizi yaratan Allah'tır. Hepimizi hani fıtratıyla yaratmıştır. Ve bizler için seçtiği Hanif dinin 7 Safa 4 teslimden oluşuyor. Yani insanı bu fıtratla yaratmıştır. Ve bu fıtratla yaratılan insan sadece 7 Safa 4 teslimden oluşan Hanif dinini yaşayabilir. Bunun içerisinde bütün insanlar var. Örneğin Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegû ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a sizi ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Alimen 112 Dürübet aleyhim zilletu eyne vasifku havlin minallah yuhammin minennaz. Allah-u Teala demiş oluyor ki insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip tutan müstesna diğerlerinin üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Öyleyse Allah'a giden yolda yol mutlak surette Allah'ın tayiniyle gerçekleşir. O yolda olan mürşidin de Allah'ın tayin etmesi söz konusu. Örneğin Nahl 9'da وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ مِنْ عَجَائِرُ وَلَوْ شَعَلْ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşidlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Sapanlar da var. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşit kesinlikle farz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 tane hedef emirden bahsediyor. Bu 7 hedef emre 7 vasıta emirle ulaştığını bize bildiriyor. Ve mürşidi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette. Öyleyse her halükarda 7 hedef emirden bir tanesi, birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Allah'ın emrettiği kaidelerine uymak herkes için farzdır. Allah Teala mürşidi de farz kılmıştır. Mürşid lügat manası itibariyle irşad eden demektir. İrşad eden de insanı manevi alanda daha üst seviye hedeflere ulaştıran, daha büyük hakikatleri ona açan kişi manasına gelir. Mürşid öyle bir vasıtadır ki ona ulaşılmadığı takdirde kişinin delalete kalması asıldır. Yani mürşidine ulaşmasa mürşidine tabi olmayan kişi delalettedir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cevher Hocam. Hasretli mübarek yerlerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Hocam müsaadenizle inşallah sorumu arz etmek istiyorum. Vuslata ermeye ömrü vefa etmemiş bir insan da cennete girer mi? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz burada çok manidar bir kısa söylüyor. Diyor ki 99 kişinin katili olan kişi ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Ne demiş oluyor? Allah Teala yaşamasını istediği din 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Ve bu 7 safa 4 teslimin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhası 12 tane insanla mürşide ulaşıp tabi olmak, tövbe etmek. Dolayısıyla eğer bu kişi ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi diyorsa, kabul edilen tövbe Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tövbesidir. Bunu yapmasına rağmen yola koyuluyor, tövbe edecek mürşidin de tövbe etmek üzere yola koyuluyor ama yoldayken emaneti teslim ediyor, menziline ulaşmıyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in verdiği haber bu kişinin cennetlik olduğu. 99 kişinin katil olan bir insan o kazandığı günahların hepsi ne oldu? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişinin o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap yazıyor. Öyleyse 99 kişinin katil olan bir insandan kazandığı günah miktarı kadar Allah ona sevap yazarsa o zaman günahları sıfırlanıyor ve o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz zaman dünyadaki hiçbir kuvvet, şeytan da dahil, kimi düşünürseniz düşünün, hiçbir kuvvet sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Ya yolda ölürsünüz, gene cennete ulaşırsınız ya da ustahatı erirsiniz, mutlaka cennete ulaşırsınız. Hani karıncaya demişler, nereye gidiyorsun? Demiş ki, hacca gidiyorum. İyi de sen bu gidişle birkaç senede avaramasın hacca demişler. Olsun demiş, yolunda ölürüm. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin cenneti garantilenmiştir. Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre vuslatı yaşamamız, yani ruhun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi, zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemize bağlı bir olay. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
4: Bu kelime söylemek güzel bir şey yani. Allah Allah Allah devamlı dersen kalbin bile senin Allah Allah diyordur. Yani bunu ağzın değil de kalbin demesi lazım senin bunu Allah Allah diye.
1: Allah'ı zikreden bir insanın çevresiyle ilişkilerinde kavgası biter mi?
6: Bitmez. Şöyle bitmez. Yaşamla mücadelesindeki kavgası bitmez. Kişilerle değil. Çünkü onların artık o yapmış olduğu kötülükleri, kötü düşünceleri, kötü bakışlarını Allah'a havale edersiniz. Kur'an oldu Mevlam zaten işini yarına bırakır, kimsenin yanına bırakmaz diye tabirimiz vardır büyüklerimizin.
4: İnsanlara bakış açım değişti. Merhamet duygularım daha arttı. Ben Kur'an'ı elime aldığım dahi yani ruhum biraz daha rahatlıyor.
1: Allah Teala Nisa 103'te otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredin demiş ve bize daimi zikri farz kılmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Daimi zikre vaktimiz yok. Elimize geçtiği zaman diliminde kısa dönemde Allah'ı zikredin.

0: Neyi tabi insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala Necm 39'da "Vellen seni insan ile masa." İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama Allah Teala Nur 37'de "Ricalun la tulikum ticaretin ve la beyn en zikrillahi ve inkamü selati ve itaat zekat." Ricalun la tulikum ticaretin ve la beyn. Hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş, onları Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Evet, hiçbir olay, yani hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş, onları Allah'a zikretmekten. Demek ki ticaret ve alışverişteyken de kişi zikrediyor, kişi namazını kılıyor, kişi zekatını veriyor. A'dan Z'ye kadar Allah'ın emirlerini aynı seviyede yerine getiriyor. Yetmez, Allah Teala Müzemmil 8'de ara sıra zikirden bahsediyor. Özgürsün Rabbike ve tebesileyi teptile. Rabbinin ismini zikret ve her şeyini kesilerek ruhunu Allah'a ulaştın. Ahzab 41'de ise "Ya eyyüvellezine aminiz kurullaha zikren kesire." Allah'a çok zikirle zikredin. Çok zikirle zikir zahitlerden olmayı ifade ediyor ki züht o kişinin fizik vücut teslimine götüren ön eşik olarak Kur'an'da yer alıyor. Ama asıl hedef Nisa 103'te daimi zikir. "Feyza kadeytü musallâte feskronullâhâ kıyâmen kuûden ve alâ cunûbîm." Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Allah Teala hiçbir şeyin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı insanlardan bahsediyor. Ne ticaret, ne alışveriş, ne de dünyadaki herhangi bir iş. Bunları Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamıyor. Burada asıl devamlılık arz edilen şey zikirdir. Biliyorsunuz ki zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Hiçbir şey bizleri Allah'ı zikretmekten alıkoymamalıdır. İşlerimizi gene yapmalıyız ama Allah'ı zikretmekten asla vazgeçmemeliyiz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Vuslatın kesilerek fitnenin yeryüzüne çıkartılmış olması ile Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetleri arasında bir ilişkiden söz edebilir miyiz inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha okursak, vuslatın kesilerek yeryüzüne fitnenin çıkartılması olmayla Tukan suresi 10, 11, 12, 13, 14 ayet arasında bir ilişkiden söz edebilir mi diye söz edebiliriz. Evet, yakın ilişki söz konusu. Allah-u Teala vuslatı keserler diyor. Yani başka insanların Allah'a vuslat etmesine engel olurlar. Bu ayetleri Ra'd 25'te وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَعْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْنِ مِسَاقِ affedersin وَيَقْتَوُنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَ يَقْتَوُنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَ Allah'ın Allah'a vasıl etmesini emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Yani ne derler bu insanlar? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Dolayısıyla ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanları nurdan zulmete götürerek vuslatı keserler. Vuslata başlayan kişiyi de Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederler. Dolayısıyla evet, vuslatı keserler. Yani başka insanların Allah'a vasıl olmasına engel olurlar. Allah'a ulaşmasına mani olurlar, neticesine ulaşıyorlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Bunlar hüsranda olanlardır. Fitnenin bütün dünyayı kaplayacağı bir duhan oluşturması işte bu fitnedir. Ve şeytan bu duruma hakim görünüyor. Fitne bütün insanları kaplamış durumda. Onlar Allah'ın Resulüne delidir diyorlar. Şeytan tarafından üretilmiş diyorlar. Gerçekten de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor. يَوْمَ تَعْتِي سَمَّا بِدُخَانِ مُوِينَ Bakara 27'de de yine Allah-u Teala buyuruyor.

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Onlar fesat çıkarırlar. Onlar hüsranda olanlardır. Onlar ister fesat çıkartın desin, ister Rad 25'te ve yefsudine felerdi ulaike min lanete ve suadar aynı hakikati ifade ediyor. Yani ustatın kesilerek yeryüzüne fitnenin çıkartılmış olması ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetler arasında kesin ilişki söz konusu. Fitnenin bütün dünyayı kaplayacağı bir duhan oluşturması işte bu fitnedir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamete yakın bir dönemde 10 büyük alametten bahsederken bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi. Diğeri de Duhan fitnesi. Deccal fitnesinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Kişi ne yapıyor? Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Koruyucu kalkan kalkmış. Zikretmesi gerekirken bu Deccal fitnesinin içerisinde olanlar onlara dünyayı peşkeş çekiyorlar. Hicr 39'da قَالَ فَبِمَا غَيْتَنِي beni azdırmanın yemin ederim. لَهُزَنَّ اَنْ فِلَرْدِ وَلَا مَجْمَعِينَ ustalatı erdikten sonra onlara dünya hayatını göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. Ama bir de duhan fitnesi var. Yani bir deccal fitnesi var. Duhan fitnesi var. Deccal fitnesi ustalatı erdikten sonra iblisin tağutun onları nurdan zulmete götürmesi olayıdır ki burada sadece kurtuluşa ulaşanlar muhlislerdir. Öte yandan başındayken de duhan fitnesi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına engel olmaktır ki her iki halde de bizi hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılıyor hem de ahiret hayatında cehenneme gitmemize sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, ilahi irade, külli irade ve cüz'i irade nedir açıklar mısınız? İlahi irade her şeyi yaratan iradedir. Allah yaratandır, Halık'tır. Onun dışındaki her şey onun mahlukudur, yaratılanlardır. Külli irade Allah'ın yarattıklarını idare eden, kontrol altında tutan sonsuz kompüter sistemi sünnetullah veya bir başka adıyla külli irade. Cüz'i irade ise Allah-u Teala'nın mahlukatına cin ve insanlara verdiği serbest iradedir. Allah razı olsun. Adana'dan Eylem Hanım muhterem hocam, Allah'ın istediği biçimde infak nasıl olmalıdır açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki İslam 7 sabah 4 teslimle oluşuyor. 28 basamak İslam merdiveni var. 3 yakin lafz-i mana ve 7 ruhtan ibaret bir Kur'an bütününü hep o zaman bize açıklıyor. Bu 28 basamak İslam merdiveninin üzerinde infak nasıl şekillenir derseniz birinci yedili basamakta ve ikinci yedili basamakta adeta bir paralel ilişki ifade etmiyor. Birinci yedili basamakta kişi ya Allah-u Teala hırsızlığı yasaklamıştır ama zekat ve örüm vermeyi farz kılmıştır. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala rüşveti yasaklamıştır. Ama biri vermeyi farz kılmıştır. Üçüncü yedili basamakta Allah-u Teala yatırımları gerçekleştirmeyi bize farz kılmıştır.
paranın faize verilmesi ve yastık altında birikmesini uygun görmemiştir. Dördüncü yeri basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verilmesi böyle israftan bizi men etmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ekonominin dört tane mikrobundan birincisi hırsızlık, ikincisi rüşvet, üçüncüsü faiz, dördüncüsü ise israf. Bu dört tane mikrop bir yerde varsa o ekonomi iflah olmaz. Ama ekonominin Allah'ın emrettiği biçimde muhteva kazanması, evvel emirde birinci yediği basamakta kazancımızın %2,5 bize haram verilmemize bağlı. Sonra müşridimize ulaştığımız zaman %2,5 daha bir ekleniyor. Yüzde toplam %5. Daha sonra paraları faize vermek değil, işsizlere iş sahası açmak üzerimize farz, yatırımları gerçekleştirmek ve daha sonra üst seviyedeki kazancın ihtiyaçtan fazlasının verilmesi ve böylece eşitliğin hasıl olmasını sağlamaktır. Azerbaycan'da birkaç muhterem hocam, gördüğüm rüyanın ilahi bir rüya olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Sevgili kardeşlerim, üç çeşit rüya var. Bunlardan bir tanesi kabus nevinden şeytanın korkutması rüya. İkincisi nefsin hadisatı rüya. Kişinin dünya hayatıyla ilgili rüya görmesidir. Üçüncüsü Allah'ın müjdesi olan rüya. İlahi rüya müjdeli rüyadır. Hazreti Yusuf'un rüyası müjdeli rüyadır. Peygamber Efendimiz'in rüyası müjdeli rüyadır. Hazreti İbrahim'in rüyası müjdeli rüyadır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam evladı İsmail Aleyhisselam'ı kurban ederken salih rüyayla haberi alıyor. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Mekke'nin fethini Allah rüyasında ona gösteriyor. Salih bir rüya. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüya. Ve bunun gibi birçok rüyalar. Dolayısıyla bunlar müjdeli rüyalardır inşallah. Allah razı olsun. Mürşidin görülmesi salih bir rüyadır. Sinop'tan bir kardeşimiz Mütevim Hocam, nasip, kader ve kazaya açıklar mısınız? Kader, irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaydır. Kaza, kendi cüz'i irademizle bir işi tamamlamamızdır. Namaz kılıyorsak, kaza, Arapçada bir kelime, kada fiilinden, bir fiili tamamlamaktır, gerçekleştirmek. Namazı kaza etmek, namazı bitirmek anlamına geliyor. Yoksa bizim dilimizdeki kaza kalmış namaz değil, kaza. Kader, irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylardır. Nasip de kişi niyet etmiştir. Niyetine ulaştığı sonuca ulaşabilmesi nasiptir. Her zaman Efendimiz bir misal veriyor. 30 kişilik sınıfta 30'u da sınıf geçmeye niyet ediyor. Ama 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 20 kişinin nasibi niyetiyle çakışık. Sınıf geçmeye niyet ediyor ve sınıf geçiyor. Nasibi sınıf geçmek. 10 kişi ise niyeti sınıf geçmek ama nasibi sınıfta kalmak oluyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Evet. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde demek ki kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Mevlana diyor ki dili kalbe indirdim, dövdüm Mevlana gibi. Dil ile ikrar ama kalben tasdik. Dilin söylediğini kalbe indirmek lazım Mevlana gibi. Nedir kişi? Mürşidin sözlerini dinliyor. Hikmet sahibi alim onu Allah'a davet ediyor. O da ayetlere iman ediyorsa manasına varmıştır. Ama bunu kalbine indirmesi ancak onu hayata geçirmesiyle mümkündür. Allah'a ulaşmayı diliyor, inanıyor, inanmak yetmiyor. Takva sahibi olması onun da iradesiyle bunu dilemesine bağlıdır.
Evet, demek ki dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Dilin doğru olması dille Kur'an hakikatlerini ifade etmesi Kur'an'da. Örneğin Nebila Sultanı Peygamberimiz kişi öyle bir cennetlik amel işler ki cennette kendisi arasında bir arşın mesafe kalır. Ama kitabın hükmü devreye girer ve o kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Bakın tekrar ediyorum. Kişi öyle cennetlik amel işler ki kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Ama kitabın hükmü ön plana çıkar. Yani dil devreye girer. Eğer o kişi kitabın hükmü Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre bir dizayn içinde değilse, yani kitabın hükmü devreye amel işlemiştir ama ilmi yoktur. İlimsiz amelin ameli var ama ilmi yok. Kitabın hükmü yok. Ümran çıkar ve ilmi olmadığı için o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Yine kimse cehennem ehlinin amellerini işler ki kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani dilini doğrultuyor evvela. İnne estakul hadis kitabullah ve hayrül hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bilah. Öyleyse dil doğru olmadıkça kalp doğru olmaz. Dilin doğru olması dilin Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylemesi manasına gelir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emrine iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve emrine iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emrine iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. Öyleyse dille hakkı konuşmak Kur'an ayetlerini konuşmaktır. Dil Kur'an ayetlerini konuşuyorsa dil doğrulmuştur. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Dil Kur'an ayetleriyle konuşuyorsa dil doğrulmuştur. Ama bu dilin kalbe inmesi lazım. Kalbe indiği zaman da kalbe inmese, kalbi dürüst olmadıkça yani o dilin söylediği kalbe inmese kulun imanı doğru olmaz. Öyleyse eğer sırasıyla söylemek gerekirse kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Yani kişinin kalbinin dürüst olması Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Ama dil doğru olmadıkça yani kalbindekini diliyle söylemesi, diliyle ikrar etmesi manasına geliyor. Kalp doğru olmaz. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'dan neler kopmuştur açıklar mısınız? İslam'da 19 tane kavram kopmuştur sevgili kardeşim. Evvela bidat nedir tanımını yapmamız lazım. Bidat, Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan bidat, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. Kur'an'da Resul ve Nebi kavramı var mı? Evet, ama din tatbikatından çıkartılmıştır. Kur'an'da zikir ve ehli zikir var mı? Var. Ama tatbikattan çıkartılmıştır. Kur'an'da hikmet var mı? Var ama hikmet tatbikattan çıkartılmıştır. Sadece tatbikattan ne var? İslam'ın beş şartı. Öyleyse İslam'ın beş şartının içerisinde Resul-i Nebi yok, zikir ve ehli zikir yok, hikmet yok, teslim yok, mürşit yok, ihlas yok, ulelbap yok, irfan yok, züht yok, pir yok, nefs seskesi yok, amel-i salihat yok, sırat-ı müstakime ulaşmak yok, tövbe mağfiret yok, Allah'a ulaşmayı dilemek yok, abd ve abid yok, amin olmak yok, delalet. Bunlar hepsi din tatbikatından çıkartılmıştır. Yerine ne konulmuştur? Kur'an'da yer almayan zanlar devreye girmiştir. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz.
vesaire 19 tane bidat devreye girmiştir. Halise İslam'dan neler kopmuştur diyorsa 19 tane kavram kopmuştur. İslam'da bu kopan kavramların yerine 19 tane bidat devreye girmiş. 19 tane hürafe, 19 tane fitne, 19 tane zan. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hazreti İsa ve ona indirilen İncil tüm insanlığa mı gönderildi yoksa sadece İsrailoğullarına mı gönderildi, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, Kur'an bunu zaten ispat ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil, Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a indirilen şeriat kitabı, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a indirilen şeriat kitabı bütün insanlığa indirilmiştir. Ve son şeriat olarak da alemlere rahmet olarak gönderilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e 7 Safa 4 teslim Kur'an şeriatı ile inmiştir. Öyleyse bütün insanlığa indirildi. Hazreti İsa'nın İncil'i, Hazreti Musa'nın Tevrat'ı da bütün insanlığa indirildi. Hazreti İbrahim'e indirilen sahifeler de Musa'ya indirildi. Örneğin Ala Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde Suhuf-i İbrahim'e ve Musa, yani Hazreti İbrahim'e verilen sayfalar Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa'ya verilen sayfalar Tevrat elimizde var. Hazreti İbrahim'e de demek ki aynı şeriat kitabı vermiş ama bizim elimizde yok. Allah razı olsun. Hazreti Nuh'a da şeriat verilmiş mi? Evet. Allah Teala Nisa suresinin 163. ayet-i kerimesinde ve enne avhayna ileyke kema avhayna ila Nuh'un. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala ne diyor? Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Yani Nuh Aleyhisselam'a, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakub'a, torunlarına, Hazreti İsa'ya, Hazreti Eyyub'e, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a, Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a zebur verdik. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış, bizi insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman ha benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece İnsan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin. Cinlerin arasında da resuller var ama nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler için de kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o, şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar. Uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Buna bir altıncı şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın beş şartının ötesinde. İslam'ın beş şartının ötesinde ne var? İslam'ın beş şartının ötesindeki altıncı şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın beş şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın beş şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu beş şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyler meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz o ne? İslam'ın beş şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar, yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinin de bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır, bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, mülaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı müstakimi aşacak, sırat-ı müstakimi tamamlayacak, ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dileyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi vettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mi takva sahibi olur? Evet, sadece onlar. Çünkü dilemezlerse şirktedirler. İşte ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazamatu adune. İşte vaat edildiğiniz şey budur, diyor Allah Teala. Likulli evvabin hafiz. Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır, diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa
Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evap olan kişi de sığınak olan meava ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefsi emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde Allah'ın zikri, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazla salavat isminde üç nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Ve başının üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet fazla salavat isimli nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanıdır. Bu yüzden gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış. Ve de ruhu üçüncü gök katında. Nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki yüzdeki rahmet birikimi kiminin üzerine üç defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi radiye nefsi mutmainne kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi fazıl birikimi 7 kere 7 %49 fazıl eder. 2 de yüzde rahmet nuru fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak. Ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl. Başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor. Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitre-i Münteha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Münteha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhu.

Öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken insanların %90'dan %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım, hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah-u Teala? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıldane din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi. Diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide hangi mürşitse hacet namazını kıldığınız zaman o abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek, giderek artacak. Ve de

yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Dünyadaki o süreç içerisinde, 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın insanlardan istediği tek şey nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehiileri bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Kainatta Allah Teala en çok insanı seviyor. Bütün kainat, hatta kainatlar, zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, bizim yaşamakta olduğumuz zahiri alem, ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve onun zıttı olan onların berzah alemi. Daha öteye geçiyoruz. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Bütün bunlar Allah Teala tarafından yaratılmış altı tane alem. Yedincisi de yok. Eğer yaratılsaydı yedincisi bir yeni bir alem yaratsaydı Allah Teala mutlaka sekizincisi de olacaktı. Çünkü biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Bu altı tane alemin altısı da Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Niçin yaratılmış? İnsanlar için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, altı tane alem, Allah-u Teala'nın bütün alemleri kuşatması, ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması, yedinci bir alem sayılmaz ama bir varlık, Allah'ın kuşatması. Hepsi insan denilen Allah'ın en çok sevdiği varlık için yaratılmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizler için yarattım diyor ey insanlar. Bütün göklerde yaratılanlar ve bütün yerlerde yaratılanlar, her şey biz insanlar için yaratılmış. Bu kadar kıymetliyiz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra sevgili kardeşlerim, her şey uğruna yaratılan insan Allah-u Teala tarafından en çok seviliyor. Neden? Çünkü her şey o en çok sevdiği mahluk için yaratılmış, insan için yaratılmış. Her şey insan için. Bu yaratık karşısında secde edilmeye layık görülmüş. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın karşısında hepiniz secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. Ne olmuş? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Sonra da ona hayat vermiş. Ona hayat verdim ve ruhumdan üfürdüm diyor. Evvela hayat vermiş, sonra da ruhundan üfürmüş. İşte kendisine hayat verilen bu ve Allah'ın ruhundan üfürülen bir varlık bu insan. Kainatta bir benzeri olmayan bir mahluk. Çünkü
hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde, Allah'ı, ne hayvanlarda Allah'ın ruhu mevcut değildir. Secde edilmeye layık oluşu da insanın kıymetinden değil, muhtevasında Allah'ın ruhunun var oluşundan. Allah'ın ruhu biz insanlara Allah-u Teala tarafından üfürüldüğü için en kıymetli mahluklarız. Bütün göklerde, bütün arzlarda yaratılan her şey bizler için yaratılmış. Kıymetli oluşumuzun arkasında bizatihi bizim kıymetimiz yok. Biz insanların kıymeti yok. Ama biz insanlardaki Allah'ın ruhunun varlığı. Bunun için Allah-u Teala bütün meleklere ve cinlere diyor ki, onun önünde secde edin şimdi. Ona hayat verdim. Ruhumdan üfürdüm. Onun önünde secde edin. İnsanlar secde ediyorlar. Allah'ın en sevgili mahluku insanın karşısında. Öyleyse Allah Teala insanı niçin yarattı? Bir tek sebep. İnsanın mutlu olması için. İnsanın mutlu olması ise Allah'a kul olmasıyla sıkı sıkıya ilişkili bir muhteva taşır. Allah'a kul olamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kulluğunda 7 tane kademesi var. Her kademede mutluluk ve kulluğun derecesi devamlı artar. Öyleyse insana da verilen bu mahluk, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, dilemezse Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 28'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.

Öyleyse başka bir maksatla yaratılmamışız Allah'a kul olmak. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu da birinci kulluk, ilk kulluk. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Ama dilemeyenler tağutun kulu olarak kalmış. Tağutun kulu olarak, tağutun dostu olarak, hem dostu olarak kaldığına hem kulu olarak kaldığına dair iki ayet-i kerime söz konusu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah-u Teala,

Onlar Tağut'un kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ayet-i kerime sahabenin Tağut'un kulu olduğu bir noktadan başlıyor. Tağut'un kulu iken Allah'ın kulu olduğu bir noktaya ulaşıyor ayet-i kerime. Ve bir de cennet ve dünya müjdesi alıyor. Allah'a kul olanlar. Başlangıçta herkes tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ayet-i kerime son derece açık. Sahabe de bütün insanlar gibiydi. Onlar da başlangıçta tağutun kuluydular. Sonra ne oldu? Sonra Allah'a kul oldular. Ne yaptılar? Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki bu Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönel yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilemeseydi ne olacaktı? Müşrik olarak kalacaktı kişi. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu sevgili kardeşlerim. Burada gizli şirk var. İnsanlar puta tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi Allah'a kul olmakla şirk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanların Allah Teala tarafından sevilmeleri, tabiatıyla onların da Allah'ı sevmeleri veya tağutu sevmeleri ama tağut tarafından nurdan zulmete götürülmeleri söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların nurdan 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri diyor. Vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ile-zulumati. Allah amene olan müminlerin yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kâfirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve
nurdan zulmete götürülürler. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne oluyor? Kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Sonra mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Sonra ruhunu, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu noktada o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ne olmuştur? Eğer ulaşmış olsaydı, o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın kulu olacaktı, Allah'ın dostu olacaktı ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman bu dostluk üçüncü dereceye çıkacaktı. Birinci derece Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci derece mürşide tabiyet, üçüncü derece ruhun Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda bir de tağutun dostlarından bahsediyor Allah Teala. Kim bunlar tağutun dostları? Kalpleri nurdan zulmete götürülenler. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse o Allah'ın dostu olmuştur. Amini olmuştur. Allah Teala ne yapıyordu? Söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bunun sözünü vermiş. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ne olur? O kişinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken, %100 afetlere doluyken, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Yani zulmetten nura çıkar. Eşit olsaydı zulmetle nur arasındaydı ama %51 nur galibiyeti ifade eder. Allah-u Teala kapkaranlık, %100 kapkaranlık olan nefsin kalbini %50'den daha fazla nura çevirerek %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla zulmetten nura çıkartıyor o kişinin kalbini. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Onlar kim? Allah'ın dostları. Allah, aminu olanların dostudur diyor. Allah, onların dostu. Amin olanlar da Allah'ın dostu. Kim bunlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü arkadan bunların müminler olduğu kesin. Çünkü arkadan o kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne demek? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuş. Allah görevini kendisine vazife gördüğü, üzerine vazife olarak Kur'an'da zikrettiği, kabul ettiği standardı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım sözünü gerçekleştirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla bezenmiştir. Zulmetten nura ulaştırmıştır. Peki sonra? Ama sonra tağut devreye girmiştir. İnsan ve cin şeytanlar ve Allah'ın koruyucu kalkını vuslattan sonra kalktığı için kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala artık o kişiyi şeytandan korumak istikametinde bir paratonerin sahibi değildir. O kişiyi kendi halinde bırakır. Eğer kişi zikrini artırabilirse daha sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Arttıramazsa, aynı seviyede tutarsa
aynı seviyede kalacaktır. Cehenneme gitmeyecektir. Ama eğer ihmal ederse görevlerini, adım adım kaybedenlerden olacaktır. Yavaş yavaş zikri azalacaktır. Kalbindeki nurlar eriyecektir. Zulmetle yavaş yavaş nefsinin kalbi örtünecektir. Ve böylece nurdan nefsinin kalbi %51 nur biriktirmişken, nurdan tekrar zulmete geri dönecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde zulmetten nura ulaşmak ve nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek ifade buyuruluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olmayı dileyenler Allah tarafından zulmetten nura ulaştırılıyor. Nefsinin kalbi %50'den daha fazla mutlaka nura ulaştırılıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. Şeytan artık o kişiyle dilediği gibi uğraşabiliyor. Ve bundan sonra eğer o kişiyi tuzağına düşürebilirse, kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Kişinin zikri azaldıkça, sonra da karanlıklar yavaş yavaş kalbi bütünüyle kaplıyor. O kişinin kalbi nurdan tekrar zulmete geri dönüyor. İşte kim bunlar? Bunlar kafirler. Peki Allah'a inanıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Gene inanıyorlar. Ama ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaştıktan sonra tekrar küfre geri dönüyorlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar eriyor. İşte Allah ile olan insan ilişkisinde buradaki muhteva gerçekten dikkat çekici. Kişinin kalbinin zulmetten nura dönmesi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ama koruyucu kalkan yok olduktan sonra kişi tekrar ulaştığı %51 nurdan tekrar geriye dönüyor. Kalbi tekrar kararıyor. Zulmete, küfre geri dönüyor. Bu tağutun dostluğu. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'ın dostu. Ama nefslerinin kalbi tekrar karanlığa dönenler, tağutun dostu. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi mutluluğun sahibi olabilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu her geçen gün artar. Allah Teala onun şeytanla ilişkisini bir anda keser. Keserse şeytanın o kişinin adımlarına uyma, o kişinin şeytanın adımlarına uyması artık mümkün olmaz. O kişi şeytan adımlarına uymaz ve Allah Teala'nın söylediği nefsinin kalbinde rahmet, fazl ve salavat toplanır. Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin üzerine olur. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa
İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte biz kişinin üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının gelmesi ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Böyle bir olay o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırır. Tekrar kişi küfre dönerse nurdan yeniden tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından zulmete götürülür. Allah-u Teala biz insanları mutlu kılacağına dair söz vermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bunu gerçekleştirmesi, o kişinin kalbinde %51 nurun mutlaka oluşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı kişi dilediği andan itibaren Allah'ın muhafazasına girmiştir. Şeytanla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Kişi doyumsuz bir mutluluğu yaşamaya başlar. 7-8 aylık bir devre içerisinde o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesini gerçekleştirir kişi. Nefsindeki nurlar %7 arttıkça o kişinin ruhu seyri sülk isimli yolculuğunda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına birer birer diğerleriyle beraber çıkar. Neticede ruh Allah'ın zatına ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte böyle bir olgu, bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'ın zatına ulaşmış bir kişidir o artık. Böyle bir olayın o kişi tarafından yaşanabilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça neden artar? Sadece iki tür davranışımız var. Ya Allah'ın emirlerine itaat ya da itaat etmemek. Ya Allah'ın yasaklarını yasak olarak kabul edip gerçek yapmamak ya da yasak olmasına rağmen o fiilleri işlemek. İkisi birbirinin tamamen zıttı olan faktörler. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala bunu anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir noktada Allah Teala'nın işitmesi, görmesi o kişi üzerine derhal rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Mürşide karşı sağır, kör ve dilsiz olan bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun irşat makamını gören, işiten, irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak sözlerini dinleyerek manasına ulaşan ve kalbine onu indirerek kalbinde idrak eden bir kişi hüviyetine getirir. İşte bu nokta o kişinin mutluluğa doğru yelken açmasıdır. Ve
Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. Hangisi noksansa mutlaka tamamlar. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını yapmayan birisi haline gelir. Allah'ın o kişi üzerindeki hükmüyle, tesiriyle ve Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Bu sebeple kişi mutlu bir insandır. Bu sebeple kişi zikri sever. Zikir yaptığı için de nefsinin kalbi %7 fazla dolduğu zaman, mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Devam eder kişi yoluna. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa nefsi mardiye. Yedinci defa nefsi tezkiye. Her seferinde %7 fazıl artışıyla bir sonraki kademeye ulaşan bu kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluşmuştur. Oluştuğu zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu serüven, bu macera, bu güzel hedefe ulaşmak Allah Teala tarafından herkes için garanti edilmiştir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi kendisine ulaştırırsa Allah kimi kendisine ulaştırırsa değil. Allah dilediğini kendisine seçer, kendisi için seçer. Ve onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasının sını seçer, ama seçilenlerden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenleri. Ve ulaştırdığı zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından Allah'ın zatına ruhu ulaştırılmış olan bir ermiş evliya olur. İşte Allah Teala o noktaya kadar bunlara aminu olanlar diyor. Söylediğimiz iki ayet-i kerimede. Söylediğimiz ayet-i kerimede. Ama ulaştıktan sonra şeytanla ilişkisini kestiği koruyucu kalkanı kaldırıyor. O noktadan sonra kişi şeytanla karşı karşıya geliyor ama Allah Teala tarafından artık şeytanla ilişkisi korunmuş, şeytanla ilişkisi kesilmiş değil. İlişki başlamış durumda. İşte böyle bir hüviyette Allah Teala o kişiyi artık şeytandan mutlak bir engel olarak korumadığı, engelli koyarak korumadığı için kişi tehlikededir. Eğer iradesini kullanabilseydi daha üst noktalara gidecekti. Ama kullanamayınca gideceği yerden geri dönüyor. İşte eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ruhu Allah'a
ulaştığında zikrini daha çok arttırsaydı ne olurdu? Arttırsaydı zikir süresi günün yarısını mutlaka aşacaktı. Aşacaktı ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i bulduğu zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecekti. Bu onun %50 olan mutluluğunu %80'in ötesine taşıyacaktı. Daha sonra bu kişi eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktı. Ulul elbab olacaktı. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50 nura sahip olan ve dünya saadetinin yarısını yaşayabilen bu insan, üçüncü kat cennetin sahibi olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini de Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişi bir bütün mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. 24 saat her gün mutlu bir insan olarak hayatını devam ettirecektir. Çünkü nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Onu mutlu kılacak olan bütün faktörler o kişi için hazır hale gelmiştir. Bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga artık mevcut olmayacaktır. Ruhuyla nefsi arasındaki kavga, diyalektik kavga bütün insanlar için bütün devrelerde mutlak olarak vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyen insan mutlak bir iç dünya savaşı içindedir. İç dünyasında ruhuyla nefsi arasında mutlak bir kavga vardır. Bu kavga hiç bitmez. Kavga varsa orada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Bu kişi dış dünyasındaki insanlarla kavgalıdır. Herkese üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Onlar da onun yaptığı ukalalıkları tahammül edemezler. Onlar da ona ukalaca tavırlar sergilerler. Anlaşmazlıklar devam eder gider. Ve de o kişi başka insanlarla da iyi bir ilişkinin içine giremediği için hep huzursuzdur, sıkıntılıdır. Diğer taraftan şeytan devamlı olarak onu Allah'ın görevlerini, aslında birer zevk olan görevlerini, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, özellikle zikir yapmayı engeller. Bu kişi ibadetlerden zevk almadığı gibi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Eğer ibadetlerini yaparsa, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, bu sıkıntıdan kurtulayım diye namaz kılar. Oysa ki Allah'ın yolunda olan, tasavvuf yolunda olan bir insan için namaz büyük bir zevktir. Namaz boyunca o kişi dünyadan ayrılmıştır, Allah ile ilişki içindedir ve Allah'ın bir güzelliğini yaşar, namaz adlı güzelliğini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 nurlarla dolar. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur kişi. Çünkü bütün bu nurlar hep ona Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi söyler. İşte böylece bu istikamette o kişi Allah'ın güzelliklerini yerine getirmek istikametindedir.
sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olup kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşayan bir insan olmak var ya da olmamak. Kişi tercihini ona göre yapmalıdır. Eğer dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bundan sonra kişi iradesini kullanabilir de fizik vücudunu Allah'a teslim ederse mutluluğu %80'leri aşacak. Nefsini Allah'a teslim ederse mutluluğu %100 olacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir insan olarak iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olacak. İç dünyasında mutlu olacak. Başka insanlarla olan savaşını bitirmiş olacak. İnsanlarla arasında kavga kalmayacak. Onlar ona düşman olabilirler. Ama o başkalarına düşman olmaz. Hep onlara dost olacaktır. Hep onları kurtarmaya çalışacaktır sadece. Düşman olması, onları incitmeye çalışması, onları huzursuz etmeye çalışması mümkün değildir. O sadece Allah'ın kendisine verdiği görevleri yapabilmekte, kendisine engel olanları yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Ama onları kırmamak üzere, onları severek, çünkü istediği şey o kendisine düşman olanları da kurtarmaktır. O herkesi cehennemden kurtarmak üzere vazifeli olan biridir artık. İradesini de Allah'a teslim eden herkes o noktadadır. O zaman şu dünya üzerinde o kişi sulh ve sükunu, yani mutluluğu yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki insanların dostudur. Eğer o insanlar Allah'a dost olmak yolunu seçmişlerse veya şeytanın dostudur. Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse. İşte daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde onlara karşı bir kin, bir nefret duyması, bir huzursuzluk yaşaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insan için söz konusu olan şey, o insanlarla bir düşmanlık hali var mıdır diye bir sual ise, bu kişi hiçbir zaman başka insanların düşmanı olamaz. Onları da kendisine nasıl davranılırsa davranılsın, o yanlışları, kendisine karşı düşmanca davranışları vücuda getiren faktörün o kişinin nefsindeki afetler olduğunu ve şeytan tarafından kışkırtılma olduğunu çok iyi bildiği için o insanlar onun düşmanı değildir. Onları da kurtarmak için hayatını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi olan bir insan herkese dosttur. Dış aleminde bu sebeple kendi cephesinde sulh ve sükun vardır. Ama başka insanlar ona düşman olacaklardır. Normal. Allah'ın dostlarının karşısında her zaman insanlar vardır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Meyve veren ağaçlar taşlanır sadece. Ve Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Allah ile olan ilişkilerde bu kişi bütün boyutlarıyla bir mutluluğu yaşar. Neden? Allah Teala ne demiş? 5 vakit namaz kılacaksınız. 7 vakit kılar.
Daimi zikrin sahibi olacaksınız der. O daimi zikrin sahibi olduktan başka iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. Daimi zikri ona artık sünnetullah yaptırmaktadır. Allah'ın her boyuttan, her cepheden güzele ulaştırdığı bir insandır. İç dünyasında mutludur. İç dünyasında kavga mevcut olmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri gene aynı standartlarda yapması söz konusu olmadığı için. Başka insanlarla ilişkisi en dostane standartlarda vücuda gelir. O insanlarla bir düşmanca görüşün o insanlara karşı hiçbir zaman sahibi olmadığı için kavgası bitmiştir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ise bütün ibadetleri bir zevk olarak yerine getiren birisidir. Namaz onun için bir zevktir. Oruç tutmakta hiçbir zaman açlık hissetmez. Hangi ibadet diyorsanız o kişi için sadece bir zevkin yaşanması söz konusudur. Onun için hepinizi oraya davet ediyoruz. Gelin sevgili izleyenler, dinleyenler. Gelin bu büyük zevkleri birlikte yaşayalım. Yaşadığınız zaman Allah'a ne kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Bizimle beraber olan o insanlar bu büyük zevkleri yaşadıkları için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmekteler. Neden siz de onlarla birlikte değilsiniz? Neden sahabenin yaşadığı hayat sizleri de muhtevasına almasın, sizleri de kucaklamasın? Hadi gelin, hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk sizleri bekliyor. Bütün sualleri, aklınızda takılan en küçük kuşkuları bize ulaştırın, size cevaplarınızı buradan verelim. Göreceksiniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece mutluluktur. Ve bizim görevimiz hepinizi mutluluğa davet etmektir. Hadi gelin, kucağımızı açtık, mutluluğa gelin. Allah'ın sevgilisi olun. İbadetler sizin için zevk olsun. Hayat zevk olsun. Allah'ın dostu olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve

Böylece o, Allah'tan kopması mümkün olmayan Urvetül Vuska'ya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah, amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu,

üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki ona kuvvetli bir yağmur isabet edince böylece üzerindeki toprağın gidip onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü iki kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz, işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz, artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz, işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler! Sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz, o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız, kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse,
O takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler, haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman etti. Biz, onun Resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız, dediler. Allah, kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur, ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız, cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir savaşında çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu
hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim. O zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana
itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu, yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar
farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona
Allah'a teslim olanlarız, de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun, lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz inşallah. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Ve cealna minhum eymeten. Ve cealna biz ve biz kıldık. Ne kılmış Allah Teala? Minhum onlardan eymeten. İmamlar kıldık diyor Allah Teala ve biz onlardan imamlar kıldık. Yehdune hidayet eden, hidayete ulaştıran, hidayete erdiren bi ile emri na bizim emrimizle biz onlardan bizim emrimizle onları hidayete erdiren imamlar kıldık. Emrimizle onları kelimesi yok. Hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve cealna minhum onlardan. Elbette insanların hepsi imam olmayacak insanlardan. Az bir kısmı imam olacak. Lemma saberu. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle oldukları için ve kânu ve oldular bi ayatina yukinun. Bi ayatina ayetlerimize yukinun yakin hasıl etmiş olmak. Ayetlerimize karşı yakin hasıl etmiş oldukları için onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Burada imamın bir özelliği var. Bu imam namaz kıldıran bir imam değil. Bu imam hidayete erdiren bir imam. Öyleyse bütün insanlar için hidayete erdiren imamların var olması söz konusu. Hidayet nedir? Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmak. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüda, hidayettir. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi ve Nur suresinin 71. ayet-i kerimesi, kerimeleri bunları söylüyor. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki İnne şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu hidayet muhtevasına biraz açalım. Bir insan hidayete kendi kendine ulaşabilir mi, erebilir mi? Eremez. Mutlaka başkalarının yardımına ihtiyacı var. Asli ifadesiyle mürşidinin yardımına ihtiyacı var. Mürşid irşad eden ve rüşte ermesine sebebiyet veren istikametindeki bir mana hüviyetindedir. Böyle bir mana taşır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir yere varamaz. Allah'a mülaki olmak konunun ilk ve temel adımıdır. Hidayete ermenin temel adımıdır. Hiç kimse takva sahibi olmadan hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvadır. Mürşide tabiiyet ikinci takvadır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü takvadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü takva. Nefsin teslimi beşinci takva. İrşad olmak veya muhlis olmak ikisi de aynı seviyeyi ifade eder. Altıncı takva ve irşat makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle salah makamında salihlerden birisi olarak tayin edilmek. İşte bu bağlamda bir kişinin nihai hedefe ulaştığını, son hedef nedir? İrşad makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Kur'an'ın bütünü bu kadardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a vasıl olması, ilk defa hidayete ermek, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, mulis olmak ve onun ötesi, iradenin Allah'a teslimi suretiyle, iradenin de Allah'a teslim olması. Bu bir bütündür. Öyleyse her biri ayrı bir hidayettir. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan imamlar seçmesi. Onları imamlar kılması. İrşad makamına tayin edilenler Allah-u Teala tarafından imam olarak tayin edilenler, irşad makamının sahipleri, her devirde salah makamının sahipleri mutlaka var olmuştur. Her milletin içinde, bütün devirlerde bir Resul mutlaka yaşar.
O Resul, o devirde o ülkenin imamlığını yapar. Öldüğü zaman yerine yeni bir Resul gelir. Her ülke için geçerlidir. Bütün her kavim için demek daha doğru. Bütün kavimler için mutlaka bütün devirlerde bir Resul vardır. Bu sebeple Allah Teala çoğu kullanıyor. Bunlar peygamber olmayan resullerdir. Peygamber olanlar için Ali İmran 73'te Allah Teala biz onları imamlar kıldık diyor. Önce peygamberlerin isimlerini saymış. Sonra da biz onları imamlar kıldık diyor. O peygamberleri imam olarak tayin etmiş ama onlar bir kavmin imamı değil. Onlar devrin imamı. Bütün peygamberler Hazreti Musa, Hazreti İsa, evvela Hazreti Nuh'tan başlayalım. Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa,

Tüm peygamberler için tek bir mensek söz konusu, tek bir şeriat söz konusu. Allah Teala bütün peygamberler için tek bir mensek tayin ettiğini söylüyor. Öyleyse bu çerçeveden baktığımız zaman devrin imamlarını ikiye ayırmak söz konusu. Bir, peygamber olan imamlar. Devrin imamı en üst seviyede peygamberdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberler. En sonu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Öyleyse peygamberler hepsi devirlerinin imamıdır. Hepsini imamlar olarak tayin ettik diyor Allah-u Teala. Orada Allah-u Teala biz onları imamlar kıldık diye sadece peygamberlerinden bahsediyor. Ama bu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlardan, insanlardan, kavimlerden imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Buradaki imamlar her ülkedeki Allah'ın Resulleri. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlerde Resullerini ard arda gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlere Resul gönderdiğini ve Resullerini kesintisiz bir şekilde ard arda gönderdiğini söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Azap edici olmayız diyor. Ve de insanlık tarihi boyunca insanların bütün devirlerde büyük kısmının cehenneme gideceği Kur'an'da açıklık kazanıyor. O insanların cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçilerinin onlara ilk soracağı sual şu: size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Size Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek sizi ikaz etmediler mi? Öyleyse bu Resullerin birinci görevidir. Onlara verilen cevap, kıyamet günü evet geldiler. Ama biz onlara itaat etmedik. Allah hiçbir şey indirmemiş.

dedik. Böyle dedikleri ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün devirlerde mutlaka bir devrin imamı var. Bütün devirlerde bu imamlar vazifeli kılınmışlar. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü, bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul'ün varlığını açık bir şekilde ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. Her devirde bütün insanları kurtarmak için Resul tayin ediyor. Her devirde o Resul'e tabi olan mürşitler oluşuyor. Her biri ait olduğu yerde asli görevlerini eda ediyorlar. Nedir bu asli görev? Allah'tan gelen cereyanın geçmesi. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimizin devamlı gittiği Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'ın görünmesi, bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde Cebrail Aleyhisselam görünüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atıyor. İkra diyor, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi. Diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor. Oku diyor, ikra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma yazma bilmiyorum diyor. Cebrail aleyhisselamın attığı üçüncü adım ona ulaşması, onu sımsıkı kollarıyla yakalaması ve Allah'ın cereyanının aynı anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçmesi. İkisinin birden şiddetle bizim demin yaşadığımız sarsılmayı yaşaması. İşte bunun adı cezbedir. İlk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'nda o mağarada Nur Mağarası'nda Cebrail aleyhisselam tarafından ulaştırılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu cezbeden sonra şiddetli bir titreme almıştır. Ve Allah Teala bu sebeple o ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesini indirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cezbe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ve oradan bütün İslam alemine yayılmıştır. Bir kısım insanlarda cezbe açık bir şekilde görülür. Bir kısım insanlar cereyanı alırlar ama cezbeli olmayabilirler. Bu bir hata, bir kabahat değildir. O kişiyi küçültmez de cezbe almaması. Cezbe almak bir üstünlük değildir. Sadece bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple cezbesi olmayan kardeşlerimiz sakın üzülmeyin. Cezbe Allah Teala cezbeyi dilediğine veriyor. Bir eksiğiniz olduğu için değil. Allah Teala'nın
bunu insanlarda üstünlük ölçüsü olarak kullanmadığını kesin olarak bilmenizi diliyoruz. Cezve Allah'ın bir nimetidir, tamam. Ama bir insan cezvelidir diye başkalarından üstün değildir. Cezvesizler de cezveleriyle değil, Allah'ın dinine kazandıkları derecelerle üstünlüğün tahakkuk ettiğini bilerek kendinize ait olduğunuz yere oturtun. Cezvelilerle cezvesizler arasında bir derecat farklılığı cezve sebebiyle oluşmaz. Başka vasıflar sebebiyle kimin derecesi fazlaysa kazandığı dereceler Allah katında makbul olan üstün olan odur. Ama cezve bir, öbür taraftan da nimettir. Güzel bir olay. Tahkiki imanında başlangıcını, ilk adımını teşkil eder. Çünkü görürsünüz ki sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Bu muhtevada elinizde hiçbir şey yok. Ansızın Allah Teala cezbesini verir. Sizi hazan yaprağı gibi şöyle şiddetle titretir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, oradan dört halifeye geçen bu cezbe müessesesi oradan bütün İslam alemine yayıldı. Elbette gene herkes cezbeli olmadı. Bir kısmı cezbeliydi. Ama Allah-u Teala peygamberlerden imamlık derecesinin istikametinde bahsettiği zaman biz onları, insanları hidayete erdirsinler diye hidayete erdiren imamlar kıldık diyor, onları diyor peygamberlerden bahsettiği zaman. Bu secde 24'teki muhteva ise biz onlardan emrimizde hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. Yani insanlardan. İnsanlar bugün milyarla ölçülüyor sayıları. Onların arasından Allah Teala hidayete erdiren imamlar kılıyor. Burada Allah Teala'nın kıldığı bu imamlar da gene bu ayetteki imam devrin imamı. Allah Teala onları, devrin imamlarını kendisi yetiştiriyor. Onları evvela kendi mürşitlerine ulaştırıyor, tabiyetlerini sağlıyor. Sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini Allah yardımlarıyla oluşturuyor. Onlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Onları seviyor ve

Oradan insanlardan imamlar kılıyor. İşte her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul Allah-u Teala beaas ediyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bütün kavimlerde bir Resul kıldığını ve bunun daimi olduğunu, devamlı olduğunu söylüyor. Yani bir Resul ölünce yerine Allah-u Teala mutlaka bir yenisini tayin ediyor. İnsanlar için bu yakin hasıl etme müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ayetleri yakin hasıl etmek için. Ayetlere yakin hasıl etmek demek, bir ayetin lafzının ruhuna ulaşıldığı zaman neyi söylemek istediğini detaylarıyla bilmek istikametinde kullanılmış olması söz konusu. Her ayet-i kerime bir lafız taşır, bir de o lafzın ruhunu taşır. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. İşte bu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bir lafzı var. Gördük, okuduk hepsini. Bir de ruhu var. Buradaki ruh, hidayete ermeye vesile olan demiyor. Hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. İşte hidayete erdiren imam sadece devrin imamıdır. O hidayete erdirir. Diğerleri hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Hidayet müessesesi Allah-u Teala'nın hidayete erdiren tabirini kullandığı iki ayetle açıklığa kavuşturuluyor. Allah-u Teala peygamberlerin adlarını sayıyor. Onları hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. Burada da hidayete erdiren imamlar var. Ama onların peygamber olmadığı kesinlik kazanıyor. Çünkü onlardan diyor Allah Teala. Onlardan ifadesi bunlara vekalete söz konusu olanların sadece peygamberleri oluşturmadığı, resulleri oluşturmadığı, onlardan çok daha geniş bir kitleyi içine aldığı anlaşılıyor ki onların arasında eğer resul olsaydı zaten devrin imamıydı o kavimde. Eğer peygamber olsaydı o zaman zaten bütün kavimlerin imam olmak yetkisinin sahibi olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği söze dikkatle bakalım. Biz seni başka bir şey için bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık. Başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse bedava bir olgudan bahsetmiyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette açık bütün alemlere biz seni başka bir şey için değil,
alemlere rahmet olasın diye yarattık. Sadece zahir alem değil, gayb alemi, emr alemi, bütün alemlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet olması söz konusu. O bir nebiydi. Nübüvvetin son halkasıydı. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. İşte Allah Teala ne kadar açık olarak söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin mührüdür. Nebilik onunla mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir. Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusu. İşte Allah Teala'nın bu vakta oluşturduğu muhteva peygamberler için, nebiler için çok farklı bir hüviyet taşır. Peygamber olmayanlar için risalet söz konusu mutlaka olacaktır. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nübüvvet sona ermiştir. Ama huzur namazının imamlığı hala devam etmektedir. Allah Teala'nın burada bahsettiği imam huzur namazının imamıdır. Öyleyse huzur namazının imamlığı asli unsur olarak tahakkuk etmesi lazımdır. Çünkü bizatihi bir imamın namazını kıldırması lazım. Huzur namazı, Allah Teala'nın huzurunda kılınan namazı kıldırması lazım. Ama bu imamın dünya adı verilen bu gezegende hayatta olması lazım. Başka bir alternatif yok. Bu sebeple bu devirde devrin imamı peygamber olması mümkün olmadığı cihetle bir resuldür. Peygamber olmayan resuldür. Ama huzur namazının vekaleten imamlığını derifte etmektedir. Alternatif olmadığı için. Mutlaka bu dünya adı verilen gezegende hayatta olan birisi huzur namazının imamlığını derifte etmek mecburiyetindedir. Huzur namazının imamı daima dünya adı verilen bu gezegenden Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Ve o oraya layık olmadığını bile bile, orası peygamberlerin mahallidir, bu görevi yapmakla mükelleftir. Sevgili kardeşlerim, bu devirde bu görevi Allah Teala bizim omuzlarımıza vazife olarak vermiştir. O görevi biz yapmaktayız. Liyakatimiz olduğundan değil, bu görevin mutlaka bir vazifeli tarafından, bugün yaşamakta olan, hayatta olan birisi tarafından üstlenilmesi lazım geldiği için. Ve bu iş Allah'ın seçimiyle gerçekleştirilir. Bu seçim neticesindeki kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlaka huzur namazını görebilenler olacak. Onlar bu hakikatleri bilecekler. Öyleyse her devirde Allah'ın hakikatlerini gören birçok insan sessiz sedasız yaşamakta devam ederler. Onlar huzur namazının imamını bilirler, tanırlar.
İşte Allah Teala bu ayeti kerimede secde 24'te onlardan deyince bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor. Biliyorsunuz ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir resulü hayattadır. İşte bu hayatta olanlar orada görev yapmak üzere Allah Teala tarafından risalete tayin edilmişlerdir. Ama bunlardan sadece bir kişi huzur namazının görevini yapmak üzere, imamlık görevini yapmak üzere Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu sebeple o resule devrin imamı denir. Ve hayat boyu devam eden bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün kavim resullerinden bir tanesini peygamberlerin olmadığı devrede Allah Teala mutlaka devrin imamı olarak seçer. Ona bu görevi verir ve bu görev onun eliyle devam eder. Onun ruhu tarafından vazifelendirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir ayetlerin sırları konusu burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz inşallah. Bu akşamki konumuz engeller. Engelleri Allah-u Teala tebliğcilerle paralel bir seyir üzere dizayn ediyor. Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Fısktasın, küfürdesin, şirktesin, tağutun kulusun gibi açıklamalar karşısında insanların ya ilgisiz kalmaları söz konusu, veya tebliğciye karşı çıkmaları söz konusu. Allah-u Teala burada eğer ilgisiz kalırlarsa onların hastalarına engeller koyuyor. Görme hastasına, işitme hastasına ve idrak etme hastasına. Eğer kişi karşı çıkarsa o zaman uzuvlarına engeller koyuyor Allah Teala. Görme uzvuna gözlere, işitme uzvuna kulaklara ve idrak etme uzvuna kalbe engeller koyuyor Allah Teala. Bu dizayn içerisinde üçüncü bir alternatif insanların fıska düşmesi halidir. O zaman bunların bir daha açılmamak üzere tab edilmesi söz konusu olur. İşte tebliğ bu açıdan son derece önemli bir olaydır. Bir insan 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağında olayları işitir. Ona olaylar ulaşır. O olayları yaşar. Herkes olayları yaşar. Bu açıdan birinci basamak herkes için geçerlidir. Olaylar vardır, sizi üzer diyor Allah-u Teala. Halbuki onlar sizin için hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Fakat onlar sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Öyleyse insanlar olayları yaşadıkları zaman, basit bir misal, bir hırsız birinin evinden o kişinin parasını çalıyor. Parası çalınan kişi üzgün, haksız yere parası çalınmış durumda. Parası çalındığı için huzursuz, sıkıntılı. Ama olayın arka cephesini o kişi bilmiyor. Çünkü onun malı çalındığı için
ona ulaşan Allah-u Teala tarafından bir mükafat var. Ne kadar çok şeye çalınırsa o kadar çok derecat kazanır o kişi. Haksız yere malının çalınması sebebiyle çalınan mala karşılık o kadar derecat kazanır. Derecat önemli bir konu mu? Elbette önemli bir konu. Hangi açıdan? Kıyamet günü mizanlarımız tartılacak. Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından daha çoksa, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, Mü'minin 103, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Günahları sevaplarından fazla olanlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsrandadır. Öyleyse sadece iki tür insan var. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kıyamet günü hesap görülecek. Herkes mahşer meydanında toplanacak. Nefsler gelecek, fizik vücutların içine gelecek. Nefsler ve fizik vücutlar beraberce indi ilahiye ulaşacaklar. İndi ilahide kendilerine ait hayat filmini görecekler. Üç boyutlu olarak. Bu üç boyutlu hayat filminde o kişiler doğuşlarından ölümüne kadar geçen bütün olayları üç boyutlu olarak dışarıdan kendilerini gözleyerek görecekler. Bu filmin bir başka özelliği daha var. Her saniye kaybedilen ve kazanılan derecatı yazacak. Kişi hayat filmini çok kısa bir zaman aralığında baştan sona görecek ve de tespit edecek ki kendisine en ufak bir haksızlık yapılmamış. Çünkü bir taraftan hayat filmi dereceleri gösterirken, öbür taraftan kendisine gösterilen mizan, her olayın, her saniye o olayın kazanılan ve kaybedilen gerçek miktarını veriyor. Hayat filmindeki dereceyle mizanda görünen derece başından sonuna kadar aynı çıkıyor. İkisinin arasında hiçbir farklılık oluşmuyor. Yani o kişinin ömrü boyunca ona kiramen katibe meleklerinin verdiği, her saniye verdiği derecelerin hepsi doğru dereceler. Kendisine en ufak bir haksızlık yapılmadığını kişi mizandan görüyor. Ve hayat filmini tamamlandığı zaman o kişinin ya kazandığı dereceler fazladır, o zamanlar felaha erenlerdir, ya da kaybettiği dereceler fazladır, o zaman da gideceği yer cehennemdir, o kişi hüsrandadır. İşte şimdi dönelim olaya. Malı çalınan kişi üzülüyor. Malı çalındığı için. Ama aslında o çalınan mala karşılık derecat kazanmıştır. Buna sevinmesi lazım. Çünkü önemli olan kıyametten sonraki devrede yaşanacak olan sonsuz hayat. Ya cennet hayatı ya cehennem hayatı. Kişinin cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla mümkün. Öyleyse kişinin malı çalınıyor, kişi üzülüyor ama kazandığı dereceyle Allah Teala bunu telafi ediyor. Hırsızın derecat kaybetmesi, onun kaybettiği derecatı malı çalınanın kazanması söz konusu. Yani çalınan malına karşılık kazandığı dereceler eşitlik sağlıyor. Hırsız için de
Çaldığı mala karşılık kaybettiği dereceler eşitlik sağlıyor. Mala karşı derecat ikisinde de eşitliği veriyor. Ama birisi derecatı kazanıyor, malı çalınan, diğeri derecatı kaybediyor, malı çalan. Cennet mi önemli, dünya mı önemli ifadesi çok açık bir şekilde cenneti kapsar. Neden? Çünkü o sonsuzluktur. Sonsuza kadar bir zaman dilimi içinde o kişinin cennette kalması söz konusudur. Ama dünya hayatı 50-60 yıldır, 80 yıldır, 100 yıldır ama 200 yıl değildir. Öteki ise trilyonlarca yıldır cennet hayatı. Öyleyse oradaki hayat önemli. İşte olayları yaşayan insanlar olaylardan kendilerine pay çıkaramazlarsa o ayetin hükmüne girerler. Onlar için kazandıkları derece önemli olması gerekirken Allah Teala ne diyordu? Öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama sizin için şerdir. İşte hırsız için olay bir şer olayıdır. Seviniyor hırsız birinin televizyonunu çalmış veya arabasını çalmış diye. Ama aslında kaybettiği dereceler çok üst seviye derecat kaybı var. O kişi için bir şer olay bu. İşte ikinci basamağa bakıyoruz. İkinci basamakta olaylar karşısında insanların takındıkları tavır var. Allah Teala diyor ki biz herkesi senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. Onların davranış biçimleri itibariyle.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu musibetlerden pay çıkaran insanlar, bu musibetler sebebiyle eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dilemişse, o zaman musibetlerden hayırlı neticeyi çıkarmıştır ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve cehennemden kendisini kurtarmıştır. Musibetlerle imtihan edilen insanlar içinde iki tane sonuç var. Bir, musibetlerden gerekli dersi alıp Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtuluşa ulaşmak. Bir de gerekli dersi alamamak. O zaman ebediyen hüsranda kalmak, ebediyen dalalette kalmak. Hayatı boyunca kişinin dalalette kalması, sonra da geleceğin kıyametten sonra cehennem olması. Biz diyor Allah-u Teala insanları bu musibetlerle imtihan ederiz. Musibetlerle imtihan edilen insanlar eğer derlerse ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz muhakkak ki Allah içiniz. Ve mutlaka ona döneceğiz. İşte bunu söyleyebilen kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Böyle bir dizaynda bu tebliğin Allah-u Teala tarafından ne kadar önemli olduğunu anlamak üzere bu engellerin varlığı dikkat çekici bir unsur olarak giriyor devreye. Kendisine tebliğ yapılan insanlar aslında iki gruba ayrılır. Tebliğe ilgisiz kalanlar, bir de tebliğ karşısında tebliği kabul etmeyip yalanlayanlar. Tebliği kabul edenler için zaten problem yok. Onların gidecekleri yer otomatik olarak cennet oluyor. Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir sözü herhangi bir insandan gelebilir. Yani bir peygamberin, bir resulün, bir mürşidin veya herhangi bir insanın yapacağı bir tebliğ, Allah'a ulaşmayı dilemezsen sonun hüsran olur. Dünyada da mutsuz olursun, gideceğin yerde cehennem olur tarzında bir uyarıya muhatap olan kişi eğer tebliğe ilgisiz kalırsa, yani karşı çıkmaz ama kabul de etmezse, o zaman durumu ne olur? Hangi tarz engellerle bu kişi karşı karşıya kalacaktır? Bu sualin cevabı Câsiye 23'te. Allah Teala diyor ki: Efe re'eyte men ittehaze ilahehu hevahu. O hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü diyor Allah Teala. Re'eyte, gördün mü? Men o kişiyi ki ittihaz eden ilahehu, onun kendisi için ilah edinini, hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Vedallahullahu ala ilmin. Ve Allah o kişiyi ilim üzere dalalette bırakır. Ne demek istiyor? İşte şu anda bizim ülkemizdeki
din alimlerinin durumu sevgili kardeşlerim. Onlar çok ciddi bir din eğitimi almışlar üniversitelerde. Çok iyi bir fıkıh ilmi sahipleri, fıkıh ilminin gerçekten çok üstün sahipleri var ülkemizde. Ama kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan din biliminden haberdar değiller. Peki bu onların hatası mı? Hayır, değil. Onlar okullarında bunu öğreniyorlar. Sanki görünmeyen eller insanların mutluluğuna engel olmak için o mutluluğu sağlayacak olan bütün faktörleri devre dışı bırakmış. Biliyorsunuz ki insanın muhtevası, manevi hayatı 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safhada kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Şimdi dileyen birisini düşünelim. Diledi. Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibi. Bu kişi eğer 7-8 aylık bir hayatı varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyoruz? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyoruz. Allah Teala da öyle demiyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız diyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala böyle söylüyor. Kim Allah'a bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Kelime kelime bakalım. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men yeşayı dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu Allah'ın dileği, kişilerin daha bir rolü yok. Allah insanların %90'dan fazlasını kendisine seçiyor. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bu dileğin muhtevasında kalan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala seçmez. Ama diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah'ın yeştevi ileyhi men yeşayı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Herkesi seçer aşağı yukarı çok küçük bir istisnasıyla. %5 bile değildir seçmedikleri. Ve yehdi ileyhi ve ona yehdi ulaştırır. İleyhi ona kendisine men o kişiyi yünip Allah'a münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini temin edecek faktör o kişiye yapılan tebliğdir. Tebliğ yapıldı. Kişi tebliğ ile ilgilenmedi. Allah Teala bu konuda Câziye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Yani hevasına tabi olan, hevasının emrini yerine getiren, nefsinin negatif taleplerini yerine getiren kişiyi gördün mü? Ve edallahullahu ala ilmin. Allah onu ilim üzere dalalette bırakır. Ve hateme ve mühürler hatem eder ala sem'ihi. Onun görme hassasını mühürler ve kalbihi, onun manevi kalbini mühürler. Yani kalbindeki idrak hassasını mühürler. Ve ceale ala basarihi, onun görme hassası üzerine kılar, gışave, perde kılar. O kişinin görme hassasının üzerine perde çeker. Femen yehdihi min badilna. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirebilir? Efela tezekkerûn, hala tezekkür etmez misiniz diyor Allah Teala. Öyleyse üç tane hassa var. Bir, gözler için görme hassası. İki, kulaklar için işitme hassası. Üç, kalpler için idrak etme hassası. Göz, kulak ve kalp uzuvdur. Ama görme hassadır, işitme hassadır, idrak hassadır. İşte kim Allah'ın tebliğine ilgisiz kalırsa Allah Teala onun görme hassasını, basar hassasını
üzerine perde çekiyor. Bu şekilde engel koyuyor. Kişinin işitme hassasını mühürlüyor. Ve kalbindeki idrak hassasını da mühürlüyor. Peki kişi daha acı suç işlerse, kabul etmemenin ötesinde kendisine tebliğ yapanla tartışırsa, onunla kavga ederse, ondan sonra da nefretle arkasını dönüp oradan giderse, bu kişi karşı çıktığı takdirde, kendisine tebliğ yapanı kısaca incittiği takdirde, kavga ettiği takdirde İsra suresinin 45. ayet-i kerimesi ve 46. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala diyor ki ve izâ karetel Kur'ane, sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman cealna, biz koyarız beyneke, seninle arasına ve beynellezine, seninle onların arasına, la yu'minune bil ahireti. Ahirete, yani insan ruhunun ölümden sonra

ki hayata inanmayan, ahirete, kıyametten sonra da hayatın varlığına inanmayan, aynı zamanda ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmaya inanmayan insanlar. Onlarla senin arana hicab-ı mestûre koyarız diyor Allah Teala. Gözlerin üzerine perde çektik diyor. Hicab-ı mestûre gizli bir perde. Hicab, perde, mestûre gizli.

İsra suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve cealna ala kulubihim ekinneten ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. O kişinin gözlerine hicabı mestüre koyan Allah Teala kulaklarına vakra kıldık diyor. Kalplerinin üzerine kalplerine ekinnet koyduk. Kalplerinin idrak etmesini engelleyen bir engel, ekinnet ve fi azanihim kalplerinin içine vakra koyduk diyor. Affedersin, kulaklarının üzerine vakra koyduk. Kulaklarının işitmesini engelleyen bir engel. Göz de uzuv, kulak da uzuv.

Ouais. Voilà, t'as là. Kalplerine iki net koyduğunu söylüyor ve azanihim vakra kulakların üzerine vakra koyduk diyor. Kulaklarının içine vakra koyduk. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman vellev alâ idbârihim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler. İşte tebliğ yapılıyor. Tebliğ karşısında kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tartışıyor. Ve de çok öfkelenerek ona çatarak arkasını dönüp oradan nefretle uzaklaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret ediyor kişi.

erdiriyor. Hidayete erdi kişi, tekrar dalalete düştü. Allah Teala onu ikinci defa hidayete erdirir. Eğer kişi dilerse, ikinci defa da Allah Teala onları hidayete erdirir. Eğer bu kişi üçüncü defa hidayete Allah Teala onu erdirdikten sonra bir defa daha fıska düşerse, artık o kişinin kalbini Allah Teala mühürler. Bir daha hidayet ermesine müsaade etmez. Allah Teala kişiye üç defa hak tanıyor. Bu üç hakkın her birinde hidayete eren ama sonra tekrar düşen, hidayete neden eriyor kişi gayretiyle mi? Hayır. Allah Teala onu hidayete erdiriyor. Yani hidayete ermek konusunda hiçbir güçlüğü yaşamıyor kişi. Ve bütün bunlardan sonra kişinin üçüncü defa hidayetten düşmesi halinde Allah Teala onu fıskta bırakıyor, kalplerini tab ediyor. Nahl suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ülâikellezîne tabe'allâhu alâ kulûbihim." Onlar ki diyor Allah Teala kalpleri ve semihim ve işitme hastalarını ve efsarihim ve semihim görme hastalarını ve efsarihim semihim işitme hastalarını ve efsarihim ve basar hastalarını görme hastalarını Allah tab eder diyor. Ve ülâike hümül gâfilûn, işte onlar gâfillerdir. Bunlar fıska düşmüş olan insanlar. Bir insan hidayete erdi, düştü. Bir defa daha hidayete erdikten sonra düştü. Eğer bu hatayı üçüncü defa işlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Ve bir daha o tab ettiği, mühürlediği kalbi açmıyor Allah Teala. Öyleyse tebliğ son derece önemli bir müessese. Hiç kimse kendi kendine Allah Teala'nın sözlerini işitemez. Ne zaman bir kişi direkt olarak Allah'ın söylediğini işitir, Allah onun basar hastasını kendi sesini duyabilecek kuvvete getirdiğin zaman, yani kişinin Allah ile konuşabilmesi ancak ulul albab makamında gerçekleşir. Ulul albab makamı, ihlas makamı ve salah makamı kişinin Allah ile konuşmalar yaptığı üç makamdır. Bunlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ki daha sonra mürşitlerine tabi olmuşlardır. Daha sonra ruhlarını Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Daha sonra fizik vücutlarını teslim almıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır onları. Nefslerini teslim almıştır. Ve neticede de iradelerini teslim almış, onları irşat makamına tayin etmiştir. Bu konunun başlangıcında kişinin kendisine yapılan tebliğe cevabı yatıyor.

Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse yoktur. Herkese tebliğ mutlaka yapılır. Allah Teala tebliğ yaparsa o tebliğin muhtevasında

kişinin davranış biçimi önem taşır. Kişiye tebliğ yapılmıştır. Kabul eder veya etmez. İlgisiz kalırsa kafir olmakta devam eder. Tebliğe ilgisiz kalamadan evvel kişi zaten küfürdeydi kendisine tebliğ edilmeden. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki küfürden kurtulabilsin. Tebliğe ilgisiz kaldı, kişinin küfrü devam ediyor. Bu onların küfür kademesinde kalmasını ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah'ın bir talebi var. Herkesin irşat makamının söylediklerini işitmesini ve idrak etmesini istiyor. Kişi işitmiyor sadece. Arkasından Allah Teala'nın harekete geçtiğini görüyoruz. Karşı koymayan kişinin hastalarına engeller koyuyor. İşitme, görme ve idrak hastalarına. Eğer kişi tartışırsa irşat makamıyla, o zaman da uzuvlarına engeller koyuyor. Daha ötede bir insanın başkalarını engellemesinin yattığını görüyoruz. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama başka insanlar da gelip kendisine sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey varmış. Biz hiç böyle bir şey duymadık, sen ne diyorsun dediği zaman, onlara şiddetle, kesinlikle böyle bir şey yok, sakın Allah'a ulaşmayı dilemeyin. Dilemeniz hiçbir zaman gerekmiyor, onlar sapıklardır tarzında bir şeyler söylediği zaman, işte bu kişinin hem uzuvlarına hem hastalarına Allah Teala engel koyar. Ve genellikle bu insanlar zaten devamlı olarak fıstık kalacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamayı nasip kıldı Allah Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibul hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

0: Sizi hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma'as-salawat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konferans konumuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetlerine uyan bir hadisi şerifi. Evet, Allah Resulü öyle buyuruyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Evvela insanın yaratılışına bakalım beraberce. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenden ibaret olarak yaratılmış. Lakat halaklan insan emin salsalin min hamal mesnun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerini bir varcıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ve Kur'an ayetlerine göre köle durumundadır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle malul mücehez olan bir de nefsimiz var. Nefsimiz Kur'an ayetlerine göre rehine. Ve de Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz, ruhumuz da emanet. İşte en şerefli varlık olan insan, üç vücut, serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Bugünkü konferans konumuz emanete riayet etmeyen. Yani emanet eğer ruhsa ruhun talebine riayet etmenin imanı yoktur. Ruhun talebi nedir? Ruhun talebi Allah'tır. Ruhumuzun dünya hayatıyla ilgisi yok. Ruhumuzun cennet cehennemle alakası yok. Ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'ı dilemektedir. Üç vücut ve serbest irade sahibi insanın hedefi ne? Hem ahiret hayatında hem dünya hayatında hedefi kesinlikle Allah. Yani ruhun talebi hayatımızın da biz insanların da talebidir. İki etaplı bir olayla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinde hedefimiz Allah'ın zatına ulaşmak. Nefs tasfiyesinde hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah-u Teala emanet olan ruhumuzdan misak almış. Allah'ın zatına ulaşmak üzere fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, muhsin kul olmak üzere ve nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak üzere. İşte emanete riayet etmek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve ermiş evliya olmak söz konusudur. Emanete riayet etmeyen kişi kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayandır. Ahde vefa etmeyen kimdir? Ahde vefa etmeyen de
Allah'ın ezelde fizik vücudumuzdan almış olduğu ahdi yerine getirmeyendir. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz üç vücudu serbest iradeyle yarattığı insana hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu hitap tabii ki nefsleredir. Ve Allah-u Teala kalü bela diyen nefslere de ruh ve fizik vücutta şahit oluyor. Ve kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demiyorsunuz diye. İşte hepimiz kalü belada Allah'a teslim olmuşuz. Ama dünya hayatını yaşıyoruz. Dünya hayatı bizim için bir imtihan. Herkes nefsinin bekçisidir. Nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle vazifelidir. Nefsin tezkiye ve tasfiyesi nefsin rehinelikten kurtulmasıdır. Emanetin sahibine ulaşması, iman sahibi ermiş evliya olmaktır. Fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete riayet ihanet edenin de imanı yoktur. Evet, gerçekten emanet ruhumuzdur. İşte iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a mülaki olana cehennem vacip olur. Ruh kim olursa olsun Allah'ın bizde bir emanetidir. Hayattayken Allah'a ulaşmadığı takdirde ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Her halükarda ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ona cennet kesinlikle vacip oluyor. Şirkli olarak mülaki olana, yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana da cehennem vacip oluyor. Hadis-i şerif böyle. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz bu hadis-i şerifi. İşte Allah Resulü abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanet ruhsa ve ruhun Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği gibi hayattayken Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatmışsa, 73 ayet-i kerime 19 fiille anlatmışsa, 12 kere üzerimize farz kılmışsa, o zaman ahiret saadeti cennet, dünya saadeti mutluluğu yakalamak, mutlaka hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmekten geçer. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan
zalim ve cahil. Yani fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyorlar. Allah Teala ayetlerde bunu söylüyor. Öyleyse yerin, dağların hiçbirisinin yüklenmediği bu emanet fizik vücut ve nefs birlikte yükleniyorlar ve Allah Teala bu konuyu Ahzab 72'de ifade ediyor. İşte fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor. Nefsin fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da nefs de bu mekanın içinde olan iki vücudumuzdur. Az evvel zaten ifade ettik yaratılışımıza baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, şemsiyede bir nefs ve secde 9 ise Allah'ın zatına üfrelen bir ruh. Üç vücut ve serbest irade ile en şerefli mahluk olan insan hayatı bu dünyada yaşamaya başlıyor. Başlangıç noktasında ruhumuzda 19 tane haslet söz konusu. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik vesaire. Ama bunun zıttı olan 19 tane afet de nefsimizde yer almaktadır. Nefsimiz var ve muhtevasında %100 afetler var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur vesaire. Allah'ın emir ve nehileri Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve nehileri var ve akıl bu emir ve nehilere göre Allah Teala kutsal kitapları indirmiş. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Aklımızı Kur'an'daki kanunlara göre kullanmamız halinde ruhun talebine uyuyoruz. Aklımızı Kur'an dışı zanlarla kullanırsak bu sefer nefsimize tabi oluyoruz. Ruh, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Nefs, Kur'an'da vaaz edilen bütün emirlere isyan, yasak olan fiilleri işleyendir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ister Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim desin, bu ruhun talebine uymak Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere %100 itaat etmek yerine getirmektir. Ama nefs bunun tam karşısında. İşte nefsin de ikinci bir ruh olmasını Allah bizden istemektedir. İki cihan saadetini sahip olmak ancak buna bağlıdır. Evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, bu bize 3 tane cennete götürür. Dünya saadetinin yarısına, nefsin tasfiyesi ise %100 dünya saadetine ve 5. kat cennete bizi ulaştırır. Daha sonrası da öyle. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Ebu Hureyre'den rivayet eden başka bir hadiste emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Ve münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, ahdine vefa eder. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile geçerli değil.
Bakın oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile bunlar geçerli değil. Çünkü dilinin söylediği kalbinde yoktur, yalan söylüyor. Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudun ahdini yerine getirmiyor. Ve Allah-u Teala'nın zatından kendisine üfürülen ruha ihanet ediyor. Yani sahibine ulaştırmıyor. Ruhun sahibi kim? Elbette Allah. Öyleyse nefsle ruh açısından bu tevaya baktığımız zaman iki zıt kardeş içimizde, iç dünyamızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah-u Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler Allah'ın zatından bize üfürülen ruhlardır. Sahibi ise tekil Allah'tır. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Evet, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık ve hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. O zaman iman varsa doğruluk vardır. İman varsa emanet vardır. Ama küfür varsa yalan vardır. Yalan varsa hiyanet vardır. İki durumdan bir tanesini mutlaka kişi içinde bulunuyor. Emanetleri sahibine teslim etmek Allah-u Teala'nın kesin bize bir farz emridir. Evvela ruhumuz emanettir. Bu Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefsimiz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve irade emanetinin teslimiyle de kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifinde sana emanet verenin emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. İşte emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur ve mutlaka hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, emanetin sahibine iadesi demektir. Bu da bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ki dikkat ederseniz, bir anda imanla küfür, doğrulukla yalan ve emanetle ihanet bir anda olmaz. Küfür varsa yalan vardır, yalan varsa ihanet vardır. İman varsa doğruluk vardır, doğruluk varsa emanet vardır. İşte emanetin sahibine ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifinde, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek gerekirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler emanete riayet edenlerdir ve mürşitlerine tabi olanlar onlar huşu sahipleridir. Yani
insanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi ki 7 tane hedef emri Allah-u Teala bu şekilde. Bunlar bizim hedef vazifelerimizdir. Bir de 7 tane vasıta vazifelerimiz var. Bunlar da bizim vazifemiz. Muhterem Efendimizin sohbetinde hak ve vazife dendiği zaman biz vazifelerimizi yerine getirirsek ki 7 tane hedefi 7 vasıta ile yerine getirdiğimiz zaman o zaman 7 tane cennete 7 tane cenneti hak ediyoruz. Vazifemizi yerine getirdiğimiz zaman hakkımız olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman 1. cennet. Vazifemizi yerine getirip mürşidimize tabi olursak hakkımız olan 2. cennet. Vazifemizi yerine getirir ruhumuzu teslim edersek hakkımız olan 3. cennet. Vazifelerimizi yerine getirip ruh fizik vücut teslimi yaptığım zaman hakkımız olan 4. cennet. Kısacası hangi seviyede vazifelerimizi yerine getiriyorsak o seviyenin hakkımız olan mutluluğu ahiret ve dünya saadetini Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur derken ilk kaldırılacak şey emanetin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek, huşu da mürşide tabiyeti ifade ediyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman Allah kime mürşid gösterir? Huşu sahiplerine. وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَخَاشِينَ İstane-i mürşidinizi sabır ve namazla Allah'tan isteyiniz. Bu hacet namazıdır. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Yani huşu sahiplerine Allah-u Teala göstereceğini beyan ediyor. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması olan rüya kabus, nefsin hadisatı olan rüya dünya hayatı ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulması, Allah'ın huşu sahiplerini mürşid göstermesi salih rüyadır, mübeşşirattır. Nübüvvet yoktur, mübeşşirattır. Öyleyse her halükarda kişi evvela tabi olması gereken mürşidin hacet namazıyla soracak. Daha sonra da devrin imamını hacet namazıyla Allah'tan sorabilir. Nefsimizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Muhala nefsimizde %19 karanlık vardır. 19 tane afet diye bir birimle temsil edersek 19 karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman onları dikkate almaz, kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah neyi emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. İşte burası fizik vücudun teslimidir. İkinci emanet de teslim oldu. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilince nefsimiz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. 26. basamakta daimi zikre ulaştığımızda onu da Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra ulelbab makamında 7 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe, salah makamında 5 mertebe olmak üzere 19 mertebede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, müzeyyen kıldığımız zaman irademizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede
insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Evet, şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mehab olur, sığınak olur. Öyleyse emanete riayet etmenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminü kelimesi aynı kökten geliyor. Peki amin olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de aminü kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıyor bir. Birisi Allah'a inanmak, inanç itibariyle mümin olmak. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin olmak demektir. Birisinde inanç şartları itibariyle mümin olmak, diğeri de kalp şartları itibariyle mümin olmak. Amenü kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Lugat manası iman etmiş olan demek ama iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi de ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş ise o kişinin inancı onu kurtaramıyor. O kişi mümin ama hak mümin olamıyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize diyor ki Allah Teala bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz takva sahibi değilsiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz şirktesiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz, delalettesiniz. Şeytanın kuru dostusunuz. Dilemezseniz kalbiniz kasiyet bağlar. Dilemezseniz dinde fırkalar ayrı. Dilemezseniz birbirinize düşmansınız. Dilemezseniz zalimsiniz. Dilemezseniz isyandasınız. 19 tane negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amin olmayanların takva sahibi olmadığını, şirkte olduğunu Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesi açıkça ifade ediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin açıklamalarından hareketle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğine hemen beraberce bakalım slaytımıza, görüyoruz. Ama bu 19 negatif özelliği sadece bir dilek pozitife çevirebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gayrında onlar için bir mürşit yok, hidayetçi yok ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da 19 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onlar ameli boşa gitmiyor. Cennete gidiyorlar. Onlar hilalekten kurtuluyorlar. Şirkten kurtuluyorlar. Küfürden kurtuluyorlar. Delaletten kurtuluyorlar. Şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyorlar. Allah'ın rahmetine ulaşıyorlar. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuluyorlar. Birbirine dost oluyorlar. Düşman olmaktan kurtuluyorlar, fısktan kurtuluyorlar, ilim sahibi oluyorlar ve adalet üzere oluyorlar, zulümden kurtuluyorlar. Şimdi bugünkü konferans konumuzla ilgili din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Allah'ın ahdi, Enam 152'deki Allah'ın ahdi nedir diye soruluyor. Allah'ın emirleri, neyleri ve sizin Allah'ın namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, taahhütleri yerine getiririz. İslam'da ahdi bozmak haramdır. Tabii buradaki 10 emirden bir tanesi de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin ifası evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi ve en son olarak iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ahdin yerine getirilmesi irademizin misakinin eşdeğeridir.
misakin yerine getirilmesine eşdeğer oluyor. Din adamlarına göre emanet, Ahzab 72'de insanın yüklendiği emanet nedir? Cevap veriliyor. Emanete akıl ve İslamiyet diyen alimler de oldu. Emanet için birçok mana vermiştir. Bunlar farz, İslam'ın emirleri insana ihsan edilen her nimettir. Kur'an'la hiç alakası olmayan bir zanlardan oluşan cevap söz konusu. Allah Teala Ra'd 21'de Allah'a ulaştırılacak emanetten bahsediyor. Din adamlarına göre Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetenlerden kasıt kökünden bir fiil, sıla kökünden bir fiilin kullanmış olmasından akrabalık bağlarına riayet edenler olduğu düşünülmüştür. Bu da yine asli manayı ihtiva etmiyor. Ra'd 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Evet, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Din adamlarına göre emanete hıyanet nedir? Bir din adamına soruyorlar. Dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enfal 27'de. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kim Allah'a ihanet ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim Resul'e ihanet ederse, mürşidine tabi olmazsa, o zaman o kişi kendi emanetlerine ihanet etmiş olur. Ruhun Allah'a ulaşması imkansızdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi imkansız. Nefsin Allah'a teslimi imkansız. İraden Allah'a teslimi imkansız. Evet, dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir diye soruyorlar. Cevap, emanet ve hıyanet malda olduğu gibi sözde de olur. Demek ki akıllı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur. Görüyorsunuz ki tamamen asılla bağdaşmayan zanda bulunuyorlar. Kimlerin imanı yoktur? Bir başka din adamına soruyorlar. Soru kimlerin imanı yoktur? Cevap, amelleri yerine getirmeyen veya günahlardan sakınmayan bir kimse imandan çıkar fakat küfre girmez. İmanla küfür arasında yer alan fısk mertebesindedir. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman hadisin ikinci tarafına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor. Ahdimiz daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Ve bu ahdin muhtevasında kesinlikle fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini görüyoruz. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alan ve irademizden misak alan Allah-u Teala evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve en son olarak iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmemizi Allah-u Teala buyuruyor. Evvela başlangıç noktasında yemin, misak ve ahdin hatırlatılmasına baktığımız zaman bunların kesinlikle misakin hatırlatılması Ra'd 20-21, fizik vücudumuzun ahdının hatırlatılması Yasin 60-61, yeminin hatırlatılması Müddessir 38-39-40. Öyleyse din muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza ediyor. Kim ahde vefa etmezse onun da dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi ruhu teslim etmesinin ötesinde fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu bize hatırlatıyor. Ey Ademoğulları şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadı mı? Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır buyuruyor. Öyleyse her halükarda fizik vücudumuzla Allah'a teslimini Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzdan ezelde almış olduğu ahd gereğince farzdır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a kul olur. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Vellezine neştenebu tağuta en ya'buduha ve anabu ilallahi lehmül büşra fe beşir ibadî. Onlar ki sahabeden bahsediyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diye buyuruyor. Sahabe şeytana kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kullarım ibadesi kullandığı cihetle şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi il bilginin sahibi olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O insan şeytanların ve insan şeytanların kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın ahdi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olamamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytan kulu olarak kalmaya mahkumdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de Allah'a Teala'yı kul olmayacaktır. Böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Dinin sahibi olabilmek için asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in emanetini Allah'a doğru göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur diyor. Hem emanete riayet edenlersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hem de ahde vefa edenlersiniz, müştidine tabi olanlar. Her iki açıdan da sizler, sevgili kardeşlerim, din sahibisiniz, imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan dininin de sahibidir. İman deyince kuru kuruya imandan bahsetmek inanç itibariyle mümin olmak değildir. Hiç kimseye böyle bir şey inanç itibariyle iman sağlamaz. İman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mütevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazılan kişi gerçek imanın sahibidir. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer söylediklerimden siz de emanete riayet eden, ahde vefa etmeyen din sahibi birisi olmak istiyorsanız, ben kalben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de emanetimi sahibi olan Allah'a göndermek istiyorum ve ahde vefa etmek, yani mürşidime de tabi olup ruhumu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, İrşada ulaşmak, irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, mürşid önünde tövbeye, mürşide tabi olmaya, ki mürşid alerde birisi değildir. Mürşid ruhunu da, fizik ucunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Teslim yüküyle Allah'a teslim olan kişiye tabi olduğunuz zaman siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz.
Evet. Siz dört teslimle Allah tarafından inşaada memur mezun kurulan iradesini Allah'a teslim eden birisine tabi olduğunuz an siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Dinin sahibi Allah'tır ve o zaman siz din üzere olursunuz. Emanete riayet etmeyen imanı yok ama siz emanete riayet eden Allah'a ulaşmayı dilediysiniz. Ahde vefa etmeyen din yok ama siz mürşidinize tabi olmak suretiyle ahdinize de vefa eden birisiyseniz, hazırsanız ben de Allah'ın ermiş evliyası olmak istiyorum ki zaman zaman birçok kişi ya kimin cenneti kimin cehennemlik olduğu belli değildir. Siz nereden çıkartıyorsunuz bunları diyenlere biz Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi Yunus suresinin 62, 60, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah Teala burada açıkça kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğunu net olarak bildiriyor. Evliya, evliya kimdir? Ermiş evliya hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı ermiş evliya kıldığı kişidir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Kim kalpten ulaşmayı diler de 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve ermiş evliyadan kılar. Ermiş evliyaya diyor ki Allah-u Teala onlar için korku yoktur. Yani onlar cehennem korkusundan masumdurlar. Onlar için bir cehennem korkusu yok çünkü onlar mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerdir. Yetmez. Onlar masum da olmazlar. Hani falan cennete gitti. Ya Rabbim onu cennete gönderdin. Beni niye cennete göndermedin diye bir masumiyet de söz konusu değil. Mutlak surette Allah bir dilekle kalbin ulaşmayı dileyen kişiyi ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliyadan kılar. Ve ermiş evliyaya Allah Teala onu cennetle müjdeliyor. Hala zavallı insanlar kimin cennetin kimin cehennemin olduğu belli olmaz diyenlere biz bu ayetleri ispat vasıtası olarak onlara söylüyoruz. Kalben ulaşmayı dileyen 7-8 aylık sure içerisinde ruhu Allah'a ulaşan kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını müjdeliyor. Allah Teala onlar için bu 3 tane cennet dünya saadetin yarısını tapuluyor. Devam ederse ömür boyu bu mutluluğu dünya saadetin yarısını 3 tane cennetin hak sahibi olarak yaşar. Ama hedef daha üst seviyede nefsin tasfiyesiyle 7 cennetin sahibi olmak, salihlerden olmak. Eğer kişi

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7.000 zikirle başlıyorsun inşallah. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Okuduğun bir dini kitapta aklı olup da dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur diye yazıyordu. Okuduğum bir dini kitapta aklı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan. Tamam, dinin emir ve yasaklarına riayet eden. Dinin emirlerinden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, ayıncısı iradenin teslimi. Şimdi bunlar emirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartmış. Mürşidine tabi olmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani emanete ihanet ediyor, ahde vefa etmiyor. İhanet ediyor. Öyle olunca o zaman emir ve yasaklarına uymuyor. Öylesi bir insan namaz kılsa emanete riayet etmiş olur. Hayır, o namazda huşu içinde bir namaz değil. Çünkü öyle namaz kılanlar var. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde وَيْلَنِ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ve o kimseler ki namazlarında sehv içindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan namaz kılsa, o kişi namazında sehv içindedir ve o hiçbir zaman kurtuluşta değildir. Ankara'da bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in ahde vefa hadisiyle fizik vücudun teslimi olan ahde bir ilişkisi var mıdır? Açıklayabilirsiniz. Evet. Fizik vücudun ahde ile ilişkisi vardır. Emanete riayet eden bir insan mutlak surette ahdine de vefa etmesi lazım. Fizik vücut, nefsle ruh için bir mekan. Allah Teala hedef olarak ruhun Allah'a teslimini istiyor. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin yedi kademede tezkiyesi fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan neyle kurtulacaktır? Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle, yasaklarına uymakla. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olduktan sonra tıpkı sahabe gibi yedi sabah dört teslimi yaşayarak tatbik edebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır buyuruyor. Efendimizin bu sözleri izah eder misiniz? Evet, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Yani idrak kalpte oluşan bir meyvedir. Devamlı olarak zikrini arttıracak ve sonuçta fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşatla iradenin teslimiyle yoluna devam edecek. Evvela ruhun Allah'a teslimi yükselmeyi, daha sonra yücelmeyi ifade ediyor. Yani Allah yolunda en yüksek seviyede hizmeti ifade ediyor. Şimdi Efendimiz dinledikçe tüm sıkıntılar yok oluyor.

Bazen nefsimize yenilip şarkılar dinliyorum, hayaller kuruyorum. Kötü huyumdan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim, zikirle dinlerseniz tasavvuf müziğini, ilahileri, orada bir yasak söz konusu değil. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam. Kararsız olduğumuz durumlarda çoğunlukla ani kararlar vererek hata yapıyor ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hata işlememek, sahip olmamız gereken doğru davranış ve düşünce biçimi nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirlediği davranış biçimleri olması lazımdır. Daimi zikrin sahipleri devamlı mutludurlar. Ama henüz daimi zikre ulaşmayan bir insan devamlı mutluluğu yaşamak istiyorsa ne yapması lazım? Daimi zikrin sahip olduğu davranışları sergilemesi lazım. Daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O da derecat kazandırıcı davranışları tercih etmesi lazım. Daimi zikrin sahibi olan kişi kendisine kötülük yaptığı zaman affediyor. O da affetmesi lazım. Daimi zikrin sahibi peşinden herkese kötülük yapsa da, iyilik yapsa da o iyilik yapıyor. Onu da gerçekleştirmemiz lazım. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu öğrendik. Bu hazineyi en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz, açıklar mısınız? Zikir, çok zikir ve daimi zikirle inşallah. Sparta'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz Allah'ın nurları adlı sohbetinde insanlarla ilişkilerinde Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bu cümleyi nasıl idrak etmeliyiz? Nurlarıyla gözetir, nurlarını onlara göndermek suretiyle Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini onlara gerçekleştirir. Allah razı olsun. Efendimiz konuyla ilgili sohbetinde Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetiyor. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Sela nuru bir nurdur. Vesaire. Öyleyse bir kere daha ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Allah'la birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzat bir nurdur, bizzati bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bahsettiğimiz 7 tane nuru ifade ediyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetine sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha me az salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda gene birlikteyiz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler varsınız. Sizler hayatımızın bir parçası oldunuz. Allah'a şükürler olsun ki yalnız değiliz. Evvela sadece Allah'la birlikteydik. Şimdi Allah, biz ve sizler sevgili kardeşlerim, hepiniz bütünün bir parçasısınız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle, geliyor? İşte hepinizin bunu söyleyebileceği günler gelecek. Aranızdan birçok kardeşimiz bunu söyleyebiliyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, gün ola harman ola. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça her şey size de güzel görünmeye başlayacak. Sonra bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bütün afetler yok olacak. O zaman her şey daha da güzel olacak. Bir gün irade teslimini gerçekleştirdiğinizde güzellerin en güzeli olacak. İşte bu zikir seviyesi yükselmesine paralel olarak ahlak meselesi de davranış biçimlerinin bütününü oluşturur. Ahlak. Davranış biçimleriniz herkesin imreneceği bir dizayna oturacak. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki sadece onun için, Allah için yaşayacaksınız. Hayatınızda o olacak sadece. Sadece onunla güzellikler yaşanacak. O bütün hayatınızı renklendirecek. Hayattan kâm almanızı temin edecek. İnsanlar kafayı çekerler. Ne yapıyorsunuz diye sorarız. Hayattan kâm alıyoruz derler. Hayır, kâm almıyorlar, gam alıyorlar hayattan. Alkol beyin hücrelerini zedeleyen ve beyin hücreleri sayısını azaltabilen tek faktördür. Bu sebeple Allah Teala damlasını bile haram kılmıştır. İnsanlar hayattan kâm alıyoruz diye içki içiyorlar. Sarhoşluğun tesiri altında başka insanlara zarar verebiliyorlar. Sonra diyorlar ki sarhoşluk ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ama başkası o zarara muhatap olmuştur. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu mutlaka en güzel şekilde yerlerine oturtalım. O Allah. Hepimizi yaratan Allah, her şeyi yaratan yine Allah ve eğer bazı şeyleri yasak etmişse o ilahi bir emirdir.
onları da yaratan, o insanlara zarar veren şeyleri de yaratan gene Allah'tır. Ama bir emrettikleri var, bir de nehyettikleri, yani yasak ettikleri. İşte beyin hücrelerinin sayısını azaltabilen kainattaki tek faktör alkoldür. Öyleyse neden Allah'tan bahsetmek daha büyük bir zevk değil mi? Biz hayatımızı Allah'la iç içe bir dünya içerisinde geçiriyoruz. Her an o bizimle beraber, her an biz onunla beraberiz. Her an Allah'ın bir güzel işlevini gerçekleştiriyoruz. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, dünyadaki en büyük zevkimiz sizlerle hasbihal etmek, sizlerle konuşmak, hal hatır sormak, Allah'ın bize emrettiği herhangi bir konuyu sizlere onun ağzından nakletmek. O zaman biz sormaz mıyız yani? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye? Neden hayat bu kadar güzel sevgili kardeşlerim? Bunu söyleyen 74 yaşında bir insan. 1933 doğumluyuz. Ama Allah Teala bize hayatı güzel gösteriyor. Hayatı yaşatıyor. Onun için olan bir hayat. Sadece Allah için yaşayan bir ceset. İşte bu ceset. Hayat vermiş Allah Teala uzun bir ömür. Bu ömrü Allah için yaşayacağız. Bu büyük zevkleri ömür boyunca yaşayarak hayatımızı tamamlayacağız. Allah'ın huzur verici, her an mutluluğu yaşattığı bir dünya hayatı. Sevgili kardeşlerim, iç aleminizde mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış aleminizde mutlu olacaksınız. Başka insanlarla kavganız bitecek. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzeli ulaşacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiklerini işlemeyen bir hayata sahip olacaksınız. Daha ötede Allah'ın İrade tesliminden sonraki hakimiyeti altında bir hayat söz konusu. Herkes için olay orada biter. Bizim için bitmez. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse biz sadece o bize neyi yaptırırsa onu yapmış oluruz. O ne söylerse onu yaparız demiyoruz sevgili kardeşlerim. O ne söylerse onu gerçekleştiriyoruz demiyoruz. O yaptırır bize. O söyletir. İkisi birbirinden çok farklı iki husus. Birisi Allah'tan emirleri almak ve yerine getirmek. Öteki ise her şeyi Allah'ın o kişiye yaptırması, bunun adı tasarruftur. İşte bu devrin imamı Allah'a sonsuz bir ömür boyudur şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bu devrin imamı biziz. Görevimizin ne olduğunu yakın gelecekte bütün dünya ölçüsünde göreceksiniz. Biz sadece o
onun söylettiğini söyleyen bir ağzın, bir dilin sahibiyiz. O söyletir. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Neden Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor acaba? Önemli olan mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutluluğudur. İnsanlar hayatı kendilerine zehir ederler. Başkalarına kötülük yaptıkları zaman ya intikam hissiyle ya da başka bir sebeple nefsleri onları bunu emreder, onlar da gerçekleştirirler, başkalarına zarar verirler. Arkasından bir iç huzursuzluğu mutlaka devreye girer. Neden başkalarına kötülük yaparak arkadan iç huzursuzluğunu yaşamak, daha arkadan Allah'ın verdiği azabı yaşamak? Neden sevgili kardeşlerim? Sadece başkaları için yaşarsanız, sadece onlara hizmet ederseniz, bunun sadece yarısını, yani yalnız mutluluk tarafını yaşarsınız. Huzursuzluk sizin kafanızdan içeri giremez. Çünkü siz o zaman Allah için oldunuz demektir. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, işte güzel ahlak odur. Bütün davranış biçimleriniz başkalarının mutluluğunu oluşturacak bir dizayn içinde cereyan eder. Her an nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşarsınız. Herkesin gönlünü alırsınız. Herkese güzel sözler söylersiniz. Herkes sizden memnun olur. Etrafınızdaki herkes huzur içinde bir dünya hayatının mümessili olurlar. Öyleyse arkasında ne var? Arkasında, asıl arkasında Allah var. Sonra Allah'ın insanlara yaşattığı güzel davranışlar. O zaman siz de sorarsınız, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkese güzel davransanız, o insanların istedikleri şeyler belli değil mi? Sizden güzel bir davranış bekler herkes. Onları sevmenizi ister herkes. Ne kaybedersiniz ki onları sevseniz? Yetmez, sevdiğinizi belirtseniz, onlara karşı en güzel davranışları oluştursanız, o zaman onların sizi çok ama çok sevdiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Neden dostluk varken, neden sevgi varken düşmanlık, nefret? İyi ama onlar bize kötü davranıyor. Biz de istesek de istemesek de onlara kötü davranıyoruz diyeceksiniz. Bunun arkasına saklanacaksınız, öyle değil mi? Neden? Birinci safhada onlar size kötülük etmiş. Tamam. Ne olmuş yani? Asıl sizi mutlu edecek olan şey, size kötülük yapanlara sizin iyi davranmanızdır. Asıl mutluluk onun arkasında gizlidir. Çünkü bu fedakarlık gerektirir. Adam size kötü davranmış, bir kötülük yapmış. Siz ona iyi davranıyorsunuz. Peki ne kazanırsınız? Onu kazanırsınız, o kişiyi kazanırsınız. O kişi yaptığı kötülüğün arkasından muhtemelen utanç duymuştur. Hele sizin ona yaptığınız kötülüğün arkasından onun size beklemediğiniz bir güzel hareket sergilemesi,
davranışlarıyla sizden nefret etmediğini, tam aksine ona kötü davranmanıza rağmen sizi sevdiğini hissettiğiniz zaman işte orada mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O kişi size bir kötülük etmiş, siz de bu kötülüğe en güzel davranışla bir fırsat çıkmış karşınıza. Ona yardım etme fırsatı elinizi uzatmışsınız. Ona yardımcı olmuşsunuz. Ona, size karşı kötü davranan o kişiye en güzel bir şekilde karşılık vermişsiniz. Sizi bir şeyle suçlamış diyelim. Suçu kabul etmişsiniz. Ve ondan af dilemek büyüklüğünü göstermişsiniz. Kişi o kabahatinizi yüzünüze vurup sizi fırçalamak istiyor. Size kötü davranarak hıncını alacak. Ama eğer siz hatanızı kabul edip ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, bu sizin uzattığınız bir dostluk elidir. Onu sıkmaktan başka çaresi yoktur. Onun kavga edebilmesi için gerekli olan bütün kapıları kapatmışsınızdır. Orada onun filmi biter. Artık size bir dost olmak onun için bir zarurettir, bir mecburiyettir. İyi ama benim öfkem ne olacak mı diyorsunuz? Biraz tutun. Birazcık tutabilirseniz onun ne büyük ferahlıklara sebebiyet verdiğini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, hani demişler ya hatasız insan olmaz. Herkes hata yapabilir. Ama hatanın arkasından kişi yaptığı şeyin farkına bile varmadan karşı tarafa hata şeklinde intikal ettiğini yakaladığı zaman yapması lazım gelen şeyi zaten istemeyerek yapmıştır. Yani onun hata olduğunu bilmeden yapmıştır. Eğer aklı başında birisi ise, Allah yolundaysa, asıl ifademizi kullanalım, güzel ahlakın sahibi ise, Allah'ın eğitimini almışsa bu bapta. Ey benim sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi ona zarar verdiği kişiye bunu zaten isteyerek yapmamıştır. İşte böyle bir hatanın vücut bulduğunu düşünelim. Hatayı hissetmez, kişi hemen gidiyor, af diliyor. Hatayı vücuda getirdiği kişiden af diliyor, bağışlanma istiyor ondan. Sevgili kardeşlerim, farklı bir dizayn. O kişi kendisine kötü davranıldığı için size kızgın. Bekliyor ki yeniden bir kötü bir davranış olsun da size lazım gelen dersi versin, ağzına geleni söylesin. Ama siz hatanızın farkındasınız. Gitmişsiniz ondan af diliyorsunuz. Sevgili kardeşim, beni bağışla. Gerçekten ben sana karşı şu davranışta bulundum. Sonradan yaptığım şeyin çok ayıp olduğunu, Allah'ın emirlerine uygun olmadığını ve daha kötüsü bu davranışımla seni üzdüğümü gördüm. Hani Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olmadığı için Allah beni lazım gelen şekilde mutlaka ikaz edecektir. Ama bu sana bir zarar vermekle noktalandı. O zaman sevgili kardeşim, ben yapılmaması lazım gelen bir şey yapmış durumdayım sana. Ben kendimi sana borçlu hissediyorum. Beni affettiğin güne kadar ben hep sana karşı kendimi borçlu hissetmekle devam edeceğim. Eğer beni affetmek büyüklüğünde bulunursan, bu benim için huzur verici bir şey olacaktır. Sevgili kardeşlerim,
Ne kaybedersiniz ki? Tevazu bir insan için Allah'ın standartlarındaki güzel ahlakın temelidir. Tevazu bir insanın ait olduğu noktadan çok daha aşağılarda bir mahfiyet içerisinde hayatını sürdürmesidir. Tevazu, kişinin sahip olduğu vasıfların daha altında bir davranış biçimi sergilemektir. Başkaları için yaşamanın temelinde tevazu vardır. Kişinin kibirsizliği, kişinin kibirden el etek çekmesi, kibir kelimesi, tekebbür kelimesi büyük manasına gelir. Tekebbür, büyüklük taslamaktır. Yani asıl ifadesiyle üstünlük taslamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımadan evvel biz de öyleydik. Herkesten üstün olmak üzere bir yarışa girmiştik. Bu yüzden öğrenmemiz lazım gelen ilmi çok iyi öğrenmek gereğini duymuştuk. Başarmıştık da. Ama bunun başkalarının karşısında başarının bir simgesi olduğunu görmenin sadece nefsimize bir lezzet vermesi olduğunu çok zor öğrendik. İşte sen bu ekonomiyi nereden öğrendin diye soranlara işte şu şu şu kitapları okudum. Oradan öğrendim. Ama bunları birleştirebilmek de bir Allah Teala'nın verdiği dizayn. Belki herkes o kitaplardan bir kısmını okumuştur. Ama onların ortaya çıkardığı makro ekonomi konusundaki çözümler herkesin harcı değildir. Peki ne olur öyle olursanız? Öyle olursanız kendinize övünç payı çıkarmış oluyorsunuz. Üstünsünüz. Onların sahibisiniz. İşte Devlet Planlama Teşkilatı'nda 29 araştırmasıyla birinci safta olan birisi, bir ukala. O bizdik. Sevgili kardeşlerim, ne oldu yani? Kendimizi başkalarından üstün bir noktaya koymak için uğraşmışız. Neden? Neden onlardan daha aşağıda bir noktada olmak konusunda değil yarış? Neden tevazu yarışı değil? Çünkü o noktada biz Allah'ı henüz tanımıyorduk. Ömrümüz hep ateist öğreti içerisinde geçti bize. Hep onu öğrettiler. İlkokuldan, birinci sınıftan itibaren bizim okulumuzun kütüphanesindeki bütün kitaplar Allah'ın mevcut olmadığına dairdi. Öğretmenlerimiz de ona öğretirlerdi. Sene 1940, ilkokulun birinci sınıfındayız. Hiç unutmuyorum o günleri. Allah ile bu kadar yakin hasıl ettikten sonra bize yapılan büyük haksızlığı, büyük adaletsizliği ve madde uğruna mananın yok edildiği bir devri hatırlıyoruz. O devir ki Büyük Millet Meclisi'nin üç yetkinin birden kendi bünyesinde toplandığı bir devir.
Yasama, yürütme ve yargı. Üçü de Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Sonuç mu? Sonuç korkunç sevgili kardeşlerim. ...1500'den fazla insanın, din adamının idam edilmesi. Sevgili kardeşlerim, o devirleri yaşadık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün tekkelerin, zaviyelerin, bu tasavvuf erbabının hepsinin ipe çekilmesiydi bunun manası. Öyle yaptılar. Tekkeleri, zaviyeleri, manevi ilmin okunduğu bütün müesseseleri kapatma kanunu çıkardılar ve kapattılar. Sevgili kardeşlerim, o günlerden geliyoruz. O günlerde biz de onlardan biriydik. Hangilerden biriydik? O asıl onlar cephesinden olan birisi mi? Hayır, tam karşısı. O korkunç öğreti bize de dişlerini geçirmişti. Biz de onlar gibiydik. Allah'la hiçbir ilişkimiz yoktu. Namaz kılmazdık, oruç tutmazdık, zekat vermezdik. Allah'ın bütün emirleri bizim için bir hiçti. Hayatımızın 30 senesi böyle geçti. Ondan sonraki 10 senesi ortada geçti. Bir mürşide tabi olduk ama gereğini yerine getirmedik. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olamamıştık. Nefsimiz duruma her zaman hakimdi. Kimsenin sözünün altında kalmazdık. Sonra mı? Sonra günlerden bir gün Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum, müfettişim. Bir yaşlı zat geldi. Adı Dayı Bey'miş. Bana dedi ki, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen beni dayı olmaya kabul ediyor musun dedi. Ben de baktım, tabii dedim, kabul ediyorum. O da cebinden şeker çıkardı, verdi bana. Sonra gitti. İşte sevgili kardeşlerim, manevi hayatımız böyle başladı. 10 sene süreyle Dayı Bey, adı Dayı Bey'di, bütün Fener Yolu, Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyordum, Vakıflar Bankası'nı müfettiş ediyordum. Onu tanıyordu. Herkes ona karşı bir sevgi besliyordu. İşte manevi yola adım atışımız o zaman başladı. Güzel ahlakı da ondan öğrendik. Herkesin sevdiği bir insan olmak ne kadar güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Sevilebilmek karşılıksız vermekle mümkündür. Zaten sevgili kardeşlerim, mutluluk o değil mi? Allah'ın size verdiklerini başkaları için kullanmak. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak. Herkes için gayret etmek. Karşınıza çıkan ihtiyacı olana yardım etmek. Onların sizden istemesine müsaade etmeyin.
Siz verin halinden bellidir ihtiyaç sahibi insan. Güzel ahlakın bir bölümü ihtiyaç sahiplerine onların istediklerini vermektir. Sevgili kardeşlerim, gözlerindeki o parıltıyı görmelisiniz. İhtiyaç sahibi ise bunu size söylemekten utanan bir sürü insan var. Onlara hallerinden anlayıp eğer yardım elinizi uzatırsanız size karşı minnet duyarlar. Onun da gözlerinde yaşlar oluşur, sizin de. Bu güzel ahlakın bir parçasıdır. İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlak mutluluktur. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz. Mutluluğun ölçüsü sizdekini başkalarıyla paylaşmaktır. Hele onlar ihtiyaç sahibi ise. Sevgili kardeşlerim, hayat aslında çok güzel bir şey. Ama bunları yapıyor musunuz? Eğer yapmıyorsanız bize ne söyleyeceğinizi biliyoruz. Neresi bunun güzel? Ben açlık çekiyorum, sıkıntı çekiyorum. Ve de sen bana kalkmışsın, ahkam kesiyorsun. Bir de benim sevgili kardeşlerim, bizi dışarıdan dinleyenler, aramızdan olmayarak dinleyenler, bizim aramızdakiler mutlu insan olmayı öğrendiler. Ama dışarıdaki sevgili kardeşlerimiz, deneyin bakalım söylediklerimize doğruluk payı ne kadar. Ancak yaşadığınız zaman anlayacaksınız. O güne kadarki felsefenizin, hayat felsefenizin ne kadar yanlış bir şey olduğunu. İçkiyle, kumarla hayatın zevk haline dönüşmediğini, tam aksine insanı sefalete, korkunç bir girdaba sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Kumar da içki de ahlakın düşük olduğu bir dizaynı gösterir. Kişi nefsine ve iradesine hakim değildir. Şeytan onu kontrolü altına almıştır. Kumarda da, kumar da şeytan işidir, içki de. Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki kardeşlerimiz, kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutlu olmak varken, evet, çok az bir kazançla da insan mutlu olabilir. Allah ile dostluğu kurun, Allah-u Teala bakın size ondan sonra neler veriyor. Nereden, nasıl mutluluğun oluştuğunu siz değişin, ondan sonra gelin bana anlatın. Çok dinledik güzellikleri. Hayır, her şey size öyle gelmiyor. Her şey çok güzel, bana da öyle geliyor diyen çok insan tanıdık. Sadece Allah'ın verdiği dizayn içerisinde bu kardeşlerimiz kendilerine düşeni yaptılar.
Arkası mutlak olarak saadet. Sevgili kardeşlerim, verirseniz Allah Teala'nın size daha çok verdiğini, daha çok verirseniz daha çok verdiğini yaşayacaksınız. Üstelik de o verdiğiniz insanların mutluluğu, bunun sizin tarafınızdan hissedilmesi, güzel ahlakın en güzel sonucu. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah Teala'nın bir dizaynı olarak güzel bir şey. Bu hayatı yaşarken daha güzellikleri yaşamak, ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mümkündür. Güzel ahlakın temelinde bir tek faktör var. Başkalarını mutlu kılmak. Bunun daha tasavvufi tabiri başkaları için yaşamak. Hayatınızı onlara vakfetmek. Bu Allah için yaşamanın ikinci cephesidir. Bir insan ya kendisi için yaşar ya da Allah için yaşar. Allah için yaşayanlar kendisi için yaşayanlardan her zaman çok üst seviyede daha mutludurlar. Onlar her zaman mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala her şeyi onu tanıyanlar için, Allah'ı tanıyanlar için, Allah için olanlar için öylesine güzel bir hale getiriyor ki sadece hayranlık duyuyorsunuz. Onu seviyorsunuz. Ona aşık oluyorsunuz. Ona hayran oluyorsunuz. O size hayat felsefesini öğretiyor. Sana ait olanları diyor, ver. Verirsen biz sana daha fazlasını veririz. O zaman daha çok insana yardım edersin. O zaman daha çok veririz. Daha çok insana yardım edersin. Sevgili kardeşlerim, ne olur, ne kaybedersiniz? Bir deneseniz. Allah Teala'nın size siz yokluk halindeyken verdiğiniz şeylerin çok daha fazlasını vermeye başladığını hayretle göreceksiniz. Açılmaz zannettiğiniz kapıları Allah açar. Sizin için açar. Siz başkalarını mutlu ettikçe Allah Teala size kat kat mutlu eder. Her şeyi öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki güzel ahlak bir bütündür. Güzel ahlakı bir başka ifadeyle anlatıyoruz. Başkaları için yaşamak bu güzel ahlaktır. Hayatınızda ne zaman başkaları sizden öndeyse o zaman Allah da sizden önde. Ne zaman nefsiniz varsa Allah sizinle birlikte değil. Nefsiniz için var olduğunuz sürece, ben dediğiniz sürece başkalarını menfaatler için kullandığınız sürece siz mutlu olamazsınız. Mutluluğu yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ama Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Öyleyse neden mutlu olmadığınızı kendi kendinize sorun. Aldığınız cevap
Ne zaman başkaları için yaşarsan mutlu olursun tarzında size geri dönerse, işte o zaman anahtarı yakaladınız demektir. O mutluluğun anahtarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşayın. Ve başkaları için yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Tabevinden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'ım ve salli ala Muhammed. Neyzübillahi ve şeytan. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Erken estayin ehtina sıratel müstakim. Bir defa daha selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam. Kelamdan evveldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Tağut. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanlar demek. İki nevi

şeytanın yoluna çağıranlar gay standartları içindedirler. Tağut, gay standartının içinde olan herkese kapsar. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir yol var, Allah'ı götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var, şeytana götürür. O gay yoludur. Bir yol var, cennete götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var, cehenneme götürür. O gay yoludur. Rüşt makamında olanlar, irşat makamının sahipleri, rüşt yolunun muhafızlarıdır. Gay yolunun sahipleri ise tağuttur. İnsan ve cin, şeytanlar. Kurtuluş, rüşt yoluna sülükle başlar. Rüşt yolu, irşat yolu, gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne mene bir şey acaba bu tağut? Tağut, tağut, tağut derler hep. Neyi ifade ediyor? Tağut, insan ve cin şeytanları ifade eder. Allah-u Teala'nın acaba bu insan ve cin şeytanlardan muradı ne? Bir şeytan var, bir cin şeytanlar var. Şeytanın kendisi de aslında cin tayfesinden ama cin hüviyetinde olup da şeytanın yolunda olanlar, onlar tağut, insan şeklinde yaratılan, insan olan ama şeytanın izinde olan kişiler gene tağut. Evvela hedefler değişik. Bir grup Allah'a çağırıyor, bir grup şeytana çağırıyor. Allah'a çağıran grup cennete çağırıyor, şeytana çağıran grup cehenneme çağırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizin için söz konusu olan Allah'ın cenneti olmalı. Sizin için söz konusu olan dünya mutluluğu olmalı. O rüşt yolunun sembolize ettiği, rüşt yolunun önerdiği, rüşt yolunun sizi ulaştırabileceği bir hedef. Allah ve cennet ve mutluluk. Ya gay yolu ya tağut sizi şeytana, kaybedilen derecelere, kaybedilen bir hayata, cehennemde şeytanla beraber olacağınız bir sonuca götürür. Öyleyse tağut, insan ve cin şeytanlar. Allah-u Teala tağuttan iştinav etmek diye bir ifade kullanılıyor. Kaçınmak, çekinmek, kendini korumak, kurtarmak anlamında. Peki, bundan 14 asır evvel acaba bütün sahabe tağuttan iştinav etmişler mi? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Bütün sahabe 14 asır evvel şeytandan iştinav etmeyi, kaçınmayı, kendilerini kurtarmayı başarmışlar. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki, وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Sahabe için diyor ki Allah-u Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuta, tağuttan kaçındılar.

ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuttan iştinab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar tağuttan kaçınıp kurtuldular. En yabuduha ona kul olmaktan. Tağuta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Kim tağuta kul olmaktan iştinab ederse o kişi Allah'a yönelen kişidir. Bu kelimeyi nerede görürseniz, münip kelimesi, inabe kelimesi, enabe kelimesi, yunip kelimesi, münibine kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, Allah'a yönelmek, asıl ifadesiyle, tam Türkçe deyimiyle Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşmaktır. Birinci etap yönelmek, ikinci etap ulaşma. Yönelmek, fiili bir göçün başlamaması standartlarının sürdüğü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ve yönelmeyi sürdürdüğü bir durumu, üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi kaplar. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Onlar, yani sahabe, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Kim bu tağut? Allah'a ulaşmayı dileyecek olan insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şey tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. Çünkü o Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Diyor ki Allah Teala onlara müjdeler vardır. Cennet müjdesi müjde demiyor. Müjdeler diyor. Cennet müjdesi ve dünya saadeti müjdesi. Kullarımı müjdele. Kim tağuta kul olmaktan iştinab edebilirse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes iştinab etmiştir. O zaman o kişi ilk kulluğa ulaşır. Allah'a ilk kulluk müessesesi burada başlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala bütün sahabenin ilk kulluk aşamasını mutlak olarak gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. 14 asır evvel bütün sahabe tağuta kul olmaktan iştinab etmişler. Yani Allah'a kul olmaya başlamışlar. Ve ilk kulluğu böylece elde etmişler.
Şimdi gelin Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız ve Allah'ın ismiyle başlarız. Sonra ne diyor Allah Teala? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz Fatiha suresinde? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan kaçındığımız noktadır. Şimdi bir defa daha dönelim. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine. Ne diyordu Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî neştenebut tağute an yâbudühâ. Ve onlar ki şeytana kul olmaktan, affedersiniz, şeytana değil, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve humul büşra febeşir ibadi. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. İşte Allah'a kul olmanın başlangıç noktası burasıdır. Sadece Allah'a kul oluruz ve yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan iştinab etmeye başladığımız nokta. Sevgili kardeşlerim, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Kim şeytanın, tağutun adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Bakalım beraberce Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine. Ya eyyühellezine aminu la tettebi'u hutuvatü şeytan. Şeytan kullanmış Allah-u Teala. Ey aminu olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hutuvatü şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa fe innehu ye'muru bil fahşâhi vel münkerin. Muhakkak ki onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar. Ne diyor ondan sonra Allah Teala? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu. Kim eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı mazeyke minküm min ehadin ebeden. Sizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Velakin Allah'ı yüzekki men yeşâ. Allah, fakat Allah kullarından dilediğinin nefsini tezkiye eder. Allah-u Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir olay var. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, tağutun adımlarına tabi olanlar, münkerle ve fuhuşla emrolunuyorlar. Ve onların tezkiye olması mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapmaları mümkün değil. Öyleyse buradaki muhtevayı gördük. Şimdi sevgili kardeşlerim,
şeytanı temsil eden şeytanlar, insan şeytanlar ve cin şeytanlar her biri münkerle ve fuhuşla emrederler. Münker, inkar edilenler, kötülükler, fuhuş da nefsimizin hevasına tabi olarak işlediğimiz yanlışlıklar. Nefsimizin şehvet afetine tabi olarak işlediğimiz yanlışlıklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın önce iki tane yolu olduğunu bileceğiz. Ve tağutu bu yollardan birisinin içinde bulacağız. Şimdi beraberce Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Tağutla birinci derecede alakalı bir ayet dizisi. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fid dini. Dinde zorlamak yoktur. Yani hiç kimse kimseyi zorla dininin gereklerini yapmaya icbar edemez, mecbur edemez, kimseyi zorlayamaz. Öyleyse devam ediyoruz. Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Gaydan cehenneme ve şeytana, tağuta ulaştıracak yol ile Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yol, birincisi gay yolu, ikincisi rüşt yolu. Gay ile rüşt tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, beyinelerle ispat edilmiştir. Şeytanın tağutun yoluyla rüşt yolu, irşat yolu, Allah'a ve cennete götüren yol birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır. Kesin şekilde bir ayrılık. Birisi Allah'a, ikincisi şeytana götürüyor. Birisi cennete, ikincisi cehenneme götürüyor. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa, onun adımlarına tabi olmazsa, onu kendisinden uzak tutarsa ve yu'min billahi, Allah'a amenu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemse ki bil urvetül vuska nenfisame leha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışmıştır. Nedir bu? O kişi bir sağlam kulba, yani irşat makamının eline yapışmıştır. Tövbe almıştır. Tövbesini gerçekleştirmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şunu bir muhteva olarak yerlerine oturtun. Bir tarafta

ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi rüşt yolunu seçmiştir ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, bir Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşıp tabi olur ve o Allah'ın ipidir. O ipe kulba sımsıkı sarılır. Allah Teala diyor ki, herkesin boynuna zillet damgasını vururuz. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Burada bir kulp olarak geçiyor. O insanlardan bir ip mürşittir. Bu iplerden hepsi bir ipe ulaştırır. O ipse Allah'a ulaştırır. Bütün mürşitler devrin imamına ulaştırırlar. Devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve o da, devrin imamının dergahı da, o kişileri mutlaka Allah'a ulaştırır. Rüşt yolunu mercek altına aldığımız zaman, bu yolun Allah'a ulaştıran dört tane sebilden oluştuğunu görürüz. Birinci sebil, kişinin tabi olduğu dergahla devrin imamının dergahı arasındaki birinci yatay yoldur. İkinci sebil, o dergahtaki devrin imamının dergahındaki altın kapıdan başlayan, yedi tane gök katını aşarak Allah'ın katına, yedinci kata ulaştıran bir yoldur. Tarık-ı Mustakim adını alır. Dikey bir yol. Yedi tane gök katı aşılır. Saflar halinde yükselen ruhlar yedi tane gök katını aşarlar. Burada sadece üçüncü katla dördüncü kat arasında saf halinde yükselme yoktur. Mihenk menfezinden birerli kol olarak yukarı çıkış vardır. O madeni silindirin içinde sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Ve yedinci katta altın kapı, yedinci katın fetih kapısıdır. Lehv-i Mahfuz'un fetih kapısıdır. Allah'ın yedinci kattaki yedi tane aleminin fetih kapısıdır. Bu rüşt yolunun ikinci sebebi olan Tarık-ı Mustakim'in sonudur. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla başlar, altın kapıyla biter. İki kapı birbirinin aynıdır görüntüleri itibariyle, boyutları itibariyle de aynıdır. Birisi sırat-ı müstakime girişi sağlar, ikincisi de sırat-ı müstakimden çıkışı. Sevgili kardeşlerim, böylece ne olur eğer insanlar bu muhtevanın gereğini gerçekleştirmişlerse, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir urvet-ül vuska'ya sımsıkı sarılmışlarsa bir kulba, ne olur? Ne olduğunu bir sonraki ayette görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara 257'de? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren yedi tane kademe oluşturan amenu olanların. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamak. Birinci amenu olur. Mürşide

Ulaşıp tabiyet 14. basamak 2. amene olur. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 22. basamak 3. defa amene olur. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak 4. defa amene olur. Nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak 5. defa amene olur. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi 6. defa ameni olur. İradeyi Allah'a teslim etmek 28. basamağın 5. kademesi 7. defa ameni olur. Burada Allah-u Teala ameni olanlara sesleniyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkartır. Ne yapmıştır bu insanlar? Kalpleri zulmetten nura çıkan bu insanlar ne yapmışlardır? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görmüştük? Allah'ın rahmeti ve fazlı kimin üzerine olursa o kişi şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayandır. Bu ayette de ne görmüştük bir evvelki ayette Bakara 256'da? Kim tağutu inkar ederse, kendinden uzak tutarsa, tağuttan içtinab etmeyi başarırsa, tağuta kul olmaktan içtinab etti demektir, kurtuldu demektir. Yani Allah'a birinci kulluğu oluşturdu demektir. Allah'a kişinin ilk kulluğu. Ne yapmıştır? Şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmuştur. Şeytana kul olmaktan içtinab etmiştir, kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte onlar amin olanlardır. Allah sadece kullarının dostudur. Dikkat edin ki kulluğun başlangıç noktası kalbinizin mührünün açıldığı, içinden küfrün alındığı, kalbinizdeki ekinletin alındığı, kalbinize ihbatın konduğu o noktadır. Kalbinizde birincileriyle alakalı ve Allah diyor onları zulmetten nura ulaştırır. Nefsin kalbi başlangıçta herkeste kapkaranlıktır. %100 karanlıklarla, zulmetle, nefsin afetleriyle %100 doludur. Ne zamanki kişi irşat makamına ulaşır, nefs tezkiyesine başlar, nefsinin kalbine ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplantı %1, %2, %3, %4, %5 derken ilk %7'yi bulur, kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Birinci gökkatının açılması, rehine tarafından açılması, ancak rehine olan nefsin, fizik vücudunuzda bir rehine olan nefsin en az %7 fazilet birikimiyle mümkündür. Nefsin kalbinde afetlerden %7'si azalacak, yerine %7 fazıl nuru gelecek. Fazilet birikimi başlayacak. İkinci bir %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında aydınlıklar %7, 2'de rahmet nuru girmişti kalbe %9, bir daha ikinci bir %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında nefsin kalbinde %7, %7, %7 nur birikimleri artıyor.
Ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti ise %100'den tağutun hakimiyeti, şeytanın hakimiyeti ise %100'den %49'a düşmüştür. Ne yapmıştır Allah Teala? Dostlarının, amini olanların kalplerini zulmetten nura çıkarmıştır. Kişi yoluna devam edecek, ruhun, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada bu %51 nur %80'i aşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanır. Bu kalp %51 nur birikiminde teskiye olmuştur. %100 nur birikiminde tasfiye olmuştur. Ya da teskiyenin ikinci safhası da tamamlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir güzelliği paylaşmanız söz konusu. Allah amine olanların kalplerini zulmetten nura çıkarır ve Allah onların dostudur. Allahü veliyyüllezine aminu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a bu sebeple yönelmiş olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır, onların kalplerini. Şimdi burada Allah Teala amin olanlar olarak bahsediyor. Gelin bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani diğer ayetteki amen olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Nasıl? Kalbindeki afetleri temizleyen nefs tezkiyesini sağlamak suretiyle. Öyleyse bu kadarla bitiyor mu sözümüz? Hayır. Bakara 227'nin şimdi konumuzla alakalı olan noktasına geldik. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَعْقُوتَ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, Allah Teala tağut onların dostudur demiyor. Onlar tağutun dostlarıdır. Allah amen olanların dostudur. Ama kafirler, inkar edenler tağutun dostlarıdır. Burada aminu kelimesiyle kafir kelimesi, keferu kelimesi birbirinin zıttı olarak devreye giriyor. Biri küfrü, biri imanı temsil ediyor. Bu sadece inanmanın ötesinde Allah'a yönelmeyi de mutlaka ifade eder. Amin olmakta sadece mümin olmak ifadesi yoktur. Daha ötede bir müessese bu. Bu müessesede Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka yer alır. Allah'a yönelmek, yani Allah'a münib olmak.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ifade, yani kafirlerin, inkar edenlerin, keferunun, keferu kelimesiyle ifade edilen müessesenin tağutun dostu olması söz konusu. İnsan ve cin şeytanların dostu olanlara bu unvan veriliyor. Keferu. Sonuca gelelim. Sonuç gene kalple ilişkili. Ve lezine keferu evliyahümü tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümat. Ne yaptı Allah Teala? Kişinin kalbini %51 nurla doldurdu. %49 fazıl, %2 rahmet. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'ın evliyası oldu. Şeytan 24 saat bu kişiyle uğraşır. Sadece şeytan değil, bütün tağut. Tağut müessesesinin insan şeytanları, cin şeytanları hep onunla uğraşırlar. Onu çıktığı o mertebeden aşağı düşürebilsinler diye. Başarırlarsa ne olur? Kişi fıska düşer. Fıska düşen kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Alınınca fazılları kalpte tutacak olan çekim gücü yok olduğu için aşağıdan zülmani kanattan gelen, yani yerden yükselerek kalbe ulaşan şeytanın karanlıkları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç nur kalmaz. Ve kalpteki küfür kelimesi Allah-u Teala'dan, Teala tarafından alınmıştır. Yerine otomatik olarak küfür kelimesi gelir, yerleşir ve kalp tekrar mühürlenir. İşte böylece tağut, mümin olduktan sonra yeniden kafir olan kişinin kalbinin nurdan zulmete yeniden döndürülmesinde vesile olmuştur. Ana rolü oynamıştır. Baş rolü oynamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tağut müessesesi bir muhtevayı ifade ediyor. İnsan ve cin şeytanlar görevleri ya kalbi hiçbir zaman aydınlığa açmamak, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman engel olamazlar. O kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Tağut, insan ve cin şeytanlar nerede görev yapamazlar? Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın himayesine girmiştir. Dilediği an Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebi görmüştür, bilmiştir ve işitmiştir. Üç tane faktör birden. Görmek, işitmek, bilmek. O anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli öyle bir tecellidir ki rahim esmasıyla tecelli Allah-u Teala'nın o kişinin aklının kumandasında olan iradesini Allah'ın kontrolüne alır. Ve iradi yapı Allah'ın kontrolünde, o kişiyi Allah'a ulaştırana kadar imanın bir sembolü olarak görev yapar. Ne şeytan, ne onun takımında olan insan ve cin şeytanlar, hiçbirisi o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılana kadar
21. basamağa kadar, 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan amel olanlara hiçbir şey yapamaz. Amel olanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel mutlaka ulaştıracaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Muhakkak, kesin. Öyleyse bu insanlar kimler? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın muhafaza bayrağının altına, divayı hamdın altına sığınanlar. Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimde Resul hayata getiririz. O kavimdeki birisini risaletle vazifeli kılarız. Bütün kavimlerde. Niçin? Tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye. İştinab ederlerse ne olur? Allah'a kul olurlar. Neticede kul olanlar hidayete ererler. Ve Allah Teala devam ediyor. Bu sebeple diyor, bir kısmı hidayete erdiler. Şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Kim onlar? Dalalet hak olanlar, şeytana kul olmaktan iştinab etmeyenler, kaçınmayanlar, kendilerini kurtarmayanlar, kurtaramayanlar. Hud suresinin, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre şeytana, tağuta tabi olanlar. Tağuttan iştinab edemeyenler. Tağutun emrinde kalanlar. Öyleyse iki tane yol tağutu ve mürşidi vurguluyor. Nasıl Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu iki yoldan bahsediyorsa, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de aynı yoldan bahsediyor Allah Teala. Buyuruyor ki, se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Fe in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezîne kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. O kibirliler inanmazlar. Yani inanmadıkları için de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Yani kibirlilerin Allah'ın ayetlerinden gafil olan olduklarını da Allah Teala burada vurgulamış oluyor. Ne diyordu Allah Teala bu istikamette? Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusunun işlendiği iki ayet 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Demin söylediğimiz ayetteki tağuta dost olanlar, Allah'ın yolundan kaçınanlar. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Şimdi bakıyoruz Araf 146 ve 147'ye. Allah Teala diyor onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenenlerdir. Onlar bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, tıpkı Bakara 256'daki gibi gene rüşt yolu diyor Allah Teala, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları, ayetlerimizi inkar etmeleri ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi yalanlarsa onlar diyor Allah Teala ayetlerimizi yalanlayanlar ve Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tağutun devrede olduğu bütün standartlar açık ve kesin. Öyleyse Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesi bir tağut tarifi veriyor. Kibir içinde olan bir insan, irşat yolunu asla kabul etmeyen, gay yolunu kendisine yol edinen ve başkalarını da gay yolu için seferber eden, irşat yolundan men eden bir hüviyet. Ve amelleri boşa giden bir insan türü. Reddettikleri ana tema Allah'a mülaki olmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını reddetmek ve engellemeye çalışmak. İşte insan şeytanların ve cin şeytanların isimleri tağuttur ki onlar bunu yaparlar. Bütün insanları Allah'ın yolundan men ederler. Ve gidecekleri yer cehennemdir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi tağuttan koruması, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine kabul buyurması, sizlere sonsuz bir dünya saadeti nasip kılması konularında ve her konuda Allah-u Teala'ya sizler için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette Allah Teala bizleri yeniden birlikte kıldı. Konumuz takva. Takva, lügat manası itibariyle sakınmak, çekinmek, korkmak anlamlarına geliyor. Ve şunu görüyoruz ki ülkemizdeki mevcut Kur'an-ı Kerim mealleri 7 kademedeki takvaların hepsini aynı anahtarla çözmüşler. Her şey berbat olmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki takvayı da Allah'tan korkmak olarak yazmışlar. Mürşide tabiyetteki takvayı da, ruhu Allah'a ulaştırdığınızdaki takvayı da, fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz takvayı da, ihlası ulaştığınız takvayı da, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz takvayı da hepsini Allah'tan korkmak olarak yazmışlar ve her şeyi berbat etmişler sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dini 28 basamak olarak dizayn edilmiştir. 4 tane 7 basamak. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel 2 basamak var. Birincisi insanların olayları yaşadığı basamak, ikincisi de o olayları değerlendirdiği ve tavrını ortaya koyduğu basamak. Birinci basamağı herkes yaşar. Bu cennete gitmek için bir durum ifade etmez. İkinci basamağı da herkes yaşar, tavrını koyar ortaya. Ama bu basamak bir önem taşır. Çünkü Allah Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer. Ya da daha belki başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, bundan men etmeye çalışanları sadece onları devre dışı bırakır. Onun dışındaki bütün insanları seçer. İkinci basamak. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçebilir. Seçtikleri %90 üzerindedir. Ama seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de seçtiklerinin %90'dan fazladır. O da %90 üzerindedir. Yani öyle bir neticeyle karşı karşıyayız ki neticede insanların daima %10'undan daha az bir kesimi insanlık tarihi boyunca hep bu yanlış oluşmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Büyük kitle dünya işlerinin hakimidir. Dünya işleri onların elindedir. Ve bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler her zaman bir avuç insandır. Diğerlerine karşı çok azınlık bir durumdadırlar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde o kişi takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayan bir dizaynı Allah Teala açık bir şekilde gösteriyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey amenü olanlar, takva sahibi olun. Buradaki amenü olanlar inananlar. İnananlardan kurtuluşa ulaşacaklar kimler? Takva sahibi olanlar. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman takva sahibi olamazlar.
hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamazlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de her ikisi de Amenü adıyla geçer. İşte bu ayette, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Amenü olanlar, inananlardır ama kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. O, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan Amenü olanlara, Allah Teala emrediyor, ey Amenü olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki takva sahibi olasınız. Takva sahibi olun dedikten sonra diyor ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte Allah'ın bizim üzerimizdeki bizi hedeflerimize ulaştıracak olan yardımları Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlar. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder bize ve ard arda ya 4 furkan verir ya da 7 furkan verir. Bazen de sadece bir tane furkan verir. Kim Allah'a ulaşma davetine muhatap olup da hemen bu daveti kabul ederse onun hiçbir yeri kapalı değildir. Ne gözleri, ne kulakları, ne kalbi. Oralara henüz perde falan konmamıştır. Eksik olan sadece o kişide ihbat yoktur. Allah Teala onun kalbine ihbat koyar ve o kişinin günahları kadar sevabı kiramen katibe melekleri, yani Allah'ın bu konudaki Resulleri, elçileri, o kişinin amel defterinin sevap hanesine günahları kadar rakamı bir anda yazarlar. Kişinin bütün günahları örtülür. Örtülürse ne olur? Bu kişinin sevapları günahlarından fazla olur. İşte bu kişinin takva sahibi olduğu noktadır. Olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi takva sahibi olamaz. İşte kesin ispatı Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a karşı ilk takva sahibi olabilmemiz, şirkten kurtulabilmemiz ancak bu hüviyette. Bu birinci takva. Çünkü burada şirkten kurtuluyoruz, cehennemden kurtuluyoruz. Daha aşağıda bir takva yok. Daha aşağıda cehennem var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman şirkten kurtulduğu ve takva sahibi olmamaktan da kurtulduğu ve takva sahibi olduğu nokta burası. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Burası ilk takva sevgili kardeşlerim. Burası kişinin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği an elde ettiği takva. Üçüncü basamak, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eder hale getiriyor. Ve ya bir furkan, ya 4 furkan, ya da 7 furkan vererek bizim bütün günahlarımızı örtüyor. Yani sevaplarımız günahlarımızdan fazla oluyor. Burası 7. basamaktır. 7. basamakta bütün günahlarımız örtülmüştür. Örtüldüğü için sevaplarımız günahlarımızdan fazla hale gelmiştir. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'ın cennetini hak etmiştir. Ama Allah'ın yardımı burada bitmez. Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte Allah'ın kişinin kalbine ulaştığı Tekabül suresinin
11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun Allah onun kalbine ulaşır. Ulaşırsa ne yapar? Kalbini Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime nasıl susuz topraklar susuzluktan çatlamış topraklar yağmura karşı huşu duyarlarsa Allah Teala böyle olan huşu sahiplerine huşu sahiplerinin kalbine ulaşır ve onların kalbini Allah'a çevirir. Kalbin Allah'a çevrilmesi, sonra kişinin zikir yapması, ama zikir yapmadan evvel Allah Teala bir olay daha yaşatıyor kişiye. Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Göğsünü yarar diyor, şerh eder, yeşrah. Şerh eder, onun göğsünü şerh eder ve onu İslam olması noktasına ulaştırmak için onun kalbini İslam'a açar. Yani teslime açar. Kişinin önce ruhu teslim alacaktır. Sonra fizik vücudu teslim alacaktır. Sonra nefsi teslim alacaktır. Sonra da iradesi teslim alacaktır. İşte sevgili kardeşlerim 11. basamakta kişinin kalbine o kişi zikir yaptığı zaman rahmet ve fazl nuru ilk defa girer. Bunlardan rahmet nurları kalbin öncü kuvvetleri olarak Allah'ın gönderdiği öncü kuvvetler olarak yani o kalbin artık Allah ile ilişkisi olduğunu kesinleştirmek üzere kalbe sembolik olarak girerler. Rakam hiçbir zaman işgal yüzdesi %2'yi geçmez. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Kalbindeki hacmin %2'si kadar. Burada bu kişi huşu sahibi olmuştur. İşte bu o kişinin Allah'tan mürşidini sorması için gerekli olan huşudur. O kişinin kalbine diyor Allah Teala hadis 16'da Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmetle fazladan bir tanesinin etkin olduğunu gösterir. Nurlarla demiyor, şeylerle demiyor. Şeyle diyor. Rahmetle faz giriyor ama kalbin içine girebilen göğüsten kalbe ulaşan rahmetle faz ama kalbe sızabilen, içine girebilen sadece rahmet bunun rakamı da %2. Ve kişi bu minval üzere nefsinin kalbindeki bu nurla huşu sahibi oluyor %2 nurla ve mürşidini sormak hakkının sahibi oluyor. Nereden biliyoruz mürşidini sormak hakkının sahibi olduğunu? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabri ve salâte innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi mürşidinizin kim olduğunu sorun, isteyin diyor Allah Teala. Ama diyor bu çok zor bir iştir diyor arkasından da. Fakat diyor huşu sahipleri için zor değildir. Yani onlar sorarlarsa ben onlara mutlaka mürşitlerini gösteririm diyor Allah Teala. Peki kimmiş bu huşu sahipleri? Onlar diyor Allah Teala Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. İşte bu noktada kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale söz konusudur. Allah mutlaka ona gösterecektir. Kim bu insan? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına, rücu edeceğine gene kesin şekilde inananlardır. Hem hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, hem de ölümden sonra tekrar vücutlarına geri dönen ruhun Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından tekrar Allah'a geri götürülmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişinin kalbine Allah Teala'nın nur göndermesi, %2 rahmet birikimi, kuşu sahibi oluş, mürşidi sormak. Ve Allah mutlaka mürşidini gösteriyor kişinin. İkinci takvaya ulaşıyoruz. Kişi mürşidine tabi olunca tabiyet takvasının sahibi olur. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, bunlar evvelce takva sahibi olan, birinci takvanın sahipleri olan amin olanlar, çünkü takva sahibi olun diyor Allah Teala, ikinci takvanın sahibi olun diyor ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Ve Allah yolunda cihad edin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin ve cihad etmeye başlayın. Tabiyetten sonra kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Bu Allah yolunda nefsin kalbinin nurla dolması için şeytanla yapılan bir cihattır. Nefsin tezkiyesi için. İşte bu noktada Allah Teala, ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar, birinci takvanın sahipleri, şimdi diyor Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi Allah'tan isteyerek ikinci takvaya ulaşın. Ne olur? Allah'tan mürşidimiz istersek, Allah-u Teala mutlaka bu seviyedeysek, ikinci takvaya ulaşmışsak, nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, mutlaka Allah-u Teala cevap verecektir. Mutlaka mürşidimizi gösterecektir. Ve kişi mürşidine gidip tabi olacaktır. Burası ikinci takva. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa bu kişi mürşidine, tabi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mümin 15, o kişinin başına devrin imamının ruhunun geldiğini ve o ruha Allah'ın katından geldiğini söyleyerek, o ruhun Allah'a mülaki olma gününün, yevmüt talakının geldiğini haber verir. Vücudu terk et der, senin yerine Allah bizi gönderdi. Ve kişinin başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yer alır devrin imamının ruhu. Burası ikinci takvanın başlangıç noktasıdır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra ne olur? O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime gelince,
Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olan, ihsanla tabi olan kişi, o kişinin bütün günahları sevaba çağrılır. Sonra o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından fazıllar, karşıt kutup oluşturan, kalbi yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu konu nefs tezkiyesi adını alır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasında ikinci takva, tabiyet takvası yaşanmıştır. Bundan sonra kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet faz ve salavat nurlarından, rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefsin kalbinde %2 rahmet nuru zaten vardı. Geri kalan yeri doldurmak üzere fazıllar %98'e kadar dolduracaklardır. İlk %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar, birinci gök katına ulaşır. O güne kadar o kime tabi olduysa onun dergahında, ondan sonra da devrin imamın dergahında bir nevi eğitim görür veya tecrübe kazanır ruh. Ama önlerinde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler olduğu cennetle bir nevi ilim almak söz konusu olur. Yani orada Kur'an'ın sırlarına ruh için giriş söz konusudur. Ve yapacağı yolculuk için ruh hazırlanmıştır. Ne zaman nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse, o da 7. kata kadar çıkabilecek, 6. kata kadar çıkabilecek olanlarla birlikte ana dergâhtan ayrılır, ama 1. kata kadar çıkabilir, orada kalır. Kendisiyle beraber kalanlarla birlikte kalır. Daha evvel Allah'ın yoluna tabi olanlar 2. kata çıkar. 2. katta kalanlar kalır. Ve böyle devam eder olay. Ne zaman kişinin kalbinde 2. defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, 1. %7 ile kişi nefsi emmare'dedir, 1. gök katına ulaşır. 2. defa %7 nur birikimine nefsi devam edilir, 2. gök katına ulaşır. 3. defa %7 nur birikimiyle nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham almaya başlar, 3. gök katındadır. Nefsi mutmainne de 4. gök katına ulaşır. Nefsi radiyede 5. Nefsi mardiyede 6. Nefsi tezkiyede 7. gök katına ulaşır. Her bir gök katını kişinin aşması, o gök katları için %7 fazıl birikimine mutlak olarak ihtiyaç gösterir. Bu sebeple zikirsiz bir nefs tezkiyesi olmadığı gibi, nefs tezkiyesi olmaksızın ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala Müzzemmil 8'de, Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikretmeden, zikir nefs tezkiyesini oluşturmadan kişinin ruhunun zemin kattan 1. kata yükselmesi dahi mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. Ruhun vücudundan ayrılması ise kişinin mürşidine ulaştığı zaman gerçekleşir. Allah Teala buna diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittehaza ila rabbihi meaba. Nebe 39, Nebe 38'de mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 39'da da bunu diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte Maide 35'teki tabiyet takvasından sonra ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'a ulaştığı nokta nefsin tezkiye noktası.
Fıtır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için eder. Neden? Ezelde yemin vermiştir Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edecek diye. Ve bu yeminini kişi yerine getirir. Nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Ruhu da Allah'a döner. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu nokta üçüncü takvayı ifade eder. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. Öyleyse burada toparlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka onları kendisine ulaştıracak. İşte Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştırdığı zaman kişi üçüncü takvanın sahibidir. Evapların takvası bu. Kaf 31 ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vahid hâzâ mâ tuadûne li kulli evvâbin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını meaba ulaştırıp ruhlarına Allah'ın zatının meab olduğu kişiler için bu takva. Bir de başların üzerine devrin imamının geldiği noktadakiler için. Öyleyse burada iki takva da var. Kişinin başının üzerinde devrin imamının olduğu nokta bir evvelki takvayı işaret ediyor. Ve evvaplar içinse burası söz konusu. Ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah bütün insanlara söz veriyor ki kullarından dilediğini, yani insanların %90

kendisine bir taht ihsan edilir. Allah'ın indinde baki olur kişinin ruhu. Bekabillah kademesidir. Allah ile birlikte baki olan, Allah'ın huzurunda baki olan, Allah'ın zatında değil, bir evvelki kademedeki Allah'ın zatında baki olmuştu. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve yok olmuştu. Sahibine emanet geri dönmüştü. Sahibi tarafından da kabul edilmişti. Ve şimdi burada Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Allah'ın zatından ayrılan ruh orada bir tahta kavuşuyor. Sonra Allah Teala yeni bir noktaya ulaştırıyor. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman çok açık bir şekilde görüyoruz sonuçları. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra taht-ı ihsanı, bundan sonra kişi zikrini günün yarısından daha öteye taşırıyor. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor. Bu nokta o kişinin pozitif zühde sahip olduğu, zahit olduğu nokta. Dünyadan elini eteğini çekerek ahirete dalan bir kişi değil. Böyle bir ifade yok Kur'an'da. Dünya, hem dünyada hem ahirette yaşamakta olan birisi, bir lokma bir hırka olayı da burada geçerli değil. Ve Allah Teala'nın dizaynına göre o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra burası günün yarısından daha fazla zikir yaptığı ve nefsinin kalbinin %70'ten daha fazla nurla dolduğu bir nokta. Bu %70'ten fazla nurlar %80'i aştığı zaman kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Teslim olursa o zaman fizik vücudun teslimi söz konusudur. %81 nur birikimiyle fizik vücut Allah'a teslim olur. Burada Allah Teala'nın vücuda getirdiği takva muhsinler takvasıdır. Biliyorsunuz Nisa 125'te Allah Teala buyuruyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemi ve çohu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir insan fizik vücudunu teslim ettiği zaman Allah'a, bu takva muhsinler takvası oluyor bu ayet-i kerime gireyince. Maide suresinin 90. ayet-i kerime, 93. ayet-i kerimesi. Leyse alellezine amenu ve amelus salihati cinahun fima taimu iza mettekav ve amenu ve amelus salihati sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu vallahu yuhibbul muhsinin. Amin olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, bu birinci takva. Takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amin olun ve amin-i salihat yapın. Yani mürşidinize ulaşın, nefs tezkiyesine tabi olun ve ikinci defa amin olun. Sonra da takva sahibi olun. Amin-i salat yaptığınız zaman ikinci takvaya ulaşın. Amin olun. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Bu takvanın da sahibi olun. Ve ahsen olun. Allah muhsinleri sever. Ahsen olanları, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek muhsinlerden olanları sever. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi.

de Allah Teala birinci takvayı da, ikinci takvayı da, üçüncü takvayı da almış. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Buraya kadar olan olaylar dizisinde Allah ile olan ilişkilerimiz hangi dizaynda, neler oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse birinci takvaya ulaşamaz. Allah Teala'nın sözü üçüncü takvaya kadardır. Allah Teala diyor ki kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci takva. Mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci takva. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü takva. Üç tane takva söz konusu. Peki bu üç tane takvanın bulunduğu üç kademede üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala burada Maide 93'te amene olun ve amel-i salihat yapın diyor Allah Teala. Birinci takvanın sahibi olması üzerine farz kılınıyor. Menibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Bu bir farz emri ifade ediyor. Maide 35'te ikinci takvanın da farz kılındığını görüyoruz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Birinci takva da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşmak da farz. Evap takvası ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? Kesinlikle farz. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi Rabbike tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve bu da farz mı üzerimize? Üçüncü takvada. Allah Teala Maide 93'te ve aminu ve aminu salati diyor. İkinci takvadan bahsediyor. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri onun için günahtı. Günah artık değildir diyor Allah Teala. Ve takva sahibi ol diyor. Birinci takva var burada. Ve aminu ve amilü salihati sümmette kav sonra diyor. Yeniden amin ol, mürşidine ulaş ve amilü salihat yap. Yani nefsi ıslah edici ameller yap. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan nefsini ıslah edici ameller yapamaz. Öyleyse burası ikinci takvayı da farz kılıyor. Yetmez. Ve aminu sümmette kav ve ahsenu diyor Allah Teala. Ve amilü salihati sümmette kav mürşidine ulaş. Sümmette kal, ondan sonra da diyor takva sahibi ol. Bu da üçüncü takvayı ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaştığı noktadaki takvayı içeriyor. Ondan sonra da gene amene ol diyor. Ve sonra takva sahibi ol diyor. Ve ahsen ol diyor. Muhsinlerden ol diyor. Bu da dördüncü takva. Öyleyse Muhsinler takvası
Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi 4 takvayı da alıyor. Birinci takva, takva sahibi olmadan önce onların yediklerinde bir günah yoktu diyor. Birinci takvayı zaten ikinci takvayı da yukarıda vermiştik. Ama üçüncü ve dördüncü takvalar burada net olarak, farz olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Hepsi diledi. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. وَالَّذ۪ينَ اِشْتِنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابِ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanları kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe birinci takvayı başarmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı, tabi olmuşlar mı? İkinci takvayı da başarmışlar mı? Üzerlerine farz mı? Gördük ki bu takva farz. Ama ikinci takvanın da farziyetine bakalım. Yani mürşide tabi olunduğu noktadaki durum, Allah Teala bu takvada zaten açıkça söylüyor farzı. O takvayı da ey amine olanlar yeniden takva sahibi olun ve böylece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı vesile olacak kişiyi istediğiniz takdirde ancak ikinci takvanın sahibi olursunuz. İsteyin diyor. Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Ve isteyerek takva sahibi olun diyor. Bütün sahabe istemişler, ikinci takvanın da sahibi olmuşlar. İstedikleri kesin mi? Kesin.

Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Allah Teala bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Görüyoruz ki tabiyet farz ve sahabe tabi olmuşlar. Tabiyet takvasının sahibi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, asil onlarına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Bütün sahabe hepsi teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibime ümmileri ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse dördüncü takvanın da sahibi olmuşlar. Gelelim beşinci takvaya. Allah Teala bu takva biliyorsunuz ulul elbab takvası. Yani kişinin nefsini de Allah Teala'ya teslim ettiği nokta. Ulul elbab olmak üzerimize farz mı? Evet. Ulul elbab olmak daimi zikirle ifade ediliyor. Daimi zikrin sahipleri ulul elbaptır diyor Allah Teala. Ve ulul elbab olmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınıyor. Önce li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuden ve ala cunubim diyor. O ulul elbablar, ulul elbab olanlar var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. Ondan sonra ne diyor? Farz kılıyor üzerimize. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Bütün sahabeye hitap ediyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bütün asırlar boyunca bütün insanları daimi zikre, bütün insanlara, insanlar için daimi zikri farz kılıyor Allah Teala. Ve bu takva ulul elbab takvası. Maide suresi 100. ayet-i kerime. Kul la yestevil habisu ve tayyibu ve lev acebeke kesretül habis. Fettekullâhe ya ulul elbâbi la lekum tuflihun. Peki habisin çokluğu, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyib bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada ulul elbabın Allah'a karşı takva sahibi olmaları ifade ediliyor. Ulul elbab makamına gelenlerin. Bakara 197'de Allah Teala diyor ki el haccu eşhurun malumat femen farada fihinnel hacca fela refese ve la fusuka ve la cidale fihil hacc. Ve ma tef'alu min hayrın yalem hullah ve tezevvedu fe inne hayra zadit takva ve tekuni ya ulul elbab. Hac bilinen aylardır. İşte kim o aylarda haccı farz edinirse artık haçta kadına yaklaşmak, fasıklık, cedelleşmek yani kavga yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Hiç şüphesiz azığın hayırlısı takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bu da Allah Teala'nın ulul elbaba söylediği ulul elbabın takva sahibi olması. Ve bütün sahabe
takva sahibi olmuş mu, ulu'l-elbab olmuş mu? Gördük ki hepsi olmuşlar. Öyleyse farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş ve ulu'l-elbab takvasında sahibi olmuşlar. Altıncı kademe, irşat takvası. İhlas takvası. Maide 65, velev enne ehlel kitabı aminu vettekav ne kefferna anhum seyyatim ve le ethalnahum cennatin naim. Eğer kitap ehli amen olup takva sahibi olsalardı elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Naim cennetleri altıncı kat cennet ve burası onun için irşat takvası oluyor. Allah Teala bu konuda diyor ki Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar diyor o kitap sahiplerine deyin ki ey kitap sahipleri Allah bizim de ilahımız, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ama biz ona karşı muhlasin olanlarız. İhlas sahibi olanlarız. Tüm sahabe bu ihlas takvasının sahibi olmuşlar. İrşat takvası veya ihlas takvası ikisi de kullanılıyor. Ve yedinci takva bir hakkın takva. Ali İmran 102'de Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminuttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amini olanlar, hakkıyla takva sahibi olanlar, hakka tukatihi takva ile takva sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi olursa onlar hakkıyla takva sahibi olanlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ölmeden önce Allah'a teslim olun. Allah Teala Ali İmran 76'da diyor ki وَلَا مَنْ اَفْوَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَاِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Hayır öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Bu ahdini yerine getirmek iradenin teslimini de içeriyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Buradaki ahd İradenin tesliminin, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin tesliminin, müşterek teslimin adı. Böylece sevgili kardeşlerim, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Üzerlerine farz olduğunu görüyoruz takvanın. Bu bir hakkın takvanın üzerlerine farz olduğunu görüyoruz. Ve bütün sahabenin de bu takvaya, yani son takvaya ulaştığını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki orada o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala her şeyin en güzelini Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva oluşturmuş. 7 takvanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe
7 Saffa'nın 7'sinde gerçekleştirmiş, 7 takvanın da sahibi olmuş. Bugün artık takva denilince sadece Allah'tan korkmak akla geliyor. Bu ayetlerin bu Türkçe'ye çevrilişleri Allah'ın bize öğrettiği çevrilmeler. Yoksa geri kalan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız eğer, göreceksiniz ki hepsinde bu bizim seviyesine göre verdiğimiz, kişilerin Allah yolundaki yükselme seviyelerine göre verdiğimiz tariflerin hiçbirisi yok. Bütün bu takvalar hepsi Allah'tan korkmak olarak Türkçeleştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, takva müessesesi bundan ibaret. Ve insanlar takvayı Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak diye değerlendirdikleri için 7 tane takvanın 7'sinden de haberi yok insanların. Hepsini aynı seviyeye yapıp bu işi bitirmişler. Üzerine tüy dikmişler sonra da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bize takva konusunda bir güzelliği yaşattı. İşte böyle bir güzelliği bizleri yaşatan Allah Teala'ya huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir dizayn düşünün. İşte sizi oraya ulaştırmak için vazifeliyiz. Hepiniz o daha güzele ulaşabilmek için bir gayretin içindesiniz. Ve zaman geçtikçe görüyorsunuz ki her geçen zaman parçası sizi mutluluğun daha geniş kanatlarına ulaştırıyor. Unutmayın, Allah'ın dinden muradı baştan aşağı mutluluktur. Allah, sevgili kardeşlerim, sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın hepinizin sadece mutlu olmasının dışında hiçbirinizden hiçbir talebi mevcut değildir. İsteseniz de istemeseniz de Allah'a bir iyilik veya kötülük yapamazsınız. Ama onun yolunda mutluluğu yakalayabilirsiniz. Seçim sizin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Seçim sizin. Dilerseniz mutluluğu seçeceksiniz ve yaşayacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluk. Dilerseniz yaşamayacaksınız. O zaman neden mutsuz olduğunuzu sebepler icat ederek başkalarına sakın yüklemeyin. Dikkat edin, hepinize hitap ediyorum. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz, mutluluğunuzun sebebi gene sizsiniz. Hiç kimsenin mutsuz kılması mazeretinin arkasına Allah'ın indinde saklanamazsınız. O insanlara uydurduğunuz bir mazeretler dizisidir. Sizi haklı görmelerini isterseniz herkese herkese şikayet edip durursunuz. Ama aslında Allah'ı tanımıyorsunuz. Böyle yapıyorsanız eğer, insanları hep başkalarına şikayet ediyorsanız Allah'ı tanımıyorsunuz. Mutsuzluğunuzun sebebi hiçbir zaman sizden başka birisi değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar, sizin dışınızdaki herkes ve Allah, üç ünite teşkil edersiniz. Ve sizinle başka insanların arasında bir birleşik kaplar usulü söz konusudur. Sizden onlara ne ulaşırsa, onlardan da size geriye aynı şeyler döner. Sizin onlara ulaştırdığınız her şey size tekrar geri gelecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dizayn içerisinde sizler. Eğer çevrenize onları mutlu edecek davranış biçimleri sergileyebilirseniz, onlardan da size aynı davranış biçimleri geri döner. Dikkat edin, mutsuz olan hepinize sesleniyorum. Siz başkalarına mutsuzluk verdiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer kendinizi onlara adamış olsaydınız, onlar için olmuş olsaydınız, bu huzursuz ve mutsuz noktaya hiçbir zaman düşmezdiniz, ulaşmazdınız. Dikkat edin, başkaları için değilseniz, Allah için de değilsiniz. Sadece kendiniz içinsiniz. Ve ulaşabildiğiniz her basamak
sadece bir mutsuzluk basamağıdır. Başkalarına tasavvufu yaşadığınızı söylemeniz bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi dinleyin. Sakın mutsuzluğunuzu başkalarına bağlamayın. Mutsuz olan herkes bilsin ki mutsuzluğun arkasında kendisi vardır. Başkalarına vermediğiniz şeyleri başkasından bekleyemezsiniz. Öyleyse bu konudaki en önemli uzvunuza dikkatle bakın, bu kalbinizdir. Fizik vücudunuzun kalbi o değil söz konusu olan. Fizik vücudunuzun kalbi vücudunuza temizlenmiş olan kanı dağıtan, kirlenince de o kanı, kirlenen kanı toplayan ve akciğerlere gönderip temizlenmesini sağlayan bir emme basma tulumbu olarak çalışır. Yani bir tarafı pislenmiş olan kanla doludur, kirlenmiş olan kanla doludur, öbür tarafı temizlenmiş olan kanla doludur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vücudunuza hayat veren şey kalbinizdir. Ama sözüme dikkat edin ki asıl hayat nefsinizin kalbindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbi nefsinize kan falan pompalamaz. Nefsinizin kirlenmiş olan kanı, temizlenmiş olan kanı vesaire vesairesi yoktur. Nefsiniz bir enerji bedendir. Ve kalbi en önemli faktörüdür. Doğuşunuzdan itibaren kalbiniz afetlerle doludur. Nedir afet? Allah'ın bütün emirlerini hiçe sayan, asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işleyen, davranış biçimlerinin sahibi olan karanlıkların adına afet denir. Afetlerin birinci özelliği Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmamaktır. İkinci özelliği Allah'ın yasak ettiği şeyleri özellikle yapmaktır. Üçüncü özelliği devamlı şeytanla irtibat halinde olmalarıdır. Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Öyleyse ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, özellikle yaratılmış olan, tekamülün zirvesinde yaratılmış olan hasletler. Nefsinizin kalbi %100 onlarla doludur, affedersiniz. Yani ruhunuzun demek istedim. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizde ise afetler vardır. Nefsinizde ise heva vardır. Nefsinizin afetlerinin genel davranış biçimlerinin adı sizin hevanızı teşkil eder. Heva ve heves nefsinizin afetlerinin davranış biçimlerinin genel adıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bir nefs kalbinin sahibisiniz. Hepinizin nefs kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıçta. Hamdolsun ki şu anda beni dinleyenlerin çoğu o vaziyette değil. Çoktan atı alıp Üsküdar'ı geçmişler. Nefslerinin kalbi yarıdan fazla mutlaka Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Ama biz hikayeyi baştan anlatmak mecburiyetindeyiz. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve bu afetleri kalbinizde tutan bir cazibe merkezi var nefsinizin kalbinde. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür yazar. Küfür kalbinize sonradan yazılan bir yazı değildir. Ama yazılabilir mi sonradan da? Yazılabilir. Eğer bir gün
nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini Allah Teala alır da sizi hidayete erdirirse, sonra da Allah korusun bu hidayetten tekrar fıska düşerseniz, ondan sonra tekrar hidayet ehli olmak istediğiniz zaman Allah Teala size bu imkanı verecektir. O zaman Allah Teala sizi tekrar 10 tane ihsanla mükafatlandıracak ve kalbinizdeki küfür kelimesini yeniden alacak, kalbinizin içine yeniden imanı yazacaktır. Öyleyse bu noktaya geldikten sonra yeniden hidayete erdirecektir Allah Teala sizi. İkinci hidayetiniz. Ama bu hidayetten sonra yeniden fıska düşen bir kişi üçüncü defa fısktır. Başlangıçta herkes fısktır. Hidayetten evvel bütün insanlar fısktadır. Kalplerinde küfür kelimesi var. Kalpleri %100 afetlerle dolu. Bütün insanlar için geçerli. Aynı zamanda bu kişiler dalalettedir. Aynı zamanda bu kişiler küfür üzeredirler. Kalplerinde küfür kelimesi mevcut olduğu için. Allah Teala'nın mümin telakkisi kalplerinde küfür yazan insanları muhtevasına almaz. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa Allah Teala onları gerçek müminler olarak kabul etmiyor. Hücurat 14'e göre onlar mümin kabul edilmiyorlar. Kabul edilmezler. Mümin sayılmazlar Allah Teala'nın gözünde. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanıyorsa o mümindir diyorsa da, mümin kelimesi de her ne kadar gerçekten inanan manasına geliyorsa da ve insanların çoğu da 14 asırda şeytanın bu yalanına yazılan kitaplar sebebiyle inanmışsa da, Allah'ın gerçek açıdan söylediği bu değildir. Allah Teala ağızlarıyla inanan ama kalpleriyle mümin olmayan insanlardan bahsediyor. Ağızlarıyla mümin olan, kalpleriyle mümin olmayan insanları müminden saymayız diyor Allah Teala. Müminler arasına sokmayız diyor. Müminler kalplerine Allah'ın iman yazdıklarıdır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı, dikkat edin, mümin olma dizaynı, hayır, inanç sisteminizle değil, kalbinizle alakalıdır. Allah kalbinize imanı yazmadıkça Allah'a göre mümin olamazsınız. Öyleyse kalbinizin başlangıç dizaynına beraberce bakalım. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde Allah Teala'nın hasletleri var sadece ve başka bir şey olmaz ruhunuzun kalbinde. Ama nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel hale gelmesi Allah'ın temel hedefidir. Biz diyor nefsi bir ahsene takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Sonra da diyor onu esfeli safiline reddettik. Yani cehennemin en alt katına. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi başlangıçta afetlerle %100 dolu. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin
birbirine zıttı olan bütün konuların toplamı eşittir. Eğer puanlarsak toplam daima 20 puandır. Yani nefsinizin kalbindeki öfke afeti eğer 7 puansa ruhunuzun kalbindeki sülh ve sükun hasreti 13 puandır. Nefsinizin kalbindeki isyan afeti 4 puansa ruhunuzun kalbindeki itaat hasreti 16 puandır. Toplam daima 20'dir. Ve 19 tane afet, 19 tane haslet nefsinizi ve ruhunuzu temsil eder. Her bir 10'ar puandan nefsinizin kalbinde de 190 puan söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan söz konusudur. Kalın çizgilerden. Bunu 190 bin, 190 milyon, 190 milyar kabul edebilirsiniz. Netice değişmez. İkisi de birbirine eşit olarak kulvere girersiniz. Ne kadar kötülük varsa içinizde kara, o kadar da beyaz vardır, iyilik. Karalarla beyazlar kulvara girdiğiniz zaman eşit şartlara girersiniz, birbirine eşittir. Bu başlangıç noktası. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi hasletlerle doludur. İkisi de 190 puanın sahibidir. Yani nefsinizin ve ruhunuzun haslet ve afet toplamı 380 puandır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrettiği şey, nefsinizin kalbinin 190 puanının da ruhunuz gibi haslete eşit güzelliklerle dolmasıdır. Bunların adı fazilettir. Allah'ın katından fazl adı altında gelirler. Çoğulu fazilettir. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yerleşirler. Ve yerleştikçe bütün afetlerde aynı oranda küçülme olur. Yerlerini ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler alır nefsinizin kalbinde. Öyleyse nefsinizin kalbindeki 190 puan hiç değişmez. Toplam hep 190'dır. Ama bu 190 puan başlangıçta sadece afetlere aitken, neticede sadece hasletlere ait olacaktır. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan var. Ve böyle bir dizaynda bu 190 puan aynen kalacaktır haslet olarak. Hiç değişmeyecektir. Ama nefsinizin kalbindeki 190 puan afet, 190 puan fazilete dönüşecektir adım adım. İşte nefsinizin bu özelliğe sahip olmasını, afetlerden tamamen kurtulmasını ve hasletlerden oluşmasını istiyor Allah-u Teala. Değişim ne zaman başlar, nasıl başlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda bu değişim hiçbir zaman olmayacaktır. O insan hiçbir zaman mümin olamayacaktır. Nefsinin kalbine iman hiçbir zaman yazılmayacağı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki 190 puan afet başlangıçta var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda hiçbir değişiklik olmayacaktır. O insan ömrü boyunca kalbindeki küfür kelimesiyle kalacaktır. Allah'a inanmış olsa da Allah-u Teala onun mümin standartlarında kabul etmeyecektir. Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı değil. O zaman o kişiyi Allah-u Teala mümin kabul etmiyor. Mümin, kalbinde yazılı imanın sahibi olan kişidir. Gerçek mümin Allah'a göre. Ve bu kişinin başlangıçta kalbinde küfür kelimesi yazıyor bütün insanların. İşte bu başlangıç noktasındaki kalbin halini Allah-u Teala iki ayette veriyor. Birisi
Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de onlar için eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hassası, Semi isimli işitme hassası, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hassasının üzeri kışafet adlı bir perdeyle örtülüdür. Özellikler kalpten bahsediyor Allah Teala. Kalpleri mühürlü. Bu mühürlü olan kalbin içinde bütün insanların kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde küfür kelimesi var. Bu insanlar aynı zamanda dalalette. Aynı ölçü veriyor Allah Teala. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki Semi isimli işitme hassası mühürlüdür. Kalplerindeki Basar isimli görme hassası üzeri gışavetle örtülüdür. Onlar diyor Allah Teala dalalette olanlardır. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Dalalette olanların hepsinin kafir olduğunu söylüyor Allah Teala. Tabiyetten evvel bütün insanlar dalalettedirler. İşte böyle bir muhtevada bir insanın kalp dizaynına bakıyoruz. Nefsin kalbi 190 puanlık bir sahayı içerir. Baştan aşağı afetlerle dolu. Ve kalbin içinde küfür yazıyor. Peki başlangıçtan itibaren küfür mü yazıyor? Evet. Bütün insanlar hanif fıtratıyla doğarlar. Ama bütün insanların kalplerinin içinde küfür yazar, küfür yazarak doğarlar. Hanif fıtratı bir fıtrattır. Kalpteki, nefsin kalbindeki küfür yazısı ise bir vakadır. Allah Teala bütün insanların kalplerine küfür kelimesini yazarak onları vücuda getiriyor. Nefslerinin kalbine, bütün insanların kalbine Allah'ın küfrü koyması söz konusudur. Hiçbir kalp olmamıştır kalbine küfür yazılmayan. Doğuştan itibaren bütün insanların kalpleri hem mühürlüdür hem de küfür kelimesiyle mücehhezdir. Öyleyse dikkat edin, Nisa 167. Allah Teala diyor ki bütün dalalet olanlar kafirdir. İşte Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar ki diyor Allah Teala kafirdirler diyor. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakime insanların ruhlarının ulaşmasına mani olurlar. Kendileri sırat-ı müstakime ulaşmamışlardır. Bunun dışındadırlar kalplerinde. Küfür yazmaktadır. Başka insanların da bundan kurtulmasını engellemek isterler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dikkat edin. Onlar kafirlerdir. Onlar dalalettedir diyor Allah-u Teala. İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirlerdir muhakkak ki ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların da hidayete ermesine mani oldukları için. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O küfürde olan insanlar için Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Çünkü 10 tane insanla mürşitlerine hiçbir zaman ulaşmayacaklardır. Ulaşsalardı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah onların
bütün seyyiatlerini hasenata çevirecekti, günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama onlara asla mağfiret etmez diyor. Neden? Hiçbir zaman onlar mümin olmayacaklardır ve dalaletten kurtulmayacaklardır. Unutmayın, ikisi de mümin olmakta, dalaletten kurtulmakta, ikisi de mürşide tabi olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, bazı saflar bize tabi olmayan dalaletteymiş diye bizim bir iddia sahibi olduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir saçmalığı hiçbir zaman söylemedik. Dünya mürşitlerle dolu. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Evvela birinci hataları bu. Zaten bu bizim kaderimiz. Hiç söylemediğimiz şeyler hep bize fatura edilir. Ama şu anda galiba en çok üzerinde durulan kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne demiş oluyor Allah Teala? Dalalette olanlar kafirlerdir diyor. Ve onların nefslerinin hüsrana düşürenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu dalalette olan insanların kalbine dikkatle bakın. Kalplerinde küfür kelimesi var. Peki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah onlara 10 tane ihsanda bulunacaktı. Bu 10 tane ihsanda 4 tanesi kalbe ait. Onların kalplerindeki ekinneti alacaktı Allah Teala. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Kalplerine ihbat koyacaktı Allah Teala. İki, kalplerine ulaşıp kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Üç, göğüslerinden kalplerine nur yolu açacaktı ve böylece onları huşuya ulaştıracaktı. Sonra dört, kalp şartı oluşmasından sonra Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kesin, hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala alallahu kastü sebili. Sebillerin hangi sebilden sırat-ı müstakime ulaşılacağının tespiti ve tayini kastedilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Allah tayin eder. Mürşidi Allah tayin eder. Herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit mutlaka vardır. Öyleyse bütün mürşitler dalaletten kurtulmanın birer sembolüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, bugün dünyanın aklınıza gelen neresi varsa orada mutlaka Allah'ın Resulleri var. Onlar o ülkedeki mürşitlerin başıdırlar. Ve onlara bağlı olan birçok mürşit her tarafa dağılmış durumdadır. Ve dünyanın her yerinde, şu anda ulaşabileceğiniz her yerde Allah'ın mürşitleri mutlaka mevcut. Öyleyse böyle bir mürşide ulaştığınızı düşünelim. Neyle ulaşıyorsunuz? Kalbinizde dört tane kalp şartı oluşmuş durumda. Kalbinizdeki ekinneti Allah Teala almış, bir, yerine ihbat koymuş. İki, kalbinize ulaşıp nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış ve böylece sizi huşu sahibi kılmış. Dört, sonra ne oluyor? Mürşidinize Allah'ın size gösterdiği, bunun üzerine hacet namazını kılıyorsunuz, huşuya ulaşınca hakkınız oluyor. Hacet namazını kıldığınız anda Allah'ın sözü var. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek. Gösteriyor. Onun gösterdiği mürşide ulaştınız. Üç kalp şartı daha oluşuyor. Kalbinizin mührünü Allah Teala açıyor. Beş, kalbiniz içindeki küfür kelimesini alıyor. Altı,
kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. 7. Ve nefs tezkiyesine böyle başlıyorsunuz. Nefsin kalbi söz konusu olan şey. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi 190 puan olarak %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbiyle kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbindeki afetler Allah ne söylerse mutlaka yerine getirmek istemiyor. Neyi emretmişse onu yerine getirmek istemiyor. Neyi yasaklarsa onu mutlaka yapmak istiyor. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek istiyor, emirlerini. Yasak ettiklerini de asla işlemek istemiyor. Bu eşitlik içinde 190'a 190 karşılıklı eşitlik içinde kulvara girdiniz. Burası kulvara gerçek giriş yeriniz. Artık nefsinizin lehine bir zaferi kazanmak için, nefsinizi afetlerden kurtarmak için savaşa başladınız. Bu bir savaştır. Bu noktada başınızın üzerinde devrin imamı vardır. Tövbenizle, 10 tane ihsanla yaptığınız tövbenin neticesinde devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize iman yazılacaktır. Diyor ki Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Kalbinizdeki küfür kelimesini, kalbinizi açan Allah kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Birinci işlevi kalbinizin mührünü açmak. Mühürlü olan kalbinizin mührünü açmak. İkincisi kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almak. Üçüncüsü kalbinizin içine imanı yazmak. Peki kalbiniz baştan aşağı afetlerle doluydu. Bir huşu sahibi olmaktan bahsettik. Mürşidinize ulaşmadan evvel huşu sahibi oldunuz. Ne diyordu Allah Teala hadis 16'da? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de aradan uzun zaman geçip de zikir sebebiyle kalpleri kararanlar için kararanlar gibi olmayın. Buradaki zikir sebebiyle kalpleri kararanlar, yani zikir yapmadıkları için kalpleri kararanlar. Sebep zikir, zikrin yapılmaması. Sevgili kardeşlerim, zikrin yapılmaması sebebiyle kalplerin kararması söz konusudur. Zikir yapılırken yanlış şeyler düşünüldüğü zaman o kişinin kalbinde bir gölge oluşur. Bu tarzdaki bir ifade geçerli değil. Zikir yapıldığı zaman hiç kimsenin kalbinde gölge

oluştu ve kesinleşti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din dinamik bir müessesedir. Hiçbir zaman statik bir hüviyet göstermez. Her geçen gün biraz daha açılacaktır. Biraz daha vuzuhlandırılacaktır. Biraz daha mana kazanacaktır. Biraz daha bütüne sağlam bir şekilde monte edilerek açık bir hüviyete girecektir. Daha çok anlaşılır olacaktır. Daha çok ayet birbirini kavrayacaktır, kucaklayacaktır. Ve hakikatler, bir gül nasıl yapraklarını açarsa onun gibi birer birer açılacak. Her şey yer yerine oturacaktır. Kalın çizgilerle, başlangıçta söylenenle sonra söylenenin arasında hiçbir farklılık bulamazsınız. Bu kalın çizgilerle trendtir. Öyleyse grafikteki bu çizginin etrafındaki hareketler sadece hakikati daha net boyutlarda ortaya koymak için vardır. Öyleyse ...1976'dan bu tarafa kaç sene geçti sevgili kardeşlerim? 86, 96, 20 sene. 2002, 22 sene, 26 sene. 26 senedir size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve başlangıçtan bu tarafa sizin tekamül seviyeniz neyi gerektirdiyse, Allah gülün yapraklarını yavaş yavaş açarak güneşi doğdurdu. Artık güneş doğdu sevgili kardeşlerim. Hidayet çağına girdik. Eğer insanlar hidayeti bilmiyorlarsa bundan sonraki günlerde mutlaka öğrenecekler. Ve nefsinizin kalbine dönüyorum. Nefsinizin kalbine Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkardıktan sonra iman kelimesini yazıyor. Ve kalbinize iman yazıldığı için gerçek mümin oluyorsunuz. Kalbine iman yazılı olan, kalbindeki imanın yazılı, kalbine yazılı olan imanın sahibi olan kişidir gerçek mümin. Yani sadece ağzıyla ben müminim diyen kişi değildir. Sözleri de mümin olduğunu ispat eder, kalbi de ispat eder. Ama mümin olmanın gerçek ispat merceği sadece kalbinizdir. Hem merceği yani sığınacağı yer, hem de merceği yani müracaat yeri yani hüküm yeri kalbinizdir. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O gün 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz gün, o gün mümin olmak şerefine erersiniz. Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi vardır. Peki bu size ne sağlar? Kainattaki en güzel sonucu sağlar. Artık siz nefs tezkiyesi yapabilecek olan bir özelliğin sahibisiniz. Nefsiniz nasıl tezkiye olur? Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir, yani Allah kelimesini ister sesli Allah, Allah, Allah diye, ister sessiz diye, isterse kalbinizden diye Allah kelimesini tekrar etmeniz, nefs tezkiyesinin muhtevasını içine alır. Ve böylece yaptığınız zikirle Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelecektir. Peki daha evvel geldi mi? Ne zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yaptı? Huşu sahibi yapmadan evvel ne oldu? Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı ve size zikir emrini verdi. Yaptığınız zikir neyi getirir? Sadece rahmetle salavatı getirir. Rahmetle salavat göğsünüze geldi. Şifreli yol açarak kalbinize ulaştı, kalbiniz mühürlü. Fazıl nurları kalbinize ne girebilir ne de sızabilir. Rahmet de giremez, kalbiniz mühürlü olduğu için, ama sızmayı başarır.

İşte kalbinizde küfür kelimesi olmasına rağmen nefsinizin kalbine rahmet girer. Ama devamlı bir itirazla karşı karşıyadır. Küfür kelimesi onu kalpten atmak için her şeyi yapar. Ama %2'ye kadar sızmayı önleyemez. %2'den sonra artık bir kuvvet oluşmaya başlayacağı için küfür kelimesinin itiş gücü bunun ötesindeki bir şeyleri kalbe ulaştırmaz. Ulaştırırsa kalpte barınması mümkün değildir. Sadece %2 rahmet birikimi o kişinin kalbinde huşu denilen bir müesseseyi oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece zikirle oluşur. %2 nur birikiminin sahibi olan kişi huşu sahibidir. Kim huşu sahibi olursa Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi zaten vardır. Bu noktada Allah Teala küfür kelimesini kalbinden alır. Manası ne? Manası artık o kalbe rahmet partiküllerinin dışında fazilet de girebilecek demektir. Çünkü küfür kelimesi artık orada yok, engel yok. Bunun yerine kalbe giren faziletlerin kalpte kalabilmesi için bir çekim kuvveti, bir cazibe merkezi Allah Teala yerleştirir. Bu iman kelimesidir. Mücadele 22 gereğince Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbinin mührünün üzerine ulaşırlar. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührü kalbin alt kapısına, zülmani kapıya kadar indirirler. Ve nefsin kalbinde bu muhteva oluşur. Nefsin kalbindeki dizayna dikkatle bakın. Nefsin kalbine giren Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı mührü aşağı indirirler, zülmani kapıyı kilitlerler, mühürlerler. Mühür zülmani kapıyı mühürlemiştir. Onun üzerine zikir boyunca rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam edecektir. Bu baskı devam ettiği sürece zülmani kapı kilitli kalacaktır. Karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının fazıl adı verilenleri iman kelimesinin çekim gücüne tam cevap verebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Ve iman kelimesinin çekim gücüne kapılan bu fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin duvarına Allah-u Teala'nın kazıdığı, yazdığı iman kelimesinin cazibe merkezinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. %1, %2 nefs tezkiyesi başlamıştır. Çünkü bunların toplandığı her noktada kalp artık hüviyet değiştirecektir. Kalbe giren ve iman kelimesine yapışan her fazıl nuru orada yerleşecektir. Ve zikir bittiği zaman o yerleşen nurlar sımsıkı orada kalacaktır. İman kelimesinin etrafında hiçbir kuvvet onları o kalpten atamaz. Ama henüz nurların yerleşmediği bütün alana zikir bitince tekrar karanlıklar gelip yerleşecektir. Tekrar zikrin başladığı noktaya kadar, ana kadar. Bu karanlıklar gelecek, iman kelimesinin etrafında yuvalanmış olan, oraya sımsıkı yapışmış olan, asla oradan çıkması mümkün olmayan nurları oradan kovamayacaklardır. Gelip kalbin boş kesimlerini işgal edecektir karanlıklar. Neden işgal edeceklerdir? Hani zülmani kapı mühürlenmişti? Neyle mühürlenmişti? Rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetle fazl ve rahmetle salavatın dört tane enerjinin o mühür üzerine baskısı sebebiyle mühürlenmişti.
aşağıdan gelen şeytanın karanlıkları bu sebeple mühürü yukarı itemiyorlardı. Ama şimdi bakıyoruz ki zikir bitmiş. Zikir yapılmış ve bitmiş. Bittiği anda artık mühürün üzerine rahmetin, fazlın, salavatın baskısı yok. Yoksa mühür tekrar yukarıya, Rabbani kapıya yükselir. Neden? Alttan iten şeytanın karanlıklarının kalbe dolması için ve şeytanın karanlıkları kalbi doldurur. Ama nefsin kalbinde ne kadar fazıl, fazilet, iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, onların bu işgal ettiği yeri karanlıklar hiçbir şekilde açamazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar zikir başladığı zaman ne olur? Zikir başladığı an tekrar zulmani kapı kapanır. Kalbin içinde ne kadar karanlık varsa tekrar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Birkaç dakika içinde nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin çekim gücüne yeniden gelen nurlardan, faziletlerden bir kısmı daha katılacaktır. Böylece her zikirden sonra nefsin kalbinde faziletlerin miktarı artar, artar, artar. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emmare vücuda gelir. Aynı anda ruh vücuttan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesinin %7'yi bulduğu noktada ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa fazilet birikimi neticesinde ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alemi geçecek ve Allah'a ulaşacaktır. Ne oldu? Bu kişi nefs tezkiyesine başlamadan evvel huşuda %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Sonra ne oldu? Sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimi başladı. %7'den 7 defa fazilet birikimi tahakkuk etti. %49. Huşuda kazanılan %2 rahmet de ilavesiyle ve kalpteki nurlar %2 rahmet, %49 fazilet olmak üzere nefsin kalbinin %51'ini işgal etti. Şimdi bir konuya dikkatle eğilelim. İblisin, şeytanın bu konudaki görevi nedir? Şeytan ne pozisyondaydı? Şeytan nefsin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsin bütününe tesir edebilmekteydi. %100'üne. Onun için Allah-u Teala nefse tabi olan fizik vücut için şeytanın kulu diyordu. Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim buyuruyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, yani ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Başka bir ifadeyle şeytana kul olmaktan iştinab edeceksiniz, kurtulacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? Ve bana kul olacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacak olan bir fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbinde nurlar biriktikçe o biriken nur kadar şeytanın hakimiyetinde azalma olur. Öyleyse her %7 nur birikimi şeytanın hakimiyetinin, yani kişinin şeytana kul olmasının %7 azalmasına sebebiyet verir. Başlangıçta %100 şeytanın ivasına açık olan nefsimizin kalbi
adım adım şeytanın tesir sahasını ona kapatarak, faziletler sebebiyle, faziletlerin nefse girip yerleşmesi sebebiyle kapatarak öyle bir noktaya gelir ki %51 nurla dolar nefsin kalbi, şeytanın hüküm edebildiği saha, tesir edebildiği saha %49'a düşer. Ne olmuştur? Kişi başlangıçta %100 şeytana kul iken, şeytanın bütün tesirlerine açıkken, şimdi sadece %49'u şeytanın tesirine açık. %51'i Allah'ın nurlarının elinde, şeytanın tesirine kapalı. Öyleyse kişi şeytana kul olmaktan %50'den daha fazla kurtulmuştur. Allah'a kul olmak sıfırken başlangıçta, Allah'a %51 kul olmayı başarmıştır kişi. Öyleyse burası dönüm noktasıdır. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminin oluştuğu yer. Daha sonra ne olacaktır? Kişinin nefsinin kalbindeki bu nurları Allah-u Teala daha hızlı bir şekilde arttıracaktır. Fena makamında %61, beka makamında %71, züht makamında %81, muhsinler makamında %91'e ulaşan nefsimizin kalbindeki nurlar, o kişiyi şeytana kul olmaktan %91 kurtaracaktır. Nefsin kalbinin sadece %9'una şeytan tesir edebilir. Ama bu tesir fizik vücut tarafından asla dikkate alınmaz. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle ortaya çıkar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada şeytanın hakimiyeti artık yoktur. %9'una tesir etmek için gayret eder iblis, birazcık tesir edeyim, şunu Allah'ın yolundan birazcık saptırayım diye. Fizik vücut hiç mi hiç aldırmaz şeytanın bu ihvalarına, bu tesir etmek gayretine hiç mi hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili gerçekleştirmez. Böylece fizik vücut Allah'a teslim olur. 25. basamak. 21. basamakta ne olmuştu? 22. basamak, 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. 22. basamakta Allah'a sarılmıştı. Yani sığınağa sığınmıştı. Yani Allah'ın zatında yok olmuştu. Bu ruhumuzun Allah'a teslimiydi. Ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi için nefsimizde %50'den fazla aklanma temel şarttır. Tamamlandı, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz da Allah'a teslim oldu. %91 nefsimizin kalbindeki nur birikimiyle. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 faziletlerle dolar. Bir daha kararması mümkün değildir. Neden? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu daimi zikir noktasında o kişi için şöyle bir olgu söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu kişi için artık nefsin kalbinin yeniden karanlıklara dönüşmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle zulmani kapıyı mühürleyen mühür üzerine rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın baskısı kesintisizdir. Öyleyse hiçbir zaman zulmani kapıdan mühür ayrılamaz. Ayrılamazsa şeytanın karanlıklarının tekrar nefsin kalbine girebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonuç ne? Sonuç kesin. Buradaki sonuç Allah-u Teala'nın dizaynını kesin ve net olarak sergiler. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Şeytan %100 yeniktir. Hiçbir şekilde o kişinin nefsine, nefsinin afetleri de tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü bir, nefste afet yoktur. Afetlerin hepsi devre dışıdır. Nefs %100 faziletlerle donatılmıştır, doldurulmuştur. Ve şeytanın karanlıklarının, afetlerin tekrar o kalbe girebilmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte burası o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yerdir daimi zikirde.
Daha sonra bu kişi nefsinin kalbi ullelbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe ve salah makamının ilk 4 kademesinde 4 mertebe daha tam 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve kişi nefsinin kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır. Ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Burada Allah o kişiyi irşat makamına tayin edecektir. Kişi Allah'ın nihai hedef olarak verdiği, son hedef olarak verdiği bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Burası yolun gerçek anlamda sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuş, salah makamının 5. kademesine ulaşmıştır. Nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ve irşat makamına tayin edilir. İşte sevgili kardeşlerim, burada altın bir kalbiniz olur. Kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla %100 doludur. Allah'ın nurlarıyla. Artık nefsinizin kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi de öyleyse, iş dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 burada sona erer. Dış dünyanızdaki başka insanlarla kavganız aynı sebeple sona erer. Asla onları yaralayacak olan davranış biçimleri oluşturmazsınız. Ve neticede fizik vücudunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Ve Allah'ın hem emirleri cephesinde hem nehirleri cephesinde hiçbir aykırılık sizden sadır olmaz. Bütün emirler yerine gelir, bütün yasaklara riayet edilir. Ve böylece iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçek anlamda sülh ve sükûne ulaşırsınız, sonsuz bir mutluluğun sahibi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz saadetin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun. Hepiniz Allah-u Teala tarafından Zülcenahayn kılının dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah buna da tamamlıyoruz. Fatiha ve as salavat Allah'a masalara. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. An rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâtel mustakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrîn-mağdûbi aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim.

Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle
iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibarıyla. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez, şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir, bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur, bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersin. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100 ünite kabul ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul edersiniz. 190 puanın bütünü
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfel-i safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfel-i safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amülü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü
nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsiniz üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu, ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi de kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. İkinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin, insanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor. Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar.
Yani Allah'a ulaşmayı dinlemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen,
emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100'e tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 249. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 3/4'tür. 251'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz. Eğer
Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasına tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin

zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir.

Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp, kalbinin içine Allah imanı yazdığı için, o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan, fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır.

bir defa daha %7 nur verir kime? Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7, %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda. %71'i bulur beka makamının sonunda. %81'i bulur zühd makamının sonunda. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer.
21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için, insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi, Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur, ki %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu.
Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin hasretleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudunun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? Dördüncü kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin beşinci katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi
daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sıratı müstakim, 4. sıratı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Biz her şeyi zıttıyla kayyım kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idrak ettikleri ve kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok, fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekaniği fizik ötesini de kapsayabiliyor. De Broglie diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, bu anda şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
0: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
0: Fatiha mahsalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, mürşit kişiye neler kazandırır? Mürşidin özelliklerini helal ederim. Mürşide tabiyetle birlikte kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi olur. Muhtevaya baktığımız zaman yedi kalp şartı yedi nimet. Bir insanın yedi kalp şartının yedi nimetin sahibi olabilmesi, yedi inanç şartını da sağlaması lazım. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu işin teorik kısmı. Ama bu teorinin hayata geçirilmesi, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dilemeye bağlıdır. Beşinci şart olan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, o dileğin sahibi olmayan insan, Resul'e de inanmamış olur. Bu dileğin sahibi olmayan insan, ağzıyla Allah'ın kitaplarına inan dese de, ağzıyla iman ediyor ama kalbiyle iman etmiyor. Melekler ve diğerleri ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması kainatın bir sırrı. İşte bu dileğin sahibi olan kişiye Allah-u Teala dileğin kişinin dört kalp şartına hemen gerçekleştiriyor. Rahim esması ile tecelli ediyor. Kalpteki ekineti alıyor, ihfatı koyuyor. Kalbi kapot uçuşa göre kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi mürşide tabi olduğu an Allah-u Teala kalbindeki mührü açıyor. Altıncı şart küfrü dışarıya alıyor. Yedinci şart imanı yazıyor. Böylece kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor. Yedi kalp şartını sağlayan herkes başın üzerinde yedi nimet var, yedi nimet devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Bir, söylemiştik kalbe iman yazılıyor. İki, günahlar sevaba çevriliyor. Üç, ruh vücudu terk ediyor. Dört, fizik vücut şeytan ok olmaktan kurtulmaya bağlıyor. Beş, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Altı, irade güçleniyor. Yedi. İşte yedi kalp şartı. Bu yedi kalp şartı, yedi nimet. Mürşit kişiye kazandırıyor tabi olması halinde. Mürşidin özellikleri ne? Mürşidin özellikleri evvela o kişi yedi sabah dört teslimi yaşayandır. Mürşit devrin imamının kendisi ise beş görevin sahibidir. Ayetleri tilavet, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hikmetin ötesinin öğretilmesi. Müridin hedefleri ise kesinlikle iman, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, İradenin Allah'a teslimi. Müridin vazifeleri ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve marufu emretmek, münkerden nehyetmek. Ve bunların hepsinin gerçekleşebilmesi zikir dayalıdır. Zikir, az zikir, 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih. Birinci kat cennet müjdesi 2-3, dördüncü cennet müjdesi 5-6 ve yedinci cennet müjdesi ile ikisi Allah tarafından destekleniyor. İzmir'den bir izleyici, muhterem hocam, namaz kılmak amel-i salihat mıdır? Yani namaz Kur'an-ı Kerim'de ayrı geçiyor, amel-i salihat ayrı geçiyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُوبُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Namazda, oruçta, haçta, zekatta, bunlar hepsi zikre yardımcı vasıtalardır. Nefsi ıslah eden yegane amel Allah isminin tekrarıdır. Kişi zikretmediği takdirde devamlı kalp kararıyor. Ama zikirle Allah'ın katından gelen nurlar kalbe iman yazılmışsa, iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayınca o kişi kalbi nurlanıyor ve sadece nurlanmakla kalmıyor. O kişi aynı zamanda estağidici amelleri gerçekleştiriyor. Karanlıklar kalpten çıkıyor. Fazıllar iman kelimesi tarafından birikiyor ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Yani başlangıç noktasında kalplerinde karanlıklar var. İstihadici amellerle birlikte o karanlıklardan nura çıkıyor. Ama kim de zikretmezse o zaman zikretmeyin kişileri de Allah-u Teala zikir azalması sebebiyle onları nurdan zulmete götürüyor. Nur kapısı kapalı, şeytanın kapısı açık ve o açık olan kapılardan şeytan o kişiye karanlıklarını ulaştırıyor. Amel-i salihat, ıslah edici ameller sadece Allah'ın zikri, Allah isminin tekrarıyla Allah'ın katından nurlar kalbimize ve kalbimizdeki karanlıklar da dışarıya gidiyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Malatya'dan bir izleyici muhterem hocam. Kalplerin hikmet nuruyla nasıl dirildiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyin. Herkes sağır, dilsiz, kör ve ölüdür. Bir slaytımız var, ona bakacak olursak. Sağır, dilsiz, kör ve ölü. Birçok ayetlerde geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kör, sağır ve dilsiz olan, dünyanın peşinden koşanlar, Bakara 18, Bakara 171, Maide 71, Enam 39-40, Enam 46, Enam 104-110, Araf 64, Araf 100, Araf 179, Enfal 21, Enfal 22, Enfal 31, 24 ve Nahl 108. Devam ediyoruz. Bir de bir başka kör, sağır, dilsiz olmayan, işten gören ve konuşan cennetler, bunlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da 14 tane ayet var. İşte kalplerin hikmet nuruyla dirilmesi, kişinin hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunması ve kelamı işitmesine bağlı. Kim davete icabet eder, nema istecbellezine esmehum, davete icabet eder iştenlerden olursa, Allah Resulü boşuna mümin kulağından sulanır. İşte bu kulağından sunana daveti icabet edenler Allah Teala'nın vesilesiyle tecelli ederek onların görmeyen gözlerini görür kılar, işitmeyen kulaklarını işitir hale gelir, idrak etmeyen kalplerini de idrak eder hale getirir. İşte başlangıçta noktasında sağır, dizi ve körken o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Kalplerin hikmet nuruyla dirilmesi başlangıçta kalpler ölü. Ama nur kalbe girdiği zaman ki kimin kalbine nur girer? İşiten ve idrak edenin. Cehennemliklerin hepsinin kalbi ölü. Fık suresi 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ كُنَّا سَمَنْ نَسْمَ وَنَاقِلُوا İşitseydik ve akbetseydik gün cehennemde olmazdık. Allah razı olsun. İşte ölü kalp nasıl diriliyor? Enfal 24'te يَا يَوَلَّذِينَ آمُوا اِسْتِجَبُوا لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْكُمْ Ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte daveti kabul edenler, ulaşmayı dileyenler, Allah-u Teala'nın da rahim esmasıyla tecelli etti ve işiten, idrak eden kişilerdir. Karaman'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, dualarımızda Allah'tan bir şeyler isterken her şeyin hayırlısını istiyoruz. Bu ne kadar doğru, açıklar mısınız? Dualarımızda Allah'tan bir şey isterken duaların ruhun talebi istikametinde olmasını istemeliyiz. Allah Resulü hadisinde faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefsten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İşte hangi dualar kabul olmuyor? Kişi hayra dua eder gibi şerre dua ederse Allah Teala'nın yardımını alamaz. Şerden, şer noktasında Allah'tan yardım kimse alamaz. Öyleyse faydasız ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Duamızın kabulü faydalı ilme, huşuya ve nefs tezkiyesine ve sonuçta da duanın kabulüne bizi götürüyor. İşte kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun güzelerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah kimin duasını kabul ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ondan sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Bir insan Allah'a nasıl ulaşabilir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir insan Allah'a nasıl ulaşır? Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama Allah o insanın ruhunu kendisine ulaştırabilmesi iradesini kullanmasına bağlı. Öyleyse Allah'ın katından her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'a davet eden Resuller var. 7 sefa davet. İşte daha Allah'a davet eden Resuller. 7 sefa davet. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusurat 33 Allah'a davet ediyorlar. Davet edenlerden, davete muhatap olan kişilerden kim daveti kabul ederse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman Allah rahim esmasıyla ona tecelli ediyor ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ruhunun kendisine ulaşabilmesi için 12-7 tane Furkan, 12 tane insanla müşidine tabi olması lazım. Daha sonra 7 kalp şartı, 7 nimet ve 7 kademedeki tefsikiye ile birlikte ruhun da 7 tane gök attı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması. İşte o zaman ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıran, daha doğrusu ruhun Allah'a ulaşmasını dileyen, Allah'a ulaşmasını dileyen kişi, Allah da bu dileği %100 kabul ediyor ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den izleyicim Muhterem Hocam, evli insanların geçirmemesinin altında yatan unsur nedir, açıklar mısınız? Allah razı olsun. Evli insanların geçinememesinin altında yatan unsur. İnsanların geçinememelerinin arkasında tamamıyla nefsin afetleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Cennet de nefsin sevmediği şeyler çevrili. Kişi cennete gitmek istiyorsa ruhun talebine, cehennem ise kişi nefsin talebine uyuyor. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, Allah Teala da o kişinin ruhunun kendisine ulaştırmak suretiyle onu cennetine almak istiyor. İkisi birbirine zıt. Ama Allah Teala ruhu 12 tane özellik itibariyle tek istikameti yaratmış. Nefs ise değişken özelliğe sahip. Ahsene de ulaşabilir, esfel-i safine de inebilir. 12 tane özellikle Allah Teala bunu ifade ediyor. Evli insanların geçinememesinin altında her iki tarafın nefsin afetlerinin çatışması söz konusu. Nefs 19 tane afetle malum. Ruh da 19 tane haslet. Her iki taraf ruhun talebine uyarsa aralarında bir çatışma olmaz. Çatışmanın varlığı her iki tarafın nefsine tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Ama Allah Teala da nefs tezkesini tek bir dileğe bağlamış. Eğer evli taraflardan her biri Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah'ın garantisinde Allah onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Kalp %51 nurlanıyor ve böylece insanlar birbirlerini affedebilecek yanlışlar yapmaları halinde karşı taraftan yana davranarak affedebilecek seviyeye ulaşıyorlar ve böylece aralarında geçinememe değil barış gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Giresun'dan bir izleyici Muhterem Hocam, şeytanın bizim için bir imtihan vesilesi olması, Rabbimizin bizi imtihan etmesini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizi imtihan etmesi, hedeflere ulaşmak istikametinde bize kazandırdığı muhtevanın, muktesebatın kalbimize yerleşmesine bağlı. Allah-u Teala fizik vücut teslimi için imtihan ediyor. Ama buradan murad-ı ilahi bizi üzmek değil. Murad-ı İlahi'nin tamamen fizik vücut teslimini yapabilecek kalp nuruna ulaşmak. Fizik vücut teslim yapanların mutlaka 18 saat zikirle kalbinin %81 nurlanması lazım. Bu da ancak olaylarla gerçekleşebilir, yaşadığı olaylarla. Örneğin sıkıntıyı yaşayan insanlar devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorlar. Ama bir eli balda bir eli yağda olan insanlar akıllarına pek Allah'a müracaat etmek gelmiyor. Öyle olunca o zaman Allah-u Teala musibetleri yaşattırarak onların daha fazla zikir yapmasını sağlamak suretiyle hedefine ulaştırmak istiyor. Murad-ı ilahi budur inşallah. Şeytanın da hedefi ne? Şeytanın da hedefi insanları Allah'tan uzaklaştırmak. Ama kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz taatinde Rad 27 Şura 13'e göre Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar şeytanın artık o kişi üzerindeki negatif tesiri sıfır. Allah sözünü yerine getirdikten sonra şeytan tekrar %49'una tesir etmek suretiyle onu alaşağı etmeye çalışıyor. İşte şeytanın bizim için imtihan olması, dersimize çalıp çalışma. Şeytan iyi bir kılavuz olabilir. Tersini, onun tersini yaptığımız halde zaman olur. Örneğin iblis bizi zikirden alıkoyuyor. İmtihanı kazanabilmemiz için zikri yapmamız lazım. İşte zikri bizim için iblisin imtihan olması, Allah'ın bize farz kıldığı vasıta emirleri yerine getirmemiz açısından negatif bir kuvvet olarak devreye giriyor. Ama biz ondan çok daha üst seviyede bir güçle Rabbimizin emrine itaatkarsak, o zaman şeytanın bize negatif tesiri, bize kaybettirmesi söz konusu değil. Örneğin Ebu Hanife Hazretleri sabah namazına kalkmayınca bunu iblisten biliyor. Çünkü Allah namazı farz kılmış. Ve kılamadığı sabah namazının 10 katını kılıyor. Bir daha kalkmayınca 20 katını kılıyor. Üçüncü kere şeytan gelip uyandırıyor. Ebu Hanife Hazretleri diyor, sen şeytan değil misin? Evet diyor. Sana ben kılmak istediğin namazı, derecatın sana kaybettirmek istedim. Bir de baktım ki sen çok daha üst seviyede derecat kazanıyorsun. O zaman daha fazla derecat kazanmaman için ben seni uyandırmaya geldim. Görüyorsunuz ki biz vazifemizi yapmamız halinde şeytanın bir engel olması hiçbir şeyi değiştirmez yani. O engeli Rabbimizin yardımıyla aşabiliriz. İzmit'ten bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte Allah kulunun zannı üzeredir. Allah'ın affına güvenerek hata işleyen kişiler için durum nasıldır? Açıklar mısın? Allah kulunun zannı üzeredir. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler, Allah gafur ve rahimdir. Biz bunları yerine getiriyoruz veya yerine getirmiyorsak da Allah bağışlayıcıdır. Kimseyi cehennemine atmak istemez. Böyle bir işte buradaki ben kulumun beni zikrettiği gibiyim. Kulum beni zikrederse onunla beraber olurum. Kulum beni içimden gizlice zikreder, ben de onu içimden ve gizlice zikrederim. Kulum beni halk ve topluluk içinde zikrederse ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani burada pozitif istikametteki bir şey. Ama şöyle bir zanın sahibi, evet ben ibadetleri yapamıyorum, Allah-u Teala'ya inanıyorum. Allah gafur ve rahimdir. Mutlaka biraz cehennemde bizi hafif tertip yaktıktan sonra cennetine alacak olayı bu Kur'an ayetlerine uygun değil. İşte bu konuda insanlar hata işliyor. Yozgat'tan bir izleyici, Muhterem Hocam, yevmül evvel yevmül ahir kavramlarının ne olduğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmak yevmül evvelse, yevmül ahir de ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut teslimini yapmak, teslimini dilemek yevmül evvelse, Diğeri de yevmül ahirdir. Bu kavramlar birbiriyle bağlantılı. Örneğin kainatın yaratıldığı gün yevmül evvelse son kıyamet günü de yevmül ahir. Ve bunun gibi birçok manaya geldiğini net olarak söyleyebiliriz. O zaman ayetlerde bu şekilde bir mana çıkartmak şeklinde değerlendirmeliyiz olayı. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Zafer hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalpten gönülden inşallah. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı inşallah. İnsan ilişkilerinde sabır ve hoşgörünün önemini bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi sabırsızlık. Ve insan acelecilik içerisinde yaratılmıştır. İsra suresinin 11. ayet-i kerimesinde öyle insanlar var ki ayrı dua eder gibi şerre dua ediyorlar. Şerre dua nefsin talepleri istikametinde duadır. Kâne insani acule. İnsan çok aleci olmuştur. Yani Allah'tan bir şey istiyor ve hemen olmasını istiyor. Halbuki Allah-u Teala'nın da en sevdiği kanun, liyakat, mükafat kanunu. Öyle olunca o zaman nefsin talepleri istikametindeki şeyler hayra değil, şerre dua olmuş oluyor. Ama sabreden kişi bunu önüne geçmiş oluyor. Örneğin İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde de ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahibi olsaydınız o zaman infak harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinize tutardınız. İnsan çok cimridir. Yani bir taraftan Allah'ın sonsuz rahmet hazinelerine güvenmek var. Ve o emri yerine getirmek ve bir taraftan da tam tersi nefsin cimrilik afetine tabi olmak var. Nefsin cimrilik afetine tabi olanlar onlar kaybedenler oluyor. Onun için Mevlana sahavet ve cömertlikte akarsu gibi olun. Allah Teala nasıl veriyorsa bizim de öyle vermemizi istiyor. Allah Teala nasıl sabrın sahibi ise bizlerin de sabırla hedeflerimize ulaşmamızı istiyor. Hoşgörünün temelinde güzel ahlak var. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın temelinde haf var. Arap 199 Kuzul hafe ve amir bil urfi. Affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir. Maruf emretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an'ın Heram Mutfu'nun soruları ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asirava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerinde 7. katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah-u Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet, üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet, üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet, üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman iradeniz otomatik olarak Allah-u Teala'ya teslim olur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman

Yedinci kat cennet, Adn cenneti sizin olur. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes kendi cephesinden bir şeyler düşünür. Ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz, ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vaka ise, o zaman Allah Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre, yedi kat cennetin yedisine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah Teala yedinci kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de yedi etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zaman ki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine, fazıları yerleştirme müessesesi 14. basamakta başlar. O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7
nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmare tamamlanır. Ruhunuz, sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamedesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, iki defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime, üçüncü gök katında ruhunuz Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülkimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainnede. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında, nefsi radiyesindesiniz, Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri %51 oranında yok oldu. Afetlerin dizayına bakarsak ne görüyoruz? Afetler, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün emirleri mutlaka yapmak isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Ruhunuzun hasletleri ise tam bunun zıttı olan bir müessesedir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Bununla huzur duyar.
Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah-u Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese o artık şeytanın kulu değildir diyor, benim kulumdur diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediniz.
yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradesini, iradenizi vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fenafillah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız sadece bir dileğin neticesidir. İfade açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek biliyorsunuz takva sahibi olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ilehi ve yettekun ona ulaşmayı dile, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir, yani bana ulaşmayı dileyin. Ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece size düşenleri yaptınız. Size düşenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek,
özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirilebilir, getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrol altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek, zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah'ın mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesidir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açar. İdraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kalbindeki küfrü alır, ikiniti alır. Ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah-u Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde %7'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine %51 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağını Allah garanti ediyor. Bilin ki diyor mutlaka bana ulaşacaksınız. Ondan sonra da o kişiyi kulu yapacağını garanti ediyor. Öyleyse ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala size irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdi. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Size Allah bunları sağladı. Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim. Zincirin halkalarını
birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkesi oluşmadığı için. Onun için diyor, bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12 defa farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ve Allah'a ulaşmayı dilememiz 12 defa üzerimize farz. Her takva sahibi ol dediğinde Allah Teala bu farzı bir defa daha pekiştiriyor. Çünkü takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allah Teala farz kılmış mı takva sahibi olmamızı? Kılmış. Allah Teala Allah'ın kulu olmamızı farz kılmış mı? Kılmış. Zariyat 56'da ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek, dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını, üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah Teala kullarımı müjdele ediyor, hem de Bakara 223'e göre kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Kul olalım diye Allah Teala'ya. Kul olmak neyi sağlayacak?
mutluluğu sağlayacak. Son kulluk, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada mutlulukların en büyüğüne ulaşacağız. Şimdi şu noktaya kadar olan muhtevaya beraberce bakalım. Eğer Allah Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiğine göre ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacaksa dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayırım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım, ya da dilemezsin, o zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehennemime atmak istemem ama formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer, serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlara hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır, dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, İşte söylediklerimizin sesinden haberleri yok. Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç cehennem.
sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını kainatı kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i ta ezelden başlıyor tatbikat, kıyamete kadar devam edecek. Bu şuna mı indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı, amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu. Serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına, 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız. Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler, herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş. Allah Teala buyuruyor innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz hidayetin
doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması olduğunu size anlatıyoruz, sizin kurtuluşunuz için. Öğrenemezseniz, tatbik edemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz sizin için var olduğumuzu? Bu söylediklerimizi başka bir yerden duyduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bu söylediklerimizi bildiğinizi iddia edebilir misiniz? Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder, manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Sonsuzu ard arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden hemen ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse, bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, onların gideceği yer diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala, cehennemdir diyor. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür
Ve Allah-u Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz davete geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah-u Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah-u Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin %80'inden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah-u Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah-u Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Ve inandım ki Allah mutlaka ben bu dileğin sahibiysem beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi, beşinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki, iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin. Hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi İrşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır. Ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini, ve yedi safanın yedisinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah-u Teala açık ve kesin şekilde emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz huşu. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amin olmak varsa, 7 safa hidayet varsa, 7 safa takva varsa, huşu da Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı safayı içeriyor. Biliyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey lehinize döner. O güne kadar açılmayan kapılar size açılmaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci huşunun sahibidir. O kişi gaybta Rahman'a huşu duyan birisidir. Allah Teala diyor ki Kafatul Üç'te men haşiyer Rahman'e bil gaybi ve ca'e bi kalbin münib. Gaybta Rahman'a huşu duyan ve Allah'a dönük bir kalple gelenler, tabii Allah'ın huzuruna gelenler, kalpleri Allah'a dönüyor. Allah Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki innemâ tünziru menittebe'az zikre. Muhakkak ki sen inzar edersin, uyarırsın zikre ittiba edeni, zikre tabi olanı uyarırsın diyor Allah Teala. Ve haşiyer Rahman'e bil gaybi ve gaybte Rahman'a huşu duyanı uyarırsın diyor. Öyleyse fe beşir hu bi ma beşir hu bi mağfiretin ve ecrin kerim. Öyleyse onu mağfiret ile, yani günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile müjdele. Kalpte Rahman'a huşu duymak, birinci huşu, kişi Allah ile olan ilişkilerinde daha yolun başında. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin huşusu. Kişi

Günahları sevaba çevirmeden evvelki bir devreden bahsediyor Allah Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne oluyor? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Bütün insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. İkinci basamakta kim kendisi Allah'ın yoluna girmediği gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engellemeye kalkıyorsa Allah Teala onlar hariç onların dışındaki herkesi seçer. Bu seçilenler ne olur? Seçilenler arasından bir kısmı ne yazık ki bu rakam çok azdır. Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte o Allah Teala'nın seçtiklerinden bir kısmı huşu sahibi olurlar. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar huşu sahipleridir. Ve onları Allah Teala onların kalbini Allah'a çevirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah onun üzerine rahim etmez tecelli eder. Dördüncü basamak, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah o kişinin kör olan gözlerini açar ve görme hastasının üzerindeki gışaveti alır. Sağır olan kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hastasının üzerindeki mührü açar. Ve kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Kalbin idrak etmesini sağlar. O noktadan itibaren kişi gören, işiten ve idrak eden biridir. Bu kişi zikre tabi olmuştur. Zikir Kur'an-ı Kerim. Oradaki tabiyet Kur'an-ı Kerim'deki temel emri anlamıştır, yerine getirmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse o Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Zikre tabi ise, Kur'an'a tabi ise tabiyet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala ona kerim ecir dediği bir ücret verir. Nedir bu kerim ecir dediği ücret Allah Teala'nın? Kişinin günahlarını örtmesi, derecat ücreti. Ne kadar günahı varsa kişinin o kadar derecat vererek kişinin günahlarını mutlaka Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örter. İşte Allah-u Teala'nın verdiği o 7 tane furkana paralel olarak bazılarına 4 furkan vererek, bazılarına sadece 1 furkan vererek Allah-u Teala onun bütün günahlarını örtüyor. İşte bu Allah-u Teala'nın kerim ücretidir. İkram edilmiş olan bir ücretidir. Neden ikram? Kişi hak etmemiş ki. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kişi bunu hak etmek konusunda hiçbir muhtesebatın sahibi değil. Sadece bir tek dileği var kişinin, Allah'a ulaşmayı diliyor, o kadar. Allah Teala onun derhal bütün günahlarını örtüyor. Böyle bir sebeple, bir tek dilekle Allah Teala onun bütün günahlarını örttüğüne göre Allah Teala'nın verdiği bir ikramdır bu. Kerim ücret, ikram edilen mükafat, ikram edilen ücret diyor. Neyin karşılığı? Dileğin karşılığı. Allah'a ulaşma dileğinin karşılığı. Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi, sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Zikre tabi olduğuna göre Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş kişi ve bu kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisi. Onu mağfiret ile

ve kerimecil müjdele. Önce kerimecil geliyor mağfirette, ondan sonra geliyor. Sonra kişinin kalbine Allah-u Teala ulaşıyor. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve bu

Bu Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi de birinci safhayı içeriyor. Gelelim bu yedinci basamaktan sonraki olaylara. Kişi, Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Ya İslam'ı açar. Yani o kişilerin Allah'a teslim olması için göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala.

İkinci safhada ikinci huşu söz konusu. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri bu huşuyu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ. Allah Teala'nın buradaki huşudan muradı Bakara 45 ve 46'da وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكِبِرَةٌ اِلَّا لِلْحَاشِئِينَ diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İkinci kademedeki huşunun dizaynına bakıyoruz. Birinci kademede kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Ve birinci huşunun sahibi oluyor. Ama ikinci huşu daha ötede bir olay. İkinci huşuda kişi için farklı bir olay var. Orada o kişi Allah'a inanıyor, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor, bir ilave daha var. Ve kendisinin bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte bu kişi ikinci huşudaki kişidir. Birinci huşu Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edilenin Allah'a ulaşmayı dilediği kademeyi ifade ediyor. İkincisi kişinin Allah'a yöneldiğini ifade ediyor. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin icabeti değil, Allah'a ulaşma davetine icabet yedinci basamaktan sonra başlıyor. 14. basamağa kadar, yedinci basamaktan kişi mürşidine ulaşıncaya kadar geçen safhada bu müesseseyi çalıştırıyor. Allah kalbine ulaşıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor, kişi zikir yapıyor, Allah'ın nurları o kişinin kalbine giriyor, kalbinde yerleşmeye başlıyor. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. İşte Allah Teala bu huşu meselesi için şunu söylüyor. O kişinin kalbinde hadis 16 o kişinin kalbinde Allah'ı Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Allah'ın katına inen rahmet, fazl ve selavattan fazıllar, affedersiniz, rahmet nurları o kişinin kalbinde %2 yerleşiyor ve bu yerleşme kişiyi huşu sahibi yapıyor. Kişi kendi kendine huşu sahibi olmuyor. Allah'ın katından gelen rahmet kişiyi huşu sahibi yapıyor.

bir kişinin uyarılması Allah'tan yardım aldığını ifade eder. Kişi Allah'a yönelmiş, Allah'laşmayı dilemiş, yani zikre tabi olmuş birinci huşu için. İkinci huşuda ise köprünün altından bir hayli sular geçmiş durumda, kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet birikimi gelmiş, yerleşmiş. Henüz bu kişi mürşidine ulaşmamış. Ulaşsa o %2'nin ötesinde fazıl birikimi başlayacak. Fazıl birikimi kişiyi ruhunu Allah'a, mürşidine ulaştırdığı noktada ikinci huşuda, ikinci huşuyla kişi mürşidine ulaşıyor. Birinci huşuda Allah'a ulaşmayı diliyor. İkinci huşuda mürşidine ulaşıyor. Öyleyse Bakara 46'da Allah Teala huşu sahibi olanları anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine gene yakın hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanlar ikinci huşunun sahipleri. Bu nokta o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun bulunduğu noktadaki huşuyu ifade ediyor. Ve kişi nefsinin kalbindeki %2 nura ulaşınca hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü emri var. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyin emri var Allah Teala'nın. Kişi bu emri yerine getiriyor ve mürşidini istiyor Allah Teala'dan.

Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağından emin olmuş. Kesin şekilde ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor kişi. Bu onu ikinci huşuya ulaştırır. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığında başın üzerine Devrin İmamı'nın ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki sen vücudu terk et. Ruhu vücuttan ayrılıyor. O kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazdığı için kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. Ve bu yerleşme sebebiyle kişi gök katlarını açacak birer birer. Her %7 nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıl toplanması söz konusu olduğunda o kişinin ruhu bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikimiyle kişi nefse emaredir, birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede ikinci gök katı. Nefs-i mülkime mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsin kalbindeki fazılların %7 artışı, %49 fazıl, %2 de rahmetle o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle yani nurların karanlıklara, zulmete galip geldiği noktada insan ruhu Allah'a ulaşır. Burası nefsimizi tezkiye ettiğimiz yerdir. Ruhumuzun da Allah'a ulaştığı yerdir. İşte burada yeni bir huşunun varlığını görüyoruz. Çünkü Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Hazreti Musa Firavun'a dedi ki: İster misin seni nefsini tezkiye edip hidayete Rabbine ulaştırayım. Yani hidayete erdireyim. Böylece huşu sahibi olasın. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada da yeni bir huşu var. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuş vaziyette. Bu %51 nur standardı içinde kişi Allah'a ulaşıyor. Ve görüyoruz ki Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde yeni bir huşu ruhun Allah'a ulaşmasıyla, Rabbe ulaşmasıyla hidayete ermesi. Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesi insan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda da kesin bir ayrı delildir. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa diyor. Seni hidayete erdireyim, ulaştırayım ila rabbike, Rabbine. Seni Rabbine ulaştırayım diyor. Açık ve kesin. Nazihat suresi 19. ayet-i kerime. Ve tahşa ve huşu sahibi olasın. İşte ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada
Nefsimizin kalbindeki %51 nur birikimiyle ruhumuz 7. gök katını aşıyor. 7 tane alemi aşıyor. Sesetin mintadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor.

Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de önemli bir ayet-i kerime. Açık bir şekilde Allah Teala seni Rabbin, affedersin, Hazreti Musa Firavun'a ister misin diyor, seni Rabbine ulaştırayım. Burada ve o zaman huşu sahibi olasın. Yani Rabbe ulaşmanın kişisel bir hedefle, kişisel bir muhteva ile gerçekleşemediği, mutlaka mürşidin devreye girmesi gerektiği Nazihat 19'da kesinleşmiş ve Allah'a ulaşma, vasıl etme, Rabbine, Rabbe ulaşma bir defa da kesin bir şekilde yer almış. Allah Teala açıkça Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Allah'a insan ruhunun ulaşmasından bahsediyor ve böylece ulaşan kişi huşu sahibi oluyor. Sonra 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada

ruhun yedi gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sonra o kişinin zikri daha çok artacak. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşacak. O noktada o kişiye Allah Teala bir taht ihsan edecek ve Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş olan o kişi bir ruhu vücuda getirilerek indi ilahide bir taht sahibi kılınıyor. Daha sonra kişi burada kişi beka makamındadır. Sonra kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Ve yeni bir makamın sahibi zahit oluyor, zühd makamının sahibi. Sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 5. safhayı işaret ediyor.

fizik vücudun ruhun Allah'a teslim olması üçüncü safa ve fizik vücudun Allah'a teslim olması dördüncü safa.

الله تعالى fizik uçlarını Allah'a teslim edenlerin farklı bir huşuyla huşu duymaları söz konusu. Fizik vücudun tesliminde insanın içinden bir huşu huşunun artışı söz konusudur ve fizik vücudu Allah'a teslim olan insanlar ağlama ihtiyacı duyarlar. İşte bunlar İsra Suresi'nin 109. ayet-i kerimesinde ve yahurrune lil eskani yefkune ve yeziduhum huşu. Et çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar diyor Allah Teala. Bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar.

Altıncı, burada ne oluyor beşinci safhada? Kişinin nefsindeki fazıllar ve rahmet nuru toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Yeni bir huşu sahibidir kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu sahibi olması. İnsanların huşudan aldıkları nokta. Daha sonra fizik vücudunu kişinin Allah'a teslim etmesi noktasına bakıyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve her safa farklı bir huşuyu ifade ediyor. Allah Teala Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu fizik vücudun tesliminden sonraki huşudan bahsediyor. Ve izâ semiû mâ unzile ile Resûlü. Resûle indirileni, yani Kur'an'ı, Resûle indirilen şeyi işittikleri zaman terâ âyunehum tefûdu mineddemi. Hak'tan min ma'arifu minel hak. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün diyor Allah Teala. Neden? Hak'tan inen şeylere arif olduklarından dolayı. Mimma arifu minel hak. Hak'tan olan şeylere arif oldukları için, yani kalp gözleri açıldığı için, kalp kulakları açıldığı için. Ekulüne Rabbena amennâ feknubnâ me'aş şahidîn. Rabbimiz, biz iman ettik, amin olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler.

Burada şahit oluyorlar yerlerin melekutuna sahip olan insanlar, göklerin melekutuna sahip olan insanlar. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı, Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekutu söz konusudur. İhlas makamında göklerin melekutu söz konusudur. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için, yani irfana ulaşmışlar, kalp gözleri, kalp kulakları açılmış. Demek ki nefsin teslimi olayıyla karşı karşıyayız. Fizik vücudunun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani nefsin kalbinin halis olması. Maide suresinin 83. ayet-i kerimesi buradaki huşuyu anlatıyor. Bu hüviyetteki insanları Allah Teala huşu sahibi olarak değerlendiriyor. Ali İmran 199'da İnna min ehlil kitabı lemen yu'mini billahi ve ma unzile ileykum. Hiç şüphesiz kitap eline öyle kimseler de var ki size ve kendilerini indirilen ve Allah'a iman ederler. Yümini billahi ve ma unzile ileyküm ve ma unzile ileyhim. Kendilerini indirilene, size indirilene ve Allah'a iman ederler. Haşiine lillahi ve Allah için huşu duyarlar, huşu sahibi olurlar. لَا يَشْتَرِي بِاَيَتِ اللّٰهِ سَمَنًا قَالِيلًا Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. اُلَٰيكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onların Rableri, Rablerinin, onların ecirleri Rablerinin değil. Rablerinin indinde ecirleri olanlar, yani yerlerin melekutunu görmüşler, göklerin de melekutunu görüyorlar. Ecirleri, görecekleri melekût Rablerinin indinde. Demek ki Rablerinin indini de gördükleri bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Bu 6. safa. Aslında 5. safa demek daha doğru olur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide ulaşmak. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Öyleyse burada nefs Allah'a teslim olduğuna göre 5. safha oluyor.

bir sonraki safha için diyor ki Ahzab 35'te Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar minel müslimine vel müslimati ve Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar diyor. Hangi standartlarda Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim edenler ve Allah'tan azim bir ecir alacak olanlar. Ashab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Rabbine, Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar, özellikleri Allah'a teslimlerin tamamlamış olanlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmişler. Anlaşılıyor ki burada irşada da ulaşmışlar kişiler.

Burada nefsin teslimi söz konusu. Sonra Allah Teala Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde cezaühüm inde rabbühüm cennet-i adnin tecri min tahtiha enhar halidine fiha ebeda radiyallahu anhum ve radu anhu zalike min limen haşiye rabbehu diyor Allah Teala. Adın cennetlerine gidecek olan iradelerini Allah teslim etmiş kişiler için Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesi iradenin teslimini içeriyor. Buradaki cennet adın peygamber olmayanların gideceği bir adın cenneti. Onların mükafatları cennette adındır diyor Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala. Altlarından ırmaklar akan adın cennetine gideceklerdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. O da Allah da onlardan razı olmuştur. Ve onlar Rablerine huşu duyanlardır diyor. Ve peygamberler için gidecek olan adın cenneti ise Enbiya 90'da şöyle anlatılıyor. Festecebna lehu ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevcehu innehum kânü yusarihune fil hayrati ve yed'ûnena regaben ve rehava ve kânülena haşi'in. Onlar bunun üzerine ona icabet ettik. Yani duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe ettik, armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik. Yani çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Onlar hayırlarda yarışırlardı. Hayırlarda yarışan peygamberler. Bize rağbet ederek, korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Burada peygamberlerin huşu duymalarından bahsediyor. Burası 8. safa oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki huşu müessesesi içinde gene 7 tane normal standartları safa söz konusu. Burada peygamberlere dair olanı devreye almasaydık da gene 7 tane huşu yeterli olacaktı. Öyleyse huşu müessesesini en güzel şekilde dizayn etmek gerek. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci huşunun sahibiyiz. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle bir insanın özelliği gaybde Rahman'a huşu duyması. Yani huşu duyduğuna göre Allah'ın emrini yerine getirmek için sebep oluşuyor kişide. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var. Bu noktadaki huşu birinci kademedeki huşuyu oluşturuyor. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı zaman ulaşmadan evvel ikinci huşunun sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %2 nur birikiyor. Ve mürşidine böyle ulaşıyor. İkinci huşu oluşuyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Sonra üçüncü huşu oluşuyor. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Önce üçüncü huşu ve arkasından ruhun Allah'a ulaşması.

Allah Teala Nazirat 19'da diyor ki ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa. İster misin seni Rabbine ulaştırayım ve o zaman huşu sahibi ol. Bu Allah Teala'ya ulaştığı zaman kişinin huşu sahibi olması. Öyleyse her huşu diğerinden farklı bir özelliğin sahibi. İkinci huşudakiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesindeki huşu. İlla alel haşin diyor Allah Teala, huşu sahipleri hariç vasıf veriyor. O huşu sahipleri ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu kadarı zaten yeterli oluyor. Ondan sonrası ölümden sonra ruhun ulaşmasına ait, ona da inanırlar. Ama önemli olan bu kişilerin ruhlarını Allah'a dair duydukları kesin inanç. Bu inancın sahipleri için mürşide ulaşıp tabiiyet söz konusu. Çünkü burada Bakara 45'te istihanenin istenmesi, mürşide ulaşma yardımının istenmesi söz konusu. Bu yardımın herkese verilmediği, mümkün olmadığı ama Allah'a mutlak ulaşacağına inanan huşu sahiplerinin buna ehil olduğu ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi her safhada ayrı bir huşu müessesesi var. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşan kişi de Nâziyât Suresi'nin 19. ayet-i kerimesine huşu sahibi oluyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu müessesesi. Mümin 57'de onlar diyor Rablerin haşetinden huşu onlar çeneleri üstüne kapanıp huşu sahibi huşuları artarak alarlar diyor Allah Teala fizik vücutlarının yerlere kapanıp fizik vücutlarının huşuya ulaşması söz konusu yere kapanan fizik vücuttur çeneleri üstüne alınları üzerine kapanan insanlar fizik vücutları huşuya ulaşmış ve beşinci safhada nefslerini Allah'a teslim edenler, onların mükafatları Rableri katında olanlar. Yani Rablerinin katını artık görebilenler. Rablerinin katında ecri olan huşu sahipleri. Allah'a huşu duyuyorlar. Onların mükafatları Rablerinin katında. Allah Teala'nın katında mükafatı var. Allah'ın katını görmek yetkisinin sahibi olmuş kişi. Böyle bir şey için göklerin melekutunu görmesi lazım. Ve bu tabii nefsin teslimini ifade ediyor. Âl-i İmrân Suresinin 199. ayet-i kerimesi. Ve Maide Suresinin 83. ayet-i kerimesinde ise irşada ulaşma noktasındaki bir dizayn veriliyor. Diyor ki Allah Teala bizâ semî'u mâ unzile ilâ resûlü tera ayunehum tefudu minet demi mimma arifu minel hak.
Allah'tan hak olana, haktan olan şeylere, haktan olan şeylere arif oldukları için. Gözlerinin kanlı yaşına dolup taştığını görürsün diyor. Ve bizi şahitlerle beraber yaz ifadesi var. Böylece Maide 83'teki şahitliğin Allah'a şahit olmak olduğunu görüyoruz. Öyleyse 6. safhada Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar azim bir ecir ve bunlar Allah-u Teala'ya huşu duyuyor. Teslim olmuşlar, huşuları var. Ama şahitlerle beraber olanlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bir azim ecir var. Allah'a teslim olanların bu teslimlerinde bir sonraki kademede tamamlanacak olan bir farklılık var. Asaf 35'te Allah Teala muhakkak ki onlar Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlardır diyor. Aynı zamanda mümin erkekler kadınlardır diyor. Kanetin olanlardır diyor bunlar. Onlar huşu duyanlardır diyor. Sabredenlerdir diyor. Oruç tutanlardır diyor. Ve onlar için Allah Teala'nın söylediği şeyler ard arda gelince irşada ulaşmış olan insanların durumunu anlıyoruz. Asaf 35'te irşada ulaşanların durumu anlatılıyor. Maide 83'te ise hakka şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlar var. Peki bu iradelerini Allah'a teslim edenler, şahitlerle beraber olanlar Beyine 8'de de anlatılıyor. Onların mükafatı Rablerinin elindeki cenneti adındır diyor Allah Teala. Öyleyse peygamberlere ait olan adın cenneti ise Enbiya 90'da anlatılıyor. Gene huşu sahibi olan insanlar ama bunlar huşu sahibi olan peygamberlerdir. 8. safhada. Öyleyse 7 tane huşu kademesi herkes için geçerli. 8.'si adın cennetlerinin ikinci kısmı sadece peygamberler ve huzur namazının imamları için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir huşu müessesesini gözden geçirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı bize. Hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah-u Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah-u Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki, diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizde yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman, nihai kullukta, Hakk'a yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz, cennetlerin en üstünü. Yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın Birleşik Kaplar Kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar Birleşik Kaplar Kanunu'nun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve
çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun, sadakanızı siz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır, negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız,
böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsınız. Birisine bir hediye almak

Kendini mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız bir dördüncü boyut daha girecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cennetle dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin, beşliğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam? Peşmeken hediyeyi mi alsam? Hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim? Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile, o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz. Birinci alternatif çok beğendi. Ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz. Hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da iki saat sürdü. O iki saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluklaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına bir saat harcayarak. Ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara onları mutlu edecek olan hedefler ile yaklaştınız.
ve her onları

Saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki, ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz. Ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan, nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan,
nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluklaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk, azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğu, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle, ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntıyı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok. Ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok.
Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuur altı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuur altı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuur altı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız iki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz, Allah Teala aynı miktarda size mutluluk verir, ruhunuzda nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsınız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için, nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, işte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız.
onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak, sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini, ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki almanın yolu vermekten geçer. Vermeden
alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine, mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış. Kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ta şuradan, kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için.
sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi, aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın. Hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levhamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefs-i tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O
o gün diyor Allah Teala ağzınızı mühürleriz. Uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek, Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak, hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide tabiyet 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra mucize olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ullelvab, 27. basamakta Muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah-u Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir.
Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazıların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir.
Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil. Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar, nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki, onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça, dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler arttı. Afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala de sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk

O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak, bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakilere de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga? Neden kibir? Neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın

Nurlarıydı dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok. Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını da Allah'a zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mesabesi sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah-u Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı Ekumus salat, inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. O Kur'an-ı Kerim'i
Onlara oku, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken ne münkerde ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi. Tamam. Direği olduğunu kabul ederim. Zikir, o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar aranırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra muhlisler. Sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını ona teslim edenler. Sonra
ruhlarını Allah'a teslim edenler, ulul albab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikir olacak kişi nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini tasfiye etmiştir. Nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs teskiye olur. Yani %50 bir nurlanır var. Şimdi bu minvalit üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki ses de dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş. Bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun İki ayrı yoludur. Birisi etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergam olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kabıyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, "Ya Ömer, su." Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, "Ya Ömer, su," diyor.
Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı. Diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan yedi safhalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculuktaysanız ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız, cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir savaşında çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için
yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu

ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, "Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı," dedi. Allah şöyle buyurdu: "İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur." Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek: "Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur." Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol," dediler. "Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz." Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa, o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz.

Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve Amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, Amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez.
Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Mümin olmak. Birincisi mümin olmak. Herkes zanneder ki Allah'a inanan mümindir. Eğer lügat manasında hareket ediyorsak yanlış bir teşhis sayılmaz. Gerçekten iman inanç demektir. Mümin de inanan demektir. Kime inanan? Allah'a inanan. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim inancı doğru gibi görünür. Ama Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indindeki değer ölçüsüdür. Ve Allah-u Teala salt bir insanı Allah'a inanıyor diye mümin kavramının hüviyeti içerisinde kabul etmiyor. Allah'a inanmanın ötesini istiyor kişinin mümin olabilmesi için. Öyleyse ne olması lazım kişinin mümin olmak için? Allah'a inandıktan başka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse ne olur? Adam Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama mümin olamaz Kur'an standartlarında. Aminu kelimesi hem böyle olan insanlar için, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlar için kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de, hem de gene aminu kelimesi Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için kullanılmış. İşte Enfal suresi 29. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve daha sonra da size mağfiret etsin." Buradaki amene olma kelimesi Allah'a inanan birisini ifade ediyor. Fakat daha takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak. Yani mümin olacak. Mümin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değildir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi vettekuhu." Allah'a yönel ve takva sahibi ol. "Ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin." Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime: "O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır." Öyleyse şirkte olan bir kişinin durumu anlatılıyor. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkaları. 73.'sü Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Bir kişi Allah-u Teala'ya inanıyorsa o kişi aminudur. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu Allah'a inanması onu kurtarmaz. Bu konuyu net olarak görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki: "Kıyamet günü kâfirler
adım adım birikirler cehennemin kapısında, cehennem kapıları açılır, içeri girerler, bölük bölük, grup grup içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size buraya cehenneme geleceğinizi, bugün burada olacağınızı, cehennemde olacağınızı söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Onlar da derler ki, dediler. Ama bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalet olarak görüyoruz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı kesin. Bu ifadeyle, Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesiyle, kişinin Allah'a inandığı kesin. Ama Allah'ın kitaplarına inanmıyor, Allah'ın Resulüne sen dalalettesin diyor. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var, amil olan, böylece takva sahibi olanlar var. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar var. Onların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olan aminulardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu takva sahibi olduklarını ifade eder Rum 31'e göre. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşan o tek fırkada olanlar, yani mümin olanlardır. Öyleyse iki tür mümini birbirinden ayıralım. Ne yazık ki asırlardan beri bir büyük yanlış süre gelmekte, bütün amini olanlara mümin denmektedir. Amini olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri müminler safında değildir. Gördüğünüz gibi Mülk suresindeki gibi onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse mümin olma kavramı gerçek anlamını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa kaybetmiş durumda. Adım adım yok olmuş. Hidayet ve dalalet kavramları kaybolmuştur. Hidayet konusunda hazırladığımız o araştırmayı bilgisayarın hafızasında var. 23 tane Kur'an-ı Kerim min ayetlerinde hidayet müessesesinin nasıl yok edildiği ifade edilmişti. Ve hala bilgisayarın hafızasında sizleri bekliyor. Hidayet nedir dediğimiz zaman diyorlar ki hidayet doğru yoldur. O zaman soruyoruz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim mi? Doğru yoldur diyorlar. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Enne, muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısım müfessirler diyorlar ki hüdallahi Allah'ın ulaşmaktırması Allah'a ulaşmak olarak değerlendirmiyorlar. Allah'ın ulaştırması olarak değerlendiriyorlar. Tamam. Lügat manası olarak öyle olduğunu kabul edelim. O zaman başka bir ayet-i kerimeye daha bakacağız beraberce. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Allahü yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır.